0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Feya eyyuhel ihvan. İnne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İzâ semi'tumul hadise anni ta'rifuhu kulubukum ve telinu lehu eş'arukum ve ebşarukum ve teravne ennehu minkum karibun fe ene evlâkum bihi ve izâ semi'tumul hadise anni tünkiruhu kulubukum ve tenfiru minhu eş'arukum ve ebşarukum ve teravne ennehu ba'idun minkum fe ene ev'adukum minhu. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan saadetine cümlenizi lütfuyla, keremiyle nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Ahmed İbni Ambel Hazretleri ve diğer kaynaklar rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Mealini verelim. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İzâ semi'tubul hadise anni, benden siz bir söz, bir hadis işittiğiniz zaman, ta'rifuhu kulubukum ve telinu lehu eş'arukum ve ebşarukum, kalbiniz onu hoş karşıladı, iyi gördü, bildi, beğendiyse ve o hadisi şerifin manasından efendim tüyleriniz yumuşadı, derileriniz efendim yumuşadıysa,

bir yumuşaklık yayıldıysa ve terevne ennehu minkum karibun ve manası size yakın geldiyse, sevdiyseniz fe ene evlâküm bihi, ben bu hadise sizin en uygun olanınız, en layık olanınızım. Evet, bu hadis-i şerif ravi doğru söylemiştir. Bendendir. Ben söylemişimdir. Tamamdır. Aksine ve izâ semi'tumul hadise annî, benden bir şeyler rivayet ettiler size. Peygamberimiz şöyle söyledi, böyle söyledi gibi bir şeyler naklettiler ama tünkirhu kulubukum, kalbiniz inkar ediyor, istemiyor, sevmiyor, o mana hoşuna gitmiyor gönlünüzün. Ve tenfiru minhu eş'arukum ve ebşarukum, tüyleriniz ve ciltleriniz ondan ikrah duyuyor, sevmiyor. Ve terevne ennehu ba'idun minkum, ve bunu sizden uzak görüyorsanız efendim, fe ene evadukum minhu, ben o hadisten sizin en uzağınızım, yani ben onu söylememişimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel, İbni Sa'd, Ebu Üseyd ve Ebu Ümeyd'den rivayet etmiş. Şimdi biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmaya başlayınca etrafındaki sahabe-i kiramın ona karşı bağlılıkları, sevgileri dolayısıyla sözlerini can kulağıyla dinlediler ve tam hafızalarına almak ve tam nakletmek için çok dikkat ettiler. Pür dikkat böyle. Hatta öyle anlatılıyor ki biz Resulullah'ı dinlerken sanki başımızın üstüne bir ürkek kuş gelmiş konmuş da kıpırdarsak kuş pır kaçacak gibi, kaçmasın diye nasıl kıpırdamazsa insan, biz böyle dinlerdik Resulullah'ı. Yani böyle sevgiyle, böyle dikkatle, kıpırdamadan saatlerce aşk ile, şevk ile dinlerdik. Tabi bu bereketle, bu sevgiyle gönüllerine nakşoluyor Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri, sözleri. Kendileri öğreniyorlar, başkalarına da anlatıyorlar. Öyle kimseler var ki mesela ortak bahçeleri var. Bu ortak bahçede bir gün birisi çalışıyor, ortağına diyor ki sen bugün git Resulullah Efendimizin mescidine, yanına, sabahtan akşama kadar etrafında bulun, sonra gelir anlatırsın bana. Ertesi gün ötekisi gidiyor, gördüklerini o anlatıyor. Hiçbir günü kaçırmıyorlar yani, ortaklaşa. Bir gün birisi, bir gün birisi. Hem işler yürüyor, hurmalar sulanıyor, bağ bahçe işleri tamam oluyor, hem de Resulullah dinleniyor. Tabii o zaman teyp yok. Tek çare dinlemek, dikkatli dinlemek, dikkatli söylemek, anlatmak başkalarına. Tabi bunu güzelce yaptılar sahabe-i kiram. Fakat eğer bir münafık, kalbinde hastalık olan bir kötü insan başkalarını kandırmak isterse ne olacak? Resulullah böyle söyledi diye yalan söylerse, söylemediği şeyi söylemiş gibi başkasına naklederse ne olacak? Peygamber Efendimiz diyor ki bu sizin Müslümanlığınızın, irfanınızın, gönlünüzün, ferasetinin şeyine kalmış. Eğer benden birisi size bir hadis naklederse, gönlünüz hoş karşılıyorsa, derinize bir tatlılık yayılıyorsa, yumuşuyorsa, tüyleriniz, kıllarınız, deriniz yumuşuyorsa ve tamam Resulullah böyle söylemiştir, bu tatlı sözü muhakkak tamam, üslup onun üslubudur, söylemiştir gibi içiniz kabul ediyorsa tamam. O hadisi ben söylemişimdir, öyledir. Müminin feraseti var ya, ona havale ediyor Peygamber Efendimiz. İtteku firasetel mümin, mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden sakının, korkun. Çünkü baktı mı Allah'ın nuruyla bakar, şıp diye gerçeği görür. Ondan bir şey saklanmaz. Anlar yani, bilir. Şimdi bu hadisi şerifi gayrimüslimin birisi gelmiş, evliya Allah'tan birisine sormuş. Ama Müslüman kıyafetinde. Müslüman kıyafetiyle camiye gelmiş, oturmuş böyle vaaz verirken. Demiş ki ya hoca efendi, üstad efendi, efendim, ya seyyid, bir soru sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki İtteku firasetel mümin fe innehu yenzuru bi nurillah. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bunu açıklar mısınız biraz demiş. Yani bu feraset nedir? Yani nasıl karşı tarafın kalbinden

için anlayacak. Bunu biraz izah eder misiniz? Hocamız şöyle ona bakmış, demiş ki, ya kafir, soru sorana söylüyor. Ya kafir, kelime-i şehadet getir, Müslüman ol. Müslüman olmanın zamanı geldi diyor. Şimdi iki keramet gösteriyor. Bir, soru soranın kıyafeti Müslüman kıyafeti olduğu halde onun aslında Müslüman olmadığını biliyor. Yani ferasetliğiyle biliyor. Yani ferasetin nasıl olduğunu fiilen gösteriyor. Feraset şudur, budur. Tarif anlar, anlar filan demiyor. İşte anladım. Feraset budur. Uygulamayı gösteriyor yani. Canlı misali gösteriyor. Sen mümin değilsin. Henüz daha imana girmemişsin. Kafirsin. Efendim bu bir. Onu anladı. Kelime-i şehadet getir, Müslüman ol. Halbuki kıyafeti, cübbesi, sarığı, Müslüman kıyafeti ama camiye soru sormak için gelmiş. Müslüman değil, gayrimüslim. Fakat onun gayrimüslim olduğunu biliyor. Kelime-i şehadet getir diyor, bir. İkincisi, kelime-i şehadet getir çünkü şimdi zamanı geldi diyor. Yani hidayete ermesinin zamanının o zaman olduğunu da biliyor. İki keramet. Çifte keramet gösteriyor. Ya kafir, yıkıl karşımdan, sen kimi aldatıyorsun deseydi daha vakti gelmemiş. Demek ki belki hiç hidayete eremeyecek demek olurdu ama hadi bakalım kelime-i şehadeti getir, senin artık Müslüman olma zamanın geldi diyor. Neden? Çünkü o feraseti görünce, o hadisi şerifin hak olduğunu anlayınca, karşıdaki insanın da mürşid-i kamil olduğunu anlayınca daha ne bekleyecek? Tabii Müslüman olacak o gayrimüslim. Yani sorusuna bu kadar mükemmel bir karşılık görünce ne yapacak? Senin dinin hak dindir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. Başka çaresi yok. İşte müminin böyle bir hali vardır. Bir de icma-ı ümmet diye bir şey var. Yani ümmet bir konu üzerinde ittifaken bu şey güzeldir, doğrudur, tamamdır demişse ümmetin o kararı da icma oluyor. İcma ümmet, o da güzel. Yani ulema, ümmetin aklı başında insanları ittifak etmişler. O da bir fıkhın ahkamının kaynağı oluyor. Yani müminlerin zevki selimi vardır, bir aklı selimi vardır, bir hissi selimi vardır. Doğruyu bulurlar, görürler. Efendimiz böyle buyurmuş oluyor. Bir ölçü vermiş oluyor. Demek ki bize gelen hadis-i şerifleri efendim o zamanın insanları böyle ölçtükleri gibi biz de, bize birisi bir söz söyledi. Falanca adam senin aleyhinde şöyle demiş. Şöyle bir düşüneceğiz. O bunu demez. Hayır. Ben onu tanıyorum. O böyle söylemez. Burada bir bit yeniği var. Hakikaten kurcalıyorsun. Çıkıyor. Yanlış anlaşılmış. Yanlış söylenmiş. Veya yüzleştiriyorsun. Gel bakalım. Sen böyle söyledin mi? Evet söyledim ama o maksatla söylemedim. Şöyle oldu, böyle oldu filan diyor. Yani bir söz bize geldiği zaman şöyle bir tartalım irfan terazimizde. Hemen karar vermeyelim. Aldatmak isteyenin aldanmasına kapılmayalım. Kışkırtırlar. Aldatmak isterler. Şaşırtmak isterler. Saptırmak isterler. Dalalete düşürmek isterler. İmanınızı almak isterler. Şeytan var. Şeytan gibi insanlar var. Şeyatinul insi vel cinni. İnsanların da şeytanları var. Yüzü insan suretinde ama kendisi şeytan. Her çeşidi var. Onun için mümin ferasetini kullanacak. İnca ekum fasikum binebeyin fetebeyyenim. En tusibu kavmen bi cehaletin. Yani size fasıkın birisi bir haber getirdiği zaman öyle hemen patlayarak aldanmayacak insan, inceleyecek. Efendim öteki insanların aleyhinde yanlış düşüncelere kapılıp bazılarını haksız yere suçlama durumuna düşmeyecek. Evet. Allah Celle Celaluhu bizi feraset sahibi eylesin. Eğriyi doğrudan, doğruyu eğriden fark edecek bir temyiz kabiliyeti ihsan eylesin. Efendim iyiyi kötüyü ayırt etmesini bilsin. Kıyametin ahvalinden birisi de muhterem kardeşlerim, ahir zamanda münkerler maruf, maruflar münker olacak diyor hadis-i şerif. Ne demektir? Yani iyi şeyler beğenilmeyecek, kötü şeyler makbul olacak. Ne demek? Halkın zevki dejenere olmuş demek. İyi beğenmiyor, kötüyü beğeniyor. Çirkin şey alkışlanıyor, iyi şey yuhalanıyor mesela. İyi insanın kadir kıymeti bilinmiyor, ayaklar baş oluyor, başlar ayak oluyor. Erazil takımı, rezil rüsva takımı başa geçiyor.
Kıyametin alametlerinden birisi de bu.

zevki kalmıyor, tadı kalmıyor. Efendim, insanların terazisi bozuluyor. Allah bizim terazimizi bozdurmasın. Yani adam ayet-i kerimeyi beğenmiyor. Tövbe estağfurullah. Hadis-i şerifi beğenmiyor. Sünnet-i seniyeyi beğenmiyor. Sarık sarmış camide bizim ihvandan birisi müftü efendi çıkar bu işi demiş ya. Ne bu sarık bana? İşte sarık sünnet peygamber efendimiz sarın demiş. Müftü efendi karşı koymaya kalkmış. Musafaha ediyoruz camide. Böyle bir kuyumcu var. Eski camilerde yani benim başka şehirde olduğum bir zaman kuyumcu bırakın şu bidat işleri ya diyor. Bırakın ya abuk sabuk işleri diyor. Bu abuk sabuk iş değil ki senin yaptığın abuk sabuk. Bu sonradan çıkma. Böyle. Ama bu musafaha bizim ta 1400 yıldan beri dedelerimizin yapa geldiği şey. Yani bu sonradan çıkma bir şey değil ki. Sen yanlış yoldasın. Sen dedenin yolunu, babanın yolunu, ananın yolunu şaşırmışsın. Bizim arkadaşlardan birisine şey demiş. Ne bu sakal ya demiş. Ne diye sakal bıraktın demiş. O da zeki. Niye sakal bıraktın deyince. Efendim demiş. Babanız gibi yaptım efendim demiş. Onun da babası sakallı. Ya demiş beni zayıf yerimle yakaladın demiş şimdi. Biz elhamdülillah bizim yaptığımız bunlar babamızın, dedemizin hatta senin ey itirazcı herif. Senin babanın, dedenin. Göster bakalım ninenin resmini gel. Hadi dedenin resmini çıkart bakalım aile albümünden. İşte böyle biz doğru yoldayız. Sen nereye benzemişsin? Ters gidiyor diyorsun bana ama sen terstesin. Evet seninle benim aramda bir terslik var ama sen benim bütün kültürüme tamamıyla ters düşmüşsün. Ben doğru yolda gidiyorum. Sen başka kültürdesin. Onu anlamıyor millet. Efendim bu asırda sakal bırakılır mı? Bu asırda baş örtülür mü? Bu asırda beş vakit namaz kılınır mı? Bu asırda bu asırın nesi var? Ne olmuş asıra? Bu asırda ne olacak yani? Bu asırda yapılmayacak her şey yapılıyor. Efendim haramlar yeniliyor. Her türlü rezalet, rüsvalık hepsi yapılıyor. Bu asırda bu yapılır mı? Keşke iyi şeyler yapılsa da kötü şeyler çıkmasa ortaya. Çıkan her kötü şey berbat ediyor toplumu. Bunları nereden açtık? Muhterem kardeşlerim, gözümüzden efendim basiret nurunu almasın. Ters görüyor. Tamamen bizi ters görüyor. Adamın baş aşağı asmışlar. Tepesi aşağıda, bacakları yukarıda. Bize sen terssin diyor. Yok biz doğruyuz. Biz yere basıyoruz. Senin bacakların havaya asılmış. Evet aramızda bir terslik var ama sen tepesi aşağı durmuşsun ondan. Herkesin aklı var mı? Var. Tahsili var mı? Var. Diploması var mı? Var. Birkaç tane oluyor bazen. Muayenehanesine veya yazıhanesine 3 tane 4 tane diploma asıyor adam. Takdirname, yıldızlı, fiyonklu, kurdeleli bir şeyler filan oluyor ama yani her akıl kıymetli değil, aklı selim kıymetli. Aklı selim kıymetli. Herkesin bir zevki var. Her zevk kıymetli değil, zevki selim kıymetli. Herkesin bir hissi, bir duygusu var, sezgisi var. Her his kıymetli değil, hissi selim kıymetli. Hepsinin selim olması lazım. Selim ne demek? Hastalıktan, sakatlıktan, terslikten, acayiplikten kurtulmuş olmak. Adam kitap yazmış, efendim içindeki bilgilerin hepsi yanlış. Ama Anadolu'nun bir taşra kasabasında yazdığı için kitabı, efendim çenesi de kuvvetli demek ki kimse baş edememiş. Oradan bana mektup yazıyorlar ki bu herifin müftü hakkından gelemedi, vaiz hakkından gelemedi, bilmem kim hakkından gelemedi, buna cevap veremiyor. Efendim hocam aman medet, şuna bir cevap. Gönderim kitabını filan dedim. Gönderdi. Oho! Her şeyi yanlış. Neresini düzelteyim? Hani nerem doğru ki demiş ya deve. Boynu eğri, bacağı eğri, sırtı eğri, her tarafı eğri yani. Kitabın her tarafı deve gibi. Karma karışık, her tarafı bozuk, her tarafı yanlış. Ayet-i Kerime getiriyor. Bilmeyen inanır. İşin tehlikesi burada. Ayet-i Kerimeleri getiriyor. O ayetlere göre sözü doğru gibi görünüyor ama başka ayetler var. Başka ayetlerle incelediğin zaman onun öyle olmadığı anlaşılıyor. O ayetleri okumamış. Veya okumamış olduğunu sanıyorum. Yani bilip de saklayacak kadar akıllı da değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir şeye şöyle demiş. O hayır böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in içinde Allah böyle demiş diye yazıyor. O tersini söylüyor. Buna ne diyelim yani kelime zor buldum. Bana telefon açtı. Yani diyor hocam diyor. Her şey mi yanlış? Hiç düzelme imkanı yok mu? Bu kafayla olmaz dedim. Her şey yanlış. Neresini düzeltti? Onun için
her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel diskasyonlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var, vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği met ediyor, hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. İmanımız da her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır. Tabii sen okumazsın, esnafsın. Efendim, dini tahsilin yok vesaire vesaire filan. Sen de mazur değilsin ama ben doçent biliyorum, profesör biliyorum, okumamış. İspat ederim 2 ile 2, 4 eder şeklinde. Onun için bilmem ne laflarına kulak asmayın yani. Kur'an-ı Kerim'i böyle ehil büyük alimlerden öğrenin, hadis-i şerifleri iyi tahkik edin. Bilin ki bu işi çok karıştırmak isteyen insanlar var. Bak Peygamber Efendimiz'in bu sözünden, bu hadis-i şerifinden her şeyi tahkik etmek gerektiği anlaşılıyor. Her söze kulak vermemek gerektiği anlaşılıyor muhterem kardeşlerim. Bu kadar yeter. Bu dua yeter. Allah bu duamızı kabul etsin. Bizi şaşırtmasın, yanıltmasın. Fitneli, fesatlı bir devirdeyiz. Millet öyle gözü dönmüş, öyle şaşırmış ki Allah'ın varlığını inkar edenler, dini inkar edenler, ahlakı inkar edenler, aileyi inkar edenler, namusu inkar edenler, helali haramı inkar edenler, efendim her tipi var. İza semi'tum bi kavmin kad husife bihim hahuna kariben fakat azleleti saatü. Azallet diye de tabi bir nüsa farkı buraya yazılmış. Azalleti saatü. Efendim Ahmed İbni Hanbel'de, Taberani'de ve diğer kaynaklarda var bu hadisi şerif. Buyurmuş ki Efendimiz şurada bu yakın yerde, yakın zamanda bir kavmin yerin dibine geçirildiğini işittiğiniz zaman bilin ki kıyamet tepenizdedir. Sizin başınızda gölge edecek gibi tepenize gelmiştir, kopmak üzeredir. Şimdi kıyamete yakın bir takım alametler var biliyorsunuz. Buna eşratu sa'ah deniliyor. Kıyametin alametleri deniliyor. Ahlakın bozulması vesaire vesaire. Ama bir de böyle bir takım olaylar var. Herkesin böyle gözle göreceği olaylar var. Onlar kıyametin büyük alametleri olarak hadis-i şeriflerde zikredilmiş. Tabii bazı kavimlerin yerin dibine geçirilmesi hadisesi de kıyamet alametlerinden biridir. Onu anlatıyor Peygamber Efendimiz burada. Şu yakın yerlerde, şuralarda efendim bir kavmin toprağın altına böyle batırılıp geçirildiğini gördüğünüz, işittiğiniz zaman bilin ki kıyamet artık, çünkü bir alamet belirdi mi ötekiler peş peşe hemen belirecek, kopacak kıyamet. Yani artık ipi kopmuş tesbih tanesi gibi hepsi peş peşe gelecek kıyamet alametleri. Mekke'yi mükerremeye, Medine'yi münevvereye bir ordu hücum edecek. Fakat çölde Allah onları yerin dibine geçirecek. Yani o olay olabilir. Bu hadis-i şerifte anlatılan. İzâ semi'tüm binâsin ye'tüne min kıbelil maşeki ev kevdiha yücibun nâzu bizeyyihim fakat azalleti sa'atü. Bu da yine kıyamet alametleriyle ilgili bir hadis-i şerif. Efendim, doğu tarafından, maşrık tarafından kıyafetlerini hayretle karşıladığınız veya kıyafetlerini görüp hayran kaldığınız bir takım insanların geldiğini,

0: duyarsanız bu tarafa doğru, efendim işte kıyamet o zaman yakın olduğunu anlayın. Kıyamet alametleriyle ilgili kitaplar var, neşredilmiş müstakil kitaplar var. Onlarda böyle şeyler anlatılıyor, sırasıyla olayların nasıl sıralanacağı olacağı anlatılıyor. Efendim, o kıyamet alametleri kitaplarında geniş teferruat vardır.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Farkında ol, Akra dinle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim?

dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet

ayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka

0: ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda

0: hırsız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne

0: ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmâ'ül Hüsnâ.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ amâtenâ ve ileyhin nuşûr.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahümme bike asbahna ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtu ve ileyken nuşûr.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarat

0: yarattığın bütün varlıklara şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin, görüneni görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Allah'ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışırım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey, bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstüne ekle ekle gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o bir karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak artık. Köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
1: 2 dakika. Az, öz,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler,

herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız öyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim.

Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin, ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını çapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu, mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Saman vardı, meşhur Saman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi. İyi söyledin. Yani en kendisini etkileyen şey. Mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu. Ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Anık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet

0: ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye.

İlim adamları, münevverler Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşid-i kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabi bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabi onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabi bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın,

iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve rasulü seyyidil senel azim dil kalbir rahim seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.
2: Hırsızlık parası çaldır insana, malı çaldır, yanar, ne olur olur, telafisi mümkün değil. Bu kadar hadiseler oluyor, yine bakıyorsun arkası düzeliyor, hareketlerde olsun, yangınlarda olsun, birçok uzay yatağı olur. Fakat bakarsın hepsi telafisi mümkün olan şeylerden. Yalnız en korkulu telafisi mümkün olmayan ömür var. Ömür. Aldığımız nefesler. Bunların telafisi mümkün değil. Bu kaçtı mıydı? Kaçtı. Artık bunu tutacağım diye uğraşmanın imkanı yok. Çaresi yok. Binaenaleyh bu ömrü kaçırmamak. Onun için efdalü ibadet nefesinin Allah ile olduğu gün ve andır. Ne kadar Allah ile olabiliyorsan, namazda, ibadette vesaire vakitlerde Allah ile olabiliyorsan, işte o nefeslerin efdal ibadet. Bunun haricinde olan nefeslerden hepimiz mesulüz. Hepimiz yani. Onun için hep kardeşlerimden ricalarım. Bunların telafisi mümkün değil. Bu o kadar büyük bir zayiattır ki 100.000 lira gider, milyon lira gider, milyar lira gider. Fakat gene telafisi mümkün. Fakat bu ömrün kaçanının telafisi mümkün değil. Aynı zamanda kaçan nefes içimizde bir leke bırakır. Kirli bir leke bırakır. Bu lekeler çoğaldıkça kalbimizi karartır, kaplar. Bundan sonra o kalbin sahibinden bir daha hayır beklemek imkan olmaz. En acı hadise. Artık imanlı mı gider, imansız mı gider, orasını alabiliriz. Burası bizim işimiz değil. Şimdi bu hırsızlıkta en büyük dikkat edeceğimiz şey, televizyonundan tut da işte bu her çeşit zevk alemleri bizim ömrümüzü yok eder. Hayatımızın iknasına gayret eden şeylerdir. Bunlardan uzak olmak vazifemizin başında gelir. Asıl ölüm iç ölümüdür. Ruh aleminin ölümü. Bu ölüm öteki cesedin ölümüne hiç benzemez. Cesedi olsun. Yazdaki işte bu kadar insan geldi gitti. Biz de geldik, biz de gideceğiz. Hiç duracak olanımız yok. Binaenaleyh en çok dikkat edeceğimiz can dediğimiz, ruh dediğimiz, bizi gezdiren, koşturan, oynatan, konuşturan bir kuvvet var içimizde. Bu kuvvet çıkınca bizi mezara götürüp gömdüler. Bu kuvvet bizdeyken her şeyi yapabiliyoruz. Binaenaleyh evlatlarımızı İslam dinine, İslam dinini öğretmeden, İslam dinini ilmihal dediğimiz, ilmihalini öğrenmeden terk etmek onun ölümüne sebep olmaktır. Onun için babalardan ricamız bu kadar dikkatli olmalıdır ki her baba evladına İslam dinini, ilmihalini çok güzel öğretir. Ondan sonra o evlattan fayda olur. Eğer İslam dinini layıkı bir şekilde öğretmeyizse, çocuğun da içinde yoksa kendisi de öğrenmesini var halimizde. Bu da en tehlikeli bir ölümdür. İlmihal demek ahiretini öğrenen, Allah'ı bildiren. Allah'ı bilmek kolay değil ki. Allah'ı bildiren tefekkür lazım sandaki o tefekkürün neticesi.

0: Allah iyice bilebilsin. O da ilmihal bilmeyince o da olmaz. Onun için tefekkürü sa'a hayrun min ibadeti sene. Bir an tefekkür, bazı rivayette sene, bazı rivayette 60 sene, bazı rivayette 70 sene ibadetten hayırlı. Nafile ibadetler tabii. Onun için evlatlarımıza elimizden geldiği kadar büyük küçük dinlerini iyice öğretebilmenin çaresini aramak. Bu zevk alemlerinde kim bilir kaç saatimiz zayi oluyor da bu dini bilgileri almak için 5-10 dakikayı çok görürüz kendimize. Burada bu kalsın da azın söylemek istediğim mahviyet. Asıl mühim olan insandaki bütün dertlerin başı bu mahviyetin içinde. Mahviyet tüm mukabili enaniyettir yani. Enaniyet, bencilik, bu bütün felaketlerin başı kaynağı bu. Bundan kurtulmanın çaresi mahviyet. Mahviyeti elden etti miydi? Çok kamil bir insan olur insan. Olgun bir insan olur. Onun her sözünden, özünden, yürüyüşünden, her şeysinden insan istifade eder. Bu mahviyetin sahibi olabilmiş. Mahviyet, malum ya yok olmak demek değildir. Mahvolmak, mahvoldum, ne oldu? Mahvoldum ya der insan. Yok olmadın yani, yok olmak değil. Ya kötü huylardan derinmek, kötü huylardan arınmak, kötü huylardan arınan insana mahvolmuş insan derler. Yani kötülüklerini mahvetmiş, kötülüklerini yok etmiş. Böyle bir insan. Fakat yalnız mahviyet kafi değil. Mahviyet insan yok olur, yok kötü huyları terk eder. Fakat iyilerini alamadıysa, bu da bir mana ifade etmiş. Mesela, la ilahe illallah denir. La ilahe mahviyettir, menfidir. İllallah demedik ki olmaz. Ancak, la ilahe illallahla tamam olur. Misafirler geldi de, bir şeyden, Mekke'den, evde bir levha var. Şifa-ül gulub zikrullah diyor. Kalplerin, hepsi biz bir hastalığa tutunuyoruz. O hastalıkların tedavisi için çare arıyoruz doktorlarımızdan. İçimizin hastalığına kim nereden bulacağız çareyi? Şifa-ül gulub zikrullah. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olduğun an senin kalbine şifa gelir. Onun için mahviyetin arkasından ispat lazımdır. Bunun da manası günahları terk etmekle beraber ibadat-ı taata devam. İbadat-ı taata devam. Nafileleri de içinde olmak şartıyla. Nafile ibadetleri sakın şey yapma. Ne olacak bu fazladan deme. Allah kusurlarımızı affetsin. Bunun için nafile ibadetlerin büyük faydaları vardır. Bunların hiçbirisini hatta gece namazlarını kılmamak günah-ı sagairdendir. Günah-ı sagair. Bütün günahların arasına çatmışlar. Her gece olursa günah-ı kebair olur. Niçin? Gece ibadetinin iki rikati dünya ve mafihaya bedel. Gece namazının iki rikati dünya ve mafihaya bedel. Dünyanın her tarafında olursa olsun gece kaldıkta iki rikat namaz kıldıkta 100.000 sevabı Allah bize de veriyor. Allah'ın lütfu geniş. Onun için gece ibadetlerine alışabilmek için kendisini hazırlamak lazım. Gençlikle öyle. Kötü yerlerde saatlerce ömürlerimizi kaçırırız. Gece kalkmaya vaktimiz kalmaz. Kalkamayız. Sabaha da zor kalkarız.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemde merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'na.

Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.
3: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılînimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Hayırlı sabahlar sevgili dinleyiciler. Akra'dan Güne Merhaba programından hepinize selamlar, muhabbetler. Günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Evet, 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününden hepinize iyi haftalar diliyoruz. Saatlerimiz 8.34'ü gösteriyor ve Güne Merhaba'da günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugünün ilk başlığı heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler namazgahı

alanında Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 4'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 6'da sona erecek. Doğuş Elazığ İbadeti İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yat.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu Ali Mehmet Zahit Kotku ve hocamız gönül dostumuz mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü. Mahmut Esat Coşan ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448 miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.medya e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çeküt'ten Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çeküt, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikil Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.

İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilmiş

geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkeziyle dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulurken, merkez aynı zamanda yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lachlan Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı. Allah. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bel fıtığı ameliyatlarında riskler ve öneriler. Bel fıtığı modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış postür nedeniyle toplumda sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu haline geldi. Bel fıtığı tedavisinde cerrahi müdahale bazı hastalar için kaçınılmaz bir çözüm olsa da toplumda bu ameliyatın riskleriyle ilgili endişeler yaygın. Özellikle ameliyat sonrası sakat kalma korkusu birçok hastanın cerrahi müdahaleden çekinmesine neden oluyor. Konuyla ilgili Akre'ye açıklamalarda bulunan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Emine Demir, her bel fıtığı vakasında cerrahi müdahale önerilmediğini, yalnızca belirli kriterlere uygun hastaların ameliyata yönlendirildiğini ifade ediyor. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi bel fıtığı ameliyatlarında da belirli risklerin bulunduğunu, ancak bu risklerin oranlarının düşük olduğunu ifade eden Demir, bel fıtığı ameliyatı sonrası karşılaşılabilecek olası komplikasyonları şu şekilde sıralıyor. Fıtığın tamamen alınamaması, fıtığın boşaltıldığı bölgede iltihaplanma, omurilik zarının yırtılması, sinir zedelenmesi, apse oluşumu ve yara enfeksiyonu. Ameliyat sonrası dönemde hastalara ağır kaldırmaktan kaçınmaları, uzun süre oturmamaları, yerden bir şey alırken çömelerek almaları ve bel bölgesini sıcak tutmaları gerektiğini öneren Demir, ortopedik yarı sert yatak kullanımının ve otururken belin desteklenmesinin de önemli olduğunu ifade ediyor. Bu önerilere uyulması halinde hastaların iyileşme süreci daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor.

Kalp ve damar hastalıkları gençleri de tehdit ediyor. Dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıkları artık sadece yaşlıları değil gençleri de etkiliyor. 45 yaş altındaki kişilerde bu hastalıkların görülme oranı günden güne artıyor. Uzmanlara göre gençlerde sigara kullanımı da büyük bir risk faktörü. Özellikle damarda yağlanma ve sertleşme başlamasa bile sigara damar içinde direkt olarak pıhtılaşma oluşturarak kalp krizi ve kalple ilişkili hastalıklara sebebiyet veriyor. Modern çağın en önemli sorunu.

Doktor Erhan Tenekecioğlu da kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda ortaya çıkmasında sağlıksız beslenmenin önemli bir etken olduğunu belirterek bundan korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Katı yağ kullanımının artması, işlenmiş gıda tüketiminin artması ve fast food tarzı beslenmenin özellikle gençler arasında yaygınlaşması kalp damar hastalıklarının daha genç yaşlarda ortaya çıkmasında ciddi bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumumuzda yaygınlaşmış olan fast food alışkanlığının azaltılması gerekmektedir. Bunun yanında katı yağlardan da uzak durmamız gerekiyor. Beyaz et ve sebze ağırlıklı beslenmemiz önemli. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeye iyice ağırlık vermemiz gerekiyor. Günlük yaşamda hareketlenmeyi artırmak gerektiğini kaydeden Tenekecioğlu, bazen asansör yerine merdiven kullanmakta fayda var önerisinde bulunuyor.

Kahvaltılık gevrekler şeker deposu genelde tam tahıllı, vitamin destekli gibi ifadelerle piyasaya çıkan ürünler gerçekte yüksek glisemik indeksli, liften yoksun ve şeker yüklü yapısıyla dikkat çekiyor. Beslenme ve diyet bölümünden Sedef Aksu bu ifadelerin sağlığa zarar verebildiğini belirterek kahvaltılık gevrekler mısır, buğday ve pirinç gibi tahıllardan üretiliyor ve genellikle vitaminlerle zenginleştirilmiş olarak satılıyor. Ancak üretim süreçlerinde yoğun ısıl işleme maruz kalmaları doğal besin değerlerini büyük ölçüde azaltıyor dedi. Gevreklerin içindeki şeker yoğunluğuna işaret eden Aksu, yani sabah kahvaltısında vücudumuza aldığımız ilk şey yoğun miktarda şeker oluyor. İçeriği detaylı incelediğinizde bu iddiaların arkasında saklanan yüksek miktarda ilave şeker, yapay aroma vericiler, koruyucular ve düşük lif oranı sağlıklı bir kahvaltıdan beklediklerimize örtüşmüyor. Hızlı kan şekeri yükselmeleriyle başlayan günler zamanla insülin direnci, obezite ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. Paketlerin üzerindeki tam tahıllı, lif kaynağı veya vitamin destekli gibi ifadeler çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor şeklinde konuştu.

İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere konulan en popüler isim 3 yıl üst üste Muhammed oldu. Açıklamada 2025'te bir önceki yıla oranla %4'lük artışla 5.957 erkek bebeğin Muhammed adını aldığı belirtildi. Muhammed isminin böylelikle İngiltere ve Galler'de üst üste 3. kez en popüler isim seçildiği vurgulandı.

Evet, güne merhabata haberlere bakmaya devam edeceğiz. Fakat öncesinde Akran Medya Akra WhatsApp hattımıza bir bakalım. 0501 630 30 30 Akra mobil hattımız. Buraya WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlarla bizi yalnız bırakmadığınızı görüyoruz ve dinleyicilerimizle böyle bir iletişimde olmak bizi mutlu ediyor. Bugün sabah gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı arkadaşlara hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar demiş. Biz de hayırlı haftalar dinliyoruz. Selamünaleyküm. Yeni haftanın hayırlar getirmesini diliyorum arkadaşlarıma ve Akra çalışanlarına Konya'dan selamlar demiş dinleyicimiz Erol Ahıskalı. Ve başka bir dinleyicimiz yine bir videomuza güzel emojiler bırakmış. Hayırlı sabahlar. Lavantaların vatanı olan Isparta'dan lavanta kokulu.

köyden kulak veriyorum Akra'ya. Her yer lavanta kokuyor. Fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Her yerde Akra açık. Akra ailesine gönül verenlere selam olsun demiş. Dinleyicimiz Tuğçe Kumsal bize güzel bir bulunduğu yerden güzel bir fotoğraf atmış. Lavanta bahçelerinin fotoğrafları. Ve gününüz hayırlı ve bereketli olsun Ankara'dan selamlar demiş Ahmet Taha Aksu. Hemen çok kısa bir iki tane daha bakalım neler varmış. Hayırlı sabahlar, seviliyorsunuz, dinleniyorsunuz. Erdemli Kargıpınar'dan Turhan Uysal ve selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay, herkese hayırlı günler dilerim demiş. Biz de tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. 0501 630 30 30 Akra mobil hattımıza düşüncelerinizi, önerilerinizi, bizimle paylaşmak istediklerinizi gönderebilirsiniz diye hatırlatalım ve şimdi güne merhaba da kısa bir ara verelim. Ardından beraberliğimiz devam edecek.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri

0: Pazartesi 17.15'te radyonuz Akra'da.
1: Sağduyunun sesi Akra.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Evet sevgili dinleyiciler, Akra'da Güne Merhaba programımız devam ediyor. Şimdi İstanbul'da yol durumunu almak için muhabirimiz Büşra Pişkin'e bağlanacağız. Büşra Hanım merhaba.
4: Merhabalar, günaydın Hüseyin Bey.
3: Günaydın, nasılsınız, iyi çalışmalar?
4: Sağ olun, teşekkürler. İstanbul trafiğiyle yine beraberiz tabii.
3: Evet, buyurun bizi bugün İstanbul'da nasıl bir yol durumu bekliyor, trafik bekliyor, detayları alalım sizden.
4: Tabii hemen. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %42 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %51 seviyelerinde diyebiliriz. Özellikle Boğaz geçiş noktalarında trafik yoğunluğuna dikkat çekebiliriz tabii. Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayarak Kozyatağı güzergahına kadar araçlarda bir yoğunluk söz konusu diyebiliriz trafik sebebiyle ağır ilerliyor. Yine tam otoyolunda ise Sancaktepe gişelerinden sonra tam bağlantısından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Ataşehir Finans Kent Bölgesi'ne ulaşıldığında bir miktar azalıyor. Fakat köprü trafiği sebebiyle Acıbadem güzergahında yine trafik yoğunluğu artıyor. Tabii Çamlık Kavşağı'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da yine Beykoz, Kavacık ve Anadolu Hisarı çevresinde trafik yoğunluğu söz konusu. Beraberinde Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda da hafif bir trafik yoğunluğundan bahsedebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Çağlayan Kavşağı'ndan başlayıp Mecidiyeköy'e kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine beraberinde Tem Otoyolu'nda Mevlana, Akşemsettin ve 5. Levent çevresinde başlayan bir yoğunluk Seyran Tepe Huzur yönüne doğru aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Öte yandan Esenler, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren başlayan Bayrampaşa istikametine uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Kağıthane, Barcılar bölgesinde de Kiraz, Yavuz Selim ve Yeni Mahalle civarı yoğun trafikle yine devam ediyor. Esenyurt, Levent, Şişli ve Esenler çevresinde de trafik hafif bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Yine köprülerdeki durumu da hatırlatacak olursak Avrasya Tüneli her iki yaka içinde gelişi geçiş olarak rahat açık seyrediyor. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken bağlantı noktalarında ciddi bir trafik yoğunluğu söz konusu ama Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken açık seyrediyor. Beraberinde trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı önemli duyguları da paylaşacak olursak eğer D100 Bayramoğlu Gebze yönünde taşeri trafik kazası sebebiyle trafiğe kapalı. Burada ekipler sevk edildi, ilgileniliyor. Onun dışında İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre de yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak Tüm Otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında Aydın Denizli Otoyolu'nda Kırıkkale Delice Samsun güzergahında ve Gazi Antep Yedik Bilecik Devlet Yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda dikkatli bir şekilde araç kullanılmasını da hatırlatarak başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul yoğunluğunun %44 seviyelerinde olduğunu tekrar hatırlatarak bültenimizi burada noktalıyoruz.
3: Peki Büşra Hanım, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
4: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
3: Sağ olun. Peki sevgili dinleyiciler, yol durumundan sonra şimdi günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Türkiye gençleriyle zirvede başlığıyla bir haber aktaracağız. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla dünyanın öne çıkan ülkeleri arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre ülkede yaşayan 15-24 yaş aralığındaki 12.708.348 genç dünya genelindeki 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Dünya nüfusunun yaklaşık 8.2 milyar olduğu geçen yıl itibariyle bunun 1 milyar 283 milyonunu 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu. Böylece genç nüfus dünya nüfusunun %15.6'sına karşılık geldi. Türkiye'de ise toplam 86 milyonluk nüfusun yaklaşık %15'i gençlerden oluşuyor. Türkiye genç nüfus sayısıyla Avrupa'da ilk sırada yer alıyor bu istatistikle.

LGS tercih maratonu başlıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli tercih işlemleri 13-27 Temmuz tarihinde e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 kategoride tercih yapacak. LGS yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından 2 aşamalı nakil süreci başlayacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. İstanbul'a sağanak geliyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da yarın hava koşulları değişecek. Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre pazartesi günü 29 derece civarında seyredecek sıcaklık yarın en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak. Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden 29 dereceye yükselmesi ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağışlı sistem sadece İstanbul'u değil, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerini de etkileyecek. Karadeniz kıyılarında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak öngörülürken Marmara'da, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yetkililer ani yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor. Bilimsel araştırmalar son yıllarda artış gösteren erken doğum vakalarında mikroplastik ve nanoplastiklerin etkili olabileceğini işaret ediyor. Yapılan bir çalışmada prematüre doğum yapan annelerin plasentalarında zamanında doğum yapan annelere göre %50'den fazla mikroplastik veya nanoplastik tespit edildi. Profesör Doktor Arif Aktuğ Ertekin, erken doğumun yalnızca genetik nedenlerle açıklanamayacağını, iklim değişikliği, hava kirliliği, yoğun stres, sentetik kimyasallar ve özellikle mikroplastiklerin de riski artırdığını belirtti. Ertekin, mikroplastiklerin plasentaya yerleşerek kronik inflamasyon ve oksidatif strese yol açtığını, bebeğe oksijen ve besin taşımasını olumsuz etkileyerek erken doğumu ve düşük riskini artırabileceğini ifade etti. Uzmanlara göre obezite, diyabet, tiroid hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklar da erken doğum riskini yükselten önemli etkenler arasında yer alıyor. Mikroplastikler, plastik şişeler, tek kullanımlık ambalajlar, plastik saklama kapları, içme suyu, deniz ürünleri, ev tozu, sentetik tekstil ürünleri ve solunan hava yoluyla vücuda ulaşabiliyor. Uzmanlar mikroplastik maruziyetini azaltmak için cam ve paslanmaz çelik kapların tercih edilmesini, sıcak yiyeceklerin plastik kaplarda bekletilmemesini, plastik ürünlerin mikrodalgada kullanılmamasını, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasını, evlerin düzenli havalandırılmasını ve işlenmiş gıdalar yerine taze gıdaların tercih edilmesini öneriyor. Haberimizin detaylarına Akran Medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Evet, mobil hattımıza arkadaşlarımızdan gelen mesajlara şöyle tekrar bir bakayım. Esselamu Aleyküm, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Kahramanmaraş'tan güne sizinle başlamak çok güzel demiş dinleyicimiz Cemile Hanım. Sıcacık Alanya'dan arkadaşlara selam olsun. 7'den 70'e Rabbim razı olsun ve çok güzel arkadaş telefon çektiğim müddetçe her zaman dinlemeye hazırım, dinliyorum da demiş. Ve bir soru sormuş. Eğer Arif Hanım halen bizi dinliyorsa cevabını verelim. Öğrenmek istiyorum. Her programın ayrı bir telefon numarası mı var diye. Hayır. Akra mobil hattımız 0501-630-30-30 bu numaradan bizlerle iletişimde olabilirsiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, ben Büşra Hasan, Adıyaman'dan selamlar. Evde Akra FM, arabada Akra FM, şükürler olsun. Rabbim bu güzel hizmetleri devamlı eylesin, daim eylesin. Herkese Akra FM'i tavsiye ediyoruz. Sevgiyle, muhabbetle kalın demiş. Çok teşekkür ediyoruz Songül Hanım'a. Biz de size güzel temennileriniz, güzel temennilerle karşılık vermek istiyoruz. Son iki mesaja da bakalım. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı sizlerle Akra çalışanları ve dinleyenleri ve tüm İslam aleminin üzerine olsun. Ankara Pursaklar'dan Fatma ve Yakup Demir selam ve dua ile demiş. Bizler de selam ediyoruz sizlere. Ve son bir mesaj daha okuyayım. Mesajlar gelmeye devam ediyor ama selamünaleyküm. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş. Tüm Akra ailemize hayırlı bereketli bir hafta geçirmeniz dileğiyle selam ve dualarla hayırlı günler diliyoruz demiş Yusuf Bey de. Çok teşekkür ediyoruz. 0501-630-30-30 Akra mobil hattımız, bize WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlarla sizlerin de mesajlarını yayınımıza okumuş ve aktarmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Mesaj gönderen ve şu an bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize şimdi kısa bir ara verelim. Ardından güne merhaba da beraberliğimiz devam edecek.

0: Güne merhaba devam ediyor. Aktaracağımız başlıklardan bir tanesi elektronik atıklar için elektronik atıklar çevre için risk, ekonomi için fırsat. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar daha kısa sürede kullanım dışı kalıyor. Ancak uzmanlara göre evlerde, çekmecelerde bekletilen eski cihazlar önemli miktarda altın, gümüş, bakır, paladyum, kobalt ve nadir toprak elementleri içeriyor. Bu nedenle elektronik atıklar şehir madenciliğinin en değerli kaynakları arasında gösteriliyor. Küresel elektronik atık izleme raporuna göre dünyada elektronik atık miktarı 62 milyon tonu aşarken bunların yalnızca %22.3'ü kayıtlı şekilde geri dönüştürülebiliyor. Mevcut eğilimin sürmesi halinde bu miktarın 2030 yılında 82 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Geri dönüştürülemeyen elektronik atıkların içinde ise yaklaşık 62 milyar dolar değerinde altın, bakır, alüminyum ve diğer stratejik ham maddeler bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar elektronik atıkların geri dönüştürülmesinin hem kritik minerallerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağladığını hem de çevre kirliliği, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azalttığını vurguluyor. Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik artan talep nedeniyle elektronik atıklar ülkeler için stratejik bir ham madde kaynağı olarak önem kazanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerle Akdeniz'in güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Evet, döviz ve altın fiyatlarına bakalım. Bugün serbest piyasada 1 dolar 47, 1 avro 53.66 Türk lirasından işlem görüyor. Altında ise gram altın 6124, çeyrek altın 10138 ve tam altın ise 40430 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek programları sıralayalım şimdi de. 9.20 bir haberimiz var. 9.30 günün sohbeti. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu müminlerin vasıfları, emin olmak, nefsle cihat, muhacirlik. 9.50 en güzel rehber, 10 son peygamber ve İslamiyet, 10.15 kulağınızdan gönlünüze, 10.50 okudukça, 11.15 sağduyulu akıl belgeseli, 11.40 aile rehberi, 12.15 90 saniyede edebiyat, 12.30 dostça bir tavsiye, 13 ana haber, 13.30 ayetlerle günün duası, 14 haberler, 14.15 evdeki huzur, 15 hadisler deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen hadisler deryası. Bugünkü sohbetin konusu hadisi şeriflerin sahihliği ve kıyamet alametleri. 15.40 hadislerle günün duası, 16 haberler ve akra mercek, 16.30 ömür boyu sağlık, 17.15 onlar yıldızlar gibi, 17.40 Esmaül Hüsna, 18 ummandan inciler. Gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan inciler bugün de Akra'da olacak. Evet, böylelikle bugünkü Güne Merhaba programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun. Allah-u Teala sizi dünyada da ahirette de mesut ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde muhtelif rivayetleri olan, yani sağlam, sahih bir hadis-i şerifinde, ibarelerde, çeşitli rivayetlerde küçük nüans farkları olabilir. Buyuruyor ki, Ela ukbirukum bil mümin. Men eminehun nasu ala envalihim ve enfusihim. Vel müslümü men selimel müslümüne min lisanihi ve yedihi. Vel mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah. Vel muhaciru men heceral hataya ve zünub. Bu hadis-i şerif çok geniş ve umumi İslami gerçekleri çok net olarak anlattığı için bugün ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle başlıyor Peygamber Efendimiz, Ela uhbirukum bil mümin. Dikkat edin, agah olun, mütenebbih olun, dikkatlerinizi toplayın, kulak verin bana gibi bir mana taşır bu Ela sözü. Efendim, Ela uhbirukum, yani dikkat edin, kulağınızı bana verin ki size çok mühim bir şey söylüyorum. Size uhbirukum bil mümin, gerçek mümin ne anlatacağım, gerçek mümin kimdir onu anlatacağım buyuruyor. Hadis-i şerifte bir kere daha mümin kelimesi manacı olması gerekiyor. Ama burada kayıtlı değil. Men eminehun nasu ala envalihim ve enfusihim diye devam ediyor. Yani el müminu, başka rivayetlerde bu var. El müminu mümin, şimdi size haber vereceğim buyurdu Peygamber Efendimiz. Dikkatinizi toplayınız, kulağınızı bana veriniz, agah ve mütenebbih olunuz dedi. Bu söylenen sözün önemini de bir bakıma gösteriyor. Yani insan önemli bir şey söyleyeceği zaman ancak böyle bir başlangıçla başlar. Mümin kimmiş? Peygamber Efendimiz mümini tarif ediyor. Men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim. İnsanların kendi mallarına ve kendi canlarına emin bir kişi olarak güvenip, itimat edip, kendi canlarına ve mallarına bundan bir zarar gelmez diye güvendikleri kimse mümin. Tabii emine güvenmek demek, bu kökten geliyor mümin kelimesi de. Burada bir iştikak sanatı yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani insanlar, gel sana malımı emanet ettim. Mallarımızı emanet ettik, canlarımızı emanet ettik, sen güvenilir kimsesin diye birisine böyle her şeylerini verebilip, teslim edebilip, kendileri teslim olabiliyorlar ve itimat ediyorlarsa işte mümin o kimsedir. Mümin o kimsedir ki insanlar mallarına ve canlarına onu emin kişi olarak tayin ederler, itimat ederler, emanet ederler. Şimdi tabii efendim, mümin aslında bizim kendi ilk düşündüğümüz zaman, bu hadis-i şerifi dinlemediğimiz, kendi kendimize mümin nedir diye tefekkür ettiğimiz zaman, tefekkür biliyorsunuz çok kıymetli bir ibadettir. Bir saatlik, bir miktar, bir zamancık tefekkür bazen yıllarca, bazen 60 yıl gibi bir ömre bedel olabilir. Tefekkür çok kıymetli. Kendimiz düşündüğümüz zaman mümin nedir? İnanmış insandır. Neye inanmıştır? Tabii Allah'a inanmıştır, meleklerine inanmıştır, kitaplarına inanmıştır. Efendim, işte amentü ile ifade ettiğimiz imanın esasları diye ön sırada saydığımız şeyler. Tabii bunlara inanmak. Ama Efendimizin tarifi değişik bir yönden çok önemli. İnsanların kendisine itimat ettiği, mallarını, canlarını emanet ettikleri kimsedir diyor. Şimdi başka hadis-i şerifler var. Emanet çok önemli bir vasıf ve müminler gerçekten emin kimselerdir. Kendisine güvenilir. Yani malını versen içinden çalmaz. Canını teslim etsen korur, zarar vermez. Ve bu çok yaygın ve çok önemli bir vasıf olduğu için Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş ki, ilk defa bu ümmetten kıyamet yaklaştığı zaman, ahir zaman olduğunda, tabii ahir zamanda insanlar dejenere olacaklar, bozulacaklar diye hadisi şerifler var. Güzel ahlak gidecek, yerine kötü huylar hakim olacak. İyi insanlar gidecek veya hor ve zelil ayaklar altında itibarsız olacaklar. Kötü insanlar efendim makbul ve izzet ve itibarda olacaklar. İşler onların elinde olacak. Birçok böyle kıyamet alametlerini Efendimiz saymıştır hadis-i şeriflerde. Yani insanların ahir zamana doğru dejenere olacaklarını ve kıyametin de en kötü, en şerli insanların başına patlayacağını, onların efendim üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu ümmetten buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, ilk kaldırılacak şey efendim emanettir
ettiniz namazdır, salat diyor yani namazdır. Yani emin oluş vasfı, güvenilir oluş vasfı müminlerden gelecek ahir zamanda. Güvenilir insan kalmayacak, bir namaz kılan insan kalmayacak veya azalacak. Yani kıyamete kadar daima hakkı tutan, hayrı işleyen, Allah'ın dinine yardımcı olan bir güzel insan grubu mevcut olacak diye müjde var. Biz zaten dualarımızda daima Ya Rabbi bizi o sevdiğin gruptan, o sevdiğin taifeden eyle diye daima dua ediyoruz. Allah sizleri ve bizleri o sevdiği taifeden eylesin. Daima var ama genellikle insanlar bozulacaklar, dejenere olacaklar, İslam'dan uzaklaşacaklar ve bu ümmetten ilk kaldırılan şey güvenilirlik, emin oluş, emanet vasfı kaldırılacak ve bir de namaz kaldırılacak deniliyor. Tabii biz acaba biz ahir zamanda mıyız? Durumumuz iyi mi, kötü mü? Efendim kıyamet başımıza mı patlar? Efendim diye düşündüğümüz zaman, etrafımızda kıyamet alametleri var mı yok mu diye düşündüğümüz zaman çevremize bir bakalım. Elhamdülillah memleketimizde camiler doluyor. Namaz kılan insanlar, namazına bağlı insanlar çok ve elhamdülillah güvenilen insanlar var ama dejenerasyon da başlamış. Yani yavaş yavaş İslam gidiyor. İslam gidince dejenerasyon, dejenerasyondan sonra da Allah'ın belası ve cezası gelmesi görünüyor. Tabii Allah bizi gazabına uğramaktan, azabına, ikabına maruz kalmaktan uzak eylesin, korusun, sevdiği kullarından eylesin. Ahirette de insanın ilk defa sorgu ve suale çekileceği husus namazları kılıp kılmadığıdır diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani insan günde 5 defa doğru çizgiye çekilerek Allah'ın çizgisinde, Allah'ın istediği bir kul olarak Allah'ın kendisine kutsal emaneti bahşettiği, rütbe verdiği, eşref-i mahlukat kıldığı, sorumluluk, mükellefiyet yüklediği, imtihan olarak dünyaya gönderdiği insanoğlu bu vazifeyi efendim unutabiliyor insanların bir kısmı. Tabii onda namazla bunlar hatırlanacaktı. Namaz gevşiyor. Ondan sonra emin oluş vasfı kalmıyor. İmanlı ama efendim emin oluş vasfı yok. Güvenemiyorsunuz, güvenilmiyor. Çünkü güzel sağlam ahlaka sahip değil. O zaman kıyamet kopuyor. Emanet kaybedildiği zaman, kaybolduğu zaman, ortadan kalktığı zaman kıyametin kopmasını bekleyin buyurmuş bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz. Efendim diyorlar ki nedir bu emanetin kaybolması ya Resulallah? Emanet ortadan kalktı, kaybedildi, elden düştü, yok oldu, kayboldu. Nedir bu emanet? İşler naehil insanların eline verildiği zaman o zaman işte bu emanet kaybolmuş demektir. Naehil insanlar, liyakatsiz insanlar, bilgisiz, kabiliyetsiz, değersiz insanların eline verildiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Onun için ben de bu hadis-i şerifi böyle kardeşlerime geliş olarak anlatmayı bu bakımdan istiyorum. Yani biz müminiz, tamam, Allah'ın varlığına, peygamberine, Kur'an-ı Kerim'ine, kitaplarına, efendim her şeye, bize dinimizin öğrettiği şeylere canı gönülden bağlıyız, inanmışız, tamam. Ama asıl müminin vasfını Peygamber Efendimiz tarif ederken buyuruyor ki insanların mallarını, canlarını güvenebilip teslim edebilecekleri insandır mümin. İşte bu vasıfta olmak lazım. Yani tam dürüst, tam güvenilen, tam özü sözü doğru bir insan olmak, kimsenin malına ve canına şöyle bir zerre kadar bir gölge, bir zarar, bir zarar, bir gölge, bir zerre kadar bir böyle efendim negatif bir tesir dahi yapmamaya çalışmak müminin ana vasfı bu. Onun için biz Allah'ın mümin kulları olarak elhamdülillah müminiz, elhamdülillah Müslümanız, nasıl kimseler olacağız? Kimsenin canına, malına zarar vermeyen, herkesin canını, malını emanet edebileceği, teslim edebileceği güvenilir kimseler olacağız. Sözümüze güvenilecek, işimize güvenilecek, yaptığımız şey, verdiğimiz söz senet gibi olacak. Efendim herkes bize hayran kalacak. İşte gerçek müminlik bu. Yani yaptığı işi güzel yapmak. Evet sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz mümini insanların mallarını, canlarını kendine gönül huzuru içinde götürüp teslim edebilecekleri dürüst, ahlaklı, özü sözü doğru bir kimse olarak tarif ediyor. Bu bir. İkincisi vel müslümü men selim el müslümüne min lisanihi ve yedinihi. Bunu herkes bilir. Yani biz bir takım bilgileri biliyoruz da bilmek mühim değil. Bildiğini uygulamak bu önemli. Şimdi Müslümanlığı tarif ederken de Peygamber Efendimiz böyle tarif etmiş. Müslüman da öteki Müslümanların dilinden ve elinden
selamette olduğu kimsedir. Yani dilinden ve

halinden kimseye zarar gelmiyor. Dedikodu yapmıyor. Efendim kötü söz söylemiyor. Fitne fesat çıkartmıyor. Dilinden zarar gelmiyor. Elinden zarar gelmiyor. Yani birilerinin aleyhinde efendim faaliyet yapmıyor. Ağacını kesmiyor. Harmanını yakmıyor. Duvarını yıkmıyor. Camını kırmıyor. Demek ki Müslümanların diliyle faydalı olması lazım, zararlı olmaması lazım. Eliyle hayrı yapması lazım, şerri işlememesi lazım, faydalı olması lazım. İşte Müslümanlık bu. Müminlik güvenilir olmak, Müslümanlık da herkese efendim iyilik neşretmek, etrafa iyilik yaymak, ortaya iyilik koymak, kötülükleri engellemek, kötülükleri yapmamak. İşte herkesin bildiği ibareler bunlar ama yapmakta zorlandığı işler. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuş ki vel mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah. Peygamber Efendimiz nasıl yönünden alıyor meseleyi? Men cahede nefsehu fi taatillah. Allah'a itaat yolunda dosdoğru gitmek için nefsiyle savaşan insandır mücahid. Yani Allah'ın yolunda gitmek bir savaş istiyor tabii. Nefsini yenmesi gerekiyor insanın. Arzularının üstesinden gelmesi gerekiyor. Arzularının esiri olmaması gerekiyor. Tabii bu savaşı yenerse insan iyiliği yapabiliyor. Yoksa arzularına, heveslerine, efendim nefsin hevasına efendim mağlup olduğu zaman da çeşitli zararlı işleri yapıyor. Dayanamadım, tutamadım kendimi, işte kendimi kaybetmişim, ne yapayım şimdi, çok pişmanım filan diyorlar. Fî taatillah, sabahleyin kalk bakalım namaza, uykunu boz, namaza kalk, ibadetini yap. Efendim bilmem kesenden parayı çıkar, ver bakalım fakirlere hayrını, hasenatını, zekatını, sadakanı. Efendim çok zor geliyor yani, ben onu nelerle kazandım bu paraları, ama işte nefsini yenip o iyiliği yapacaksın, o ibadeti yapacaksın. Efendim zorluklara göğüs gereceksin, zorluklara kendin hamle yapacaksın Allah'ın sevabını, rızasını kazanmak için. Böyle bir mücadele, bir gayret gerekiyor. Asıl savaşın insanın kendi nefsiyle savaşı olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani ömür boyu her insanın kötülüklerle savaşması lazım. Nefsini yenmesi lazım. Ne kadar güzel. Efendim bu işte tasavvufun özü esası bu. Yani insanın kendi nefsini yenmek için çalışması, nefsinin süfli arzularına karşı çıkması ve onları yenip faziletli bir insan olması. İşte tasavvuf, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde. El-mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah. Nefsini Allah'a ibadet yolunda efendim itaatli eden ve zorlayan ve iyiliği yapan, ibadeti, taati, hayır, hasenatı yapan kimsedir. Nefsiyle bu konuda uğraşan, savaşan ve onu yenen kimsedir buyuruyor. Öyle olma, hepimiz gayret edelim. Vel muhacir men hecerel hataya ve zünub. Muhacir de İslam'da makbul bir kişidir. Muhacir. Muhacir kimdir? Dinini daha iyi yaşamak için, dini tarifi bu işin. Dinini daha iyi yaşamak için dinini yaşayamadığı ortamdan, yerden dinini daha iyi yaşayabileceği, rahatlıkla dinini ifa edebileceği yere hicret eden kimsedir. Peygamber Efendimiz İslami hayatını Mekke'de sürdürmek isterken müşriklerin çeşitli zulümleri karşısında bu imkansızlaşınca Medine'ye muhaciret etti, hicret eyledi. Efendim Müslümanlar da muhacir oldular, hicret ettiler. Bu büyük bir ibadetti Peygamber Efendimizin etrafında toplanmak. Onun etrafında kenetlenmek, yerini, yurdunu, kabilesini terk edip Efendimizin emrine koşmak, etrafında yerini almak Müslümanlar için bir vazifeydi. Çok sevaplı bir şeydi bu. İnsanın dinini yaşaması için yer önemli değil, ev önemli, tarla, bahçe, köy önemli değil, efendim ülke önemli değil. Hatta nerede İslam'ını güzel yaşayıp hayat imtihanını Allah'ın istediği şekilde başarabilecekse oraya doğru bir hamle yapması lazım. Yani muhacir bir yerden durup dururken göçen insan değil, dinini daha iyi yaşamak gayesiyle göçen insan oluyor. Dini bakımdan tarifi bu. O zaman çok sevap oluyor böyle hicret etmek ve muhacir de çok makbul bir kimse oluyor. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde el muhacir men hecerel hataya ve zünub. Yani asıl muhacir hatalardan, günahlardan hicret eden, ayrılan, uzaklaşan kimsedir. İnsanların alışkanlıkları olabilir, kötü yetişmiş olabilir, sonra tevbekar olur, günahları bırakması lazım, haramları bırakması lazım, kötü alışkanlıkları bırakması lazım, iyi bir insan olması lazım. Hapse girer çıkar insan, efendim mazisinde kendisinde arzu etmediği karar.

0: Bunu ezberleyelim sevgili dinleyicilerim. Yazınız bunu. Her zerremiz hayır olsun. Hayırlı bir şekilde yaşayalım. Çok hayırlı işler yapalım. Efendim eserler bırakalım arkamızda ve Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varalım. Sevgili Akra dinleyicilerim, Allah size ve bizlere, cümle mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. Hayırları işlemeye muvaffak eylesin. Şerlerden çekinmeyi, sakınmayı, korunmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, iki canda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede İslam Genel Konferansı'nda

0: alınan kararları, kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Nem Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de ibret alınacak canlılardan birinin adını taşıyan bir başka sure, Nem Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde nazil olan Nem 93 ayettir. Nem karınca demektir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların zikri geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. Konusu itibariyle Süleyman Suresi olarak da anılır. Nem Suresi'nde Kur'an'ın temel özellikleri, yol gösterici ve müjdeleyici oluşu, Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası, Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere tahakkümü ve diğer canlılarla iletişimi, Sebe Melikesi Belkıs, Salih ve Lut Aleyhisselam'ın kavimlerinin helaki, maddi nimetleri de manevi nimetleri de Allah'ın verdiği, yeniden dirilme, mahşer konuları anlatılmakta. Sure, son ayetlerinde inanmayanların başına gelecek cezalardan bahsettikten sonra, Peygamber Efendimiz'e davetinde söyleyeceklerini öğütleyerek biter. De ki, bana ancak kendisini saygıdeğer kıldığı bu şehrin, Mekke'nin Rabbine kulluk etmem ve Kur'an'ı tebliğ için okumam emredildi. Her şey O'nundur. Ve benim Müslümanlardan olmam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa ancak kendi faydası için o yolu bulmuş olur. Kim de saparsa ona da ben ancak kötülükten ve kötü sonuçtan uyaranlardanım de.
2: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Ebu Sufyan'la Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verkan'ın Müslüman olmaları konusunu okumuştuk. Bu konuyu okumaya yine devam ediyoruz. Hazreti Abbas onu alıp konak yerine götürdü. Ebu Sufyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirdi. Sabah namazı vakti olup da müezzin ezan okuyunca Müslümanlar silkinip kalkmaya başladılar. Ebu Sufyan onların kendisi için kalktıklarını sandı. Çok korktu ve "Bunlar ne yapmak istiyorlar? Ey Abbas, halkın bu halleri nedir? Yoksa beni mi öldürmek istiyorlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Hayır, namaza kalkıyorlar." dedi. Ebu Sufyan, "Muhammed'in münadisi, müezzini bunların hepsini kaldıracak mı?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Evet." dedi. Ebu Sufyan, "Bunların hepsi kalkınca ne yapacaklar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Onlar Müslümandırlar. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidecekler." dedi. Kendisi de Ebu Sufyan'ı yanına alıp gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam abdest almaya kalktı. Abdest alırken Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın abdest suyunu yüzlerine sürmek için üşüştüler. Ebu Sufyan bunu görünce, "Ey Fadl'ın babası, ben şimdiye kadar ne Kisra'da ne de Beni Asfarların, Rumların hükümdarlarında hakimiyet ve saltanatın böylesini görmedim. Kardeşinin oğlu kadar büyük saltanatlısını görmedim." dedi. Hazreti Abbas, "Bu saltanat değildir. Fakat peygamberliktir.

0: Bunun içindir ki onun üzerine düşüyorlar. Yazıklar olsun sana, sen de iman et ona. Eğer Müslüman olmaz ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadette bulunmazsan, muhakkak öldürülürsün dedi. Ebu Sufyan, Hazreti Abbas'ın istediği şeyleri söylemek istiyor, fakat onlara bir türlü dili dönmüyor, düzgün söyleyemiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam namaza başlama tekbirini aldı. Müslümanlar da tekbir aldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam rükûa gitti. Müslümanlar da hep birlikte rükûa gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselam rükûdan doğruldu. Müslümanlar da hep birlikte rükûdan doğruldular. Peygamberimiz Aleyhisselam secdeye vardı. Müslümanlar da hep birlikte secdeye vardılar. Namaz kılındıktan sonra Ebu Sufyan, "Ey Abbas, Muhammed onlara, Müslümanlara bir şey emretse onlar o emri hemen yapar, yerine getirirler mi?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Evet, vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emredecek olsa yine ona itaat ederler, onun emrini yerine getirirler," dedi. Ebu Sufyan, "Müslümanlar bir gün bir gecede kaç kere namaz kılarlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Beş kere," dedi. Ebu Sufyan, "Vallahi çoktur," dedi. Hazreti Abbas sabahleyin Ebu Sufyan'ı alıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselam onu görünce, "Yazıklar olsun sana ey Ebu Sufyan. Senin için Allah'tan başka ilah olmadığını öğrenmen zamanı daha gelmedi mi? Yazıklar olsun sana ey Ebu Sufyan. Ben size dünya mutluluğunu da ahiret mutluluğunu da sağlayacak bir din getirmişimdir. Müslüman olunuz da selamete eriniz," buyurdu. Ebu Sufyan, "İyi ama Uzay'ı ne yaparım? Ondan nasıl vazgeçerim?" dedi. O sırada Hazreti Ömer çadırın arkasında bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın söylediği sözü işitince, "Sen onu tersle," dedi. Ebu Sufyan, "Senin baban sert ve kaba sözlüydü. Sen de sert ve kaba sözlüsün. Ey Hattab'ın oğlu, ben sana gelmedim. Ben amcamın oğluna geldim. Onunla konuşuyorum. Beni bırak da ben amcamın oğluyla konuşayım," dedi. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Babam anam sana feda olsun. Usluluk ve yumuşak huylulukta, şereflilikte, akrabalık hakkına gözetirlikte senden daha üstün yoktur. Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah'la birlikte başka ilah bulunmuş olsaydı elbette beni zararlardan korur, yararlardan yararlandırırdı. Ey Muhammed, ben ilahımdan yardım diledim. Sen de Allah'ından yardım diledin. Vallahi ben ne zaman seninle karşılaştımsa senin bana galip geldiğini gördüm. Eğer benim ilahım gerçek, senin Allah'ın batıl ve boş olsaydı ben sana galip gelirdim," dedi. Nihayet Ebu Sufyan da Hakk'a şehadet getirip Müslüman oldu. Allah ondan da razı olsun. Hazreti Abbas Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Ya Resulallah, Ebu Sufyan kavmimizin eşrafından ve yaşlılarındandır. Ona kavminin içinde övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Olur. Kim Ebu Sufyan'ın evine girer, sığınırsa ona eman verilmiştir," buyurdu. Ebu Sufyan, "Benim evime mi? Benim evime mi?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet," buyurdu. Ebu Sufyan, "Benim evimin ne genişliği var ki?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kim Kabe'ye girer sığınırsa ona eman verilmiştir," buyurdu. Ebu Sufyan, "Kabe'nin ne genişliği var ki?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kim Mescid-i Haram'a girer sığınırsa ona eman verilmiştir," buyurdu. Ebu Sufyan, "Mescid-i Haram'ın ne genişliği var ki?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kim silahını elinden bırakırsa ona eman verilmiştir. Kim kapısını üzerine kapayıp evinde oturursa ona eman verilmiştir," buyurdu. Ebu Sufyan, "İşte bu geniştir," dedi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Hocamız rahmetullahi aleyh, cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor. Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Yeni bir programdan daha merhaba kıymetli Akra dostları. Bugün yine yeniden bir aradayız ve yepyeni içeriklerle karşınızdayız. Bugün programımızda deyimler ve atasözlerimiz konusunu işleyeceğiz birlikte. Akra Medya'nın kültür hazinemiz kategorisine yer alıyor bu içerik. Paylaşalım sizinle ama öncesinde her zaman olduğu gibi ilk olarak ne yapıyoruz? Bir eser dinliyoruz, eserimizi dinleyelim ve böylelikle programımıza başlamış olalım. Allah.

Efendim, ilk eserimizi dinledik ve eserin öncesinde de aktardığımız gibi bugün konumuz deyimler ve atasözleri olacak. Kısa kısa notlar halinde paylaşacağız ve devam edeceğiz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim edebi bir mucize olarak da gönderilmiştir. Bir söz mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama zaruretinden doğmuş belagat ilmi en güzel örneklerini ilahi kelamın eşsiz ifadelerinden derleyerek teşekkül etmiştir. Kur'an, Türk edebiyatının edebi sanatlarını, belagat anlayışını da temellendirmiştir. Onu getiren Allah Resulü ise kavminin ve milletinin edibi, sözü en hoş ve doğru söyleyeni, hakikatten başka bir şey konuşmayanıdır. Hazreti Peygamber'in

bizzat kendi ifadelerine göre Yüce Allah onu Cevami-ül Kelim ile göndermiştir. Yani az sözle en hikmetli ifadeleri dile getirme kabiliyetine haizdir. Kur'an'ın kendisi de öyledir. İslam dini sözün de edepli olmasını, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her çeşit hata, kusur ve şaibeden beri ve salim bulunmasını üstün tutmuştur. Müminlerin dili maharetle kullanmalarını bizzat İslam dininin iki önemli kaynağı Kur'an ve Allah Resulü ile örneklendirmiştir. Diyelim ve burada bir virgül koyalım sevgili dostlar. Şimdi yeni güzel bir eser daha dinleyelim, ardından beraberliğimiz devam edecek.

Türk Edebiyatı'nın İslam dinine hasredilmiş hususi bölümleri bulunmasının yanında hayat, ahlak, adet ve gelenekler, önemli günler, devrin ilimleri, efsane hatta masallar gibi doğrudan dini olmayan kaynakları da İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'den ilham almış, onların izlerini yansıtmıştır. Dil, milli hafızanın, hatıraların, bütün maddi ve manevi değerlerin, bütün fikirlerin ortak hazinesidir. Bir milletin tarihi, coğrafyası, değer ölçüleri, folkloru, müziği, edebiyatı, ilmi, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri, yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine akıtılmakta, özünü orada saklamaktadır. Diline gereken önemi vermeyen toplumlar kültürlerini kaybettikleri gibi kültürlerine sahip olmayanların da dillerini dinamik tutma seçenekleri ortadan kalkar. Yunus Emre, "Dil hikmetin yoludur" der. Bir milletin dili ne kadar zengin ve işlekse o milletin kültürü de o kadar canlı ve dinamiktir. O halde efendim, hazır Yunus Emre demişken kendi sözlerinden bir eser dinleyelim. Bu güzel eserin ardından da birlikteliğimize devam edelim.

Sevgili dinleyiciler, Akramedya'nın Kültür Hazinemiz kategorisinden deyimler ve atasözlerimiz bölümüne göz atıyorduk birlikte. O halde devam edelim. Dilimizin birkaç sözcükten oluştuğu halde paragraflarca manayı ihtiva eden söz söyleme gücünün en önemli örnekleri deyimlerimiz ve atasözlerimizdir. Halkımızın yüzyıllar boyunca seyahat ettikleri coğrafyalardan, karşılaştıkları kültürlerden, dinlerden, alışkanlıklarından süzülüp doğmuşlardır. Her deyim, her atasözü ait olduğu milletin damgasını taşır. Hatta onu kullanırken takındığımız tavır bile bizim ahlak ve fikir dünyamızın damgasını taşır. Mesela şu seyyaha kulak verelim. Osmanlı beyefendilerinin konuşmaları ciddidir. Kısa söz söylerler. Kendilerine de dilek ve maksatların kısaca anlatılmasını isterler. Kont Marsigli. Üzerinde konuşulan konuların anlaşılmasını kolaylaştıran, anlamı renklendiren ve çoğu zaman dakikalarca konuşularak ifade edilemeyecek fikirleri bir çırpıda dile getirmeye yarayan deyimler, bir toplumun diline yansıyan kültürünün izlerini, ipuçlarını ortaya koyarak anlatım gücünü artırıcı, kimi zaman hoşa gidecek, dinleyene zevk veren ve hatırda kalmayı sağlayan öğeler içermektedir. Tüm dillerde var olan atasözleri ve deyimler, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye değer milli söz varlıklarımızdır. Bunlar aynı zamanda deyiş güzelliği, anlatım gücü ve kavram zenginliği bakımından da son derece önemli dil yapılarıdır. Başlangıçta mahalli olarak doğan ve daha sonra zaman süzgecinden geçmek suretiyle en mükemmel şekilde genelleşen atasözlerinin her biri bir tecrübenin sonunda söylenmiş olup aynı zamanda bir hayat felsefesini yansıtır.

Evet sevgili dinleyiciler, sevgili arkadaşlar, güzel bir eserin ardından programımız devam ediyor. Programımızın sonuna doğru geldik. İki kelam daha edelim ve programımızı nihayete erdirelim böylelikle. Atasözlerimizin bir başka özelliği toplumun inançlarıyla davranış biçimlerini aktarma aracı olarak kullanılabilmeleridir. Onlarda halkın yüzyıllar boyu geçirdiği tecrübelerle bu tecrübeler sonucunda oluşmuş olan değer, düşünce, kanaat, yaklaşım ve geleneklerin izlerini buluruz. Birçok hatip, şair ve yazar da sözde kudret arayanlar, atasözleri ve deyimlerden yararlanmışlar, milli kültürün güçlü sembolleri olarak ve söylediklerine inandırıcı bir hava verebilmek, ataların sözlerinden destek bulmak, sözlerini süslemek, düşüncelerini güçlendirmek, söylemek istediklerini daha açık, net ve etkili bir biçimde ifade etmek için bu söz varlıklarına sıkça başvurmuşlardır. Evet, böylelikle bugün güzel bir konuya değindik ve böylelikle aslında bugünkü programımızın da sonuna doğru geldik. Akramedya'nın Kültür Hazinemiz kategorisinden deyimler ve atasözlerimiz bölümüne baktık birlikte. Bu kategoriyi siz de inceleyebilir ve ilginizi çekeceğini umduğunuz bu kategoriden hoşunuza giden başlıklara göz atabilir. Hatta arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle, akradaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve böylelikle bugünkü programımız nihayete eriyor sevgili dostlar. Son olarak yine güzel bir eser dinliyoruz ve sonrasında vedamız gerçekleşmiş olacak. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Kulağınızdan gönlünüze.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

okudukça eser peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yazan Mustafa Asım Köksal okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetlerini anlatan şiiri okuyor idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbni Abbas gördüm diyor peygamberi ben bir gece. Yıldızlardan karanlığa damlıyorken nur sessizce. Göz gezdirdi gökyüzüne Efendimiz. Sonra hemen şu mealli ayetleri okumuştu, dinledim ben. Elbette ki gökler ile şu dünyanın halk işinde, gecelerin gündüzlerin bütün gelip gidişinde, yaratanın birliğine kudretine alamet var. Fakat bunu sezer ancak akılları tam olanlar. Ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah derler. Gökler ile yerin bütün hilkatini fikrederler. Ey Rabbimiz derler, bunu yaratmadın boş yere sen. Noksanlardan çok uzaksın, koru tamu ateşinden. Ey Rabbimiz, atar isen cehenneme sen her kimi, onu rüsvay buyurursun, destekleyen yok zalimi. Ey Rabbimiz, bir çağıran duyduk, nida ediyordu, ki Rabbiniz olan zata iman edin siz diyordu. Dinledik ve iman ettik. Ey Rabbimiz, sen de lütfen bağışla hep suçumuzu, arıt bizi kötülükten. Son nefeste canımızı iyilerle al beraber, elçilerle vaat ettiğin bize ecri, sevabı ver. Bizi kalkım gününde de yapma rezil olanlardan, şüphe yok ki sözlerinden caymazsın sen hiçbir zaman. Onların bu duasını Allah kabul eyleyerek, ben buyurdu muhakkak ki içinizden kadın erkek, hiç kimsenin güzel iyi işleyini etmem heder. Sizler birbirinizden oldunuz hep kadın ve er. Benim için hicret eden, yurtlarından sürülenler, yolumda hem eza gören, cihad eden ve ölenler, bunların hep günahını rahmetimle yuyacağım. Altlarından sular akan cennetlere koyacağım. Onlar orada umulmadık bir sevaba ulaşacak. Mükafatın en güzeli yanındadır hakkın ancak. Efendimiz bundan sonra döşeğinden hemen kalkar, koyulurdu ibadete. Ondan daha tatlı ne var? Peygamberin nazarında en sevgili şey namazdı. Namaz vakti yaklaşınca hiç kimseyi tanımazdı. Yaradanın azameti birdenbire kuşatırdı. Allah onu bu anlarda tek başına yaşatırdı. Saatlerce namaz kılar, ayakları şişer idi. Bunu gören sahabiler hayretlere düşer idi. Birçok günler oruç tutar, umar idi yarlanmak. Rabbim derdi, tevvap sensin, yarlayan sensin ancak. Bir fırtına koptuğunda ızdıraba düşerlerdi. Ya Rabbi her felaketten sığınırım sana derdi. Daim Allah korkusuyla gözlerinden yaş akardı. O sevgili peygamberin bu halinde hikmet vardı. Bir vakitler ashabına, bildiğimi benim eğer siz de bilmiş olsaydınız, şimdikinden çok az güler, daha fazla ağlardınız. Ağlardınız elbet dedi. Ebu Bekir sordu bir gün. Efendimiz, evet dedi. Mürselatla Hud, Vakıa, Amme gibi surelerden saçlarıma aklar düştü. Oldum artık ihtiyar ben. Bir ölüyü gömerlerken bulunmuştu Resul-i Hak. O kadar çok ağladı ki ıslanmıştı kuru toprak. Sonra bunun hikmetini müminlere duyurdular. Kendinizi bugün için hazırlayın buyurdular. Efendimiz bak ne diyor, gözündeki çapağı sil, beş şeye gelip sataşmadan beş nesnenin kadrini bil.

Kadrini bil ölüm henüz gelmemişken yaşamanın. Hastalıktan önce sağlık, işten önce boş zamanın. Kıymetini bil gençliğin, çökmemişken ihtiyarlık. Kadrini bil zenginliğin, sataşmadan sana darlık. Harcayışta tutumluluk, geçinmenin yarısıdır. Tutumluya zenginliği, vaat eyleyen tanrısıdır. Kıyamette Ademoğlu, şu beş şeyden sorulmadan, Rabbisinin huzurundan ayrılamaz hiçbir zaman. Hayatını nerelerde, ne suretle bitirmiştir? Gençliğini neler ile oyalamış, yitirmiştir? Malı nasıl kazanmıştır? Nerelere sarf etmiştir? Öğrendiği bilgilere uygun mudur yaptığı iş? Bir de onun insanlara verdiği şu derse bakın. Sonunda af dilemeye kalkacağın işten sakın. Sizler öyle asık surat durmayınız insanlara. Çünkü Yüce Allah gazap eder surat asanlara. Acıyana acınılır, affetmeyen affolunmaz. Dilinizin belasını çekersiniz çok ya da az. Efendimiz el açarak, ey Allah'ım derdi senden, tam bir sebat, doğru bir dil, selim bir kalp isterim ben. Peygamberin Mevlasına güvenci de çok yüksekti. Hiçbir vakit düşmanlardan ne yıldı ne korku çekti. Efendimiz bir ağacın gölgesinde uyuyordu. Fakat onun aydın kalbi her niyeti duyuyordu. Oradan geçen bir bedevi ağaçtaki kılıcıyla peygamberi vurmak için davranırken son hıncıyla gözlerini açtı hemen. Gülümsedi Efendimiz. Ne kalbinde bir çarpıntı ne de vardı yüzünde iz. Bedevi, kim benden dedi seni bugün kurtaracak? Efendimiz tereddütsüz cevap verdi. Cenab-ı Hak. Bedevi'nin bu cevaptan yüreğine korku doldu. Başlamıştı titremeye, kendisine bir hal oldu. Onun göğe kaldırdığı elleri hiç boş dönmezdi. Ebu Cehli benzerini bu dehşetli silah ezdi. Bir zat bir gün lütfen dedi Allah'a sen dua buyur. İnsan hayvan kırılıyor, düşmüyor hiç gökten yağmur. Peygamber el kaldırınca adamcağız sözü kesti. Hava açık bulut yokken birdenbire rüzgar esti. Bulut sardı gökyüzünü, yağmur yağdı tam bir hafta. Çöller sanki derya oldu, seller aktı her tarafta. Tekrar gelip aynı adam, dua buyur aman dedi. Ev kalmadı yıkılmadık, yağmur dinsin hemen dedi. Efendimiz el kaldırıp Mevlasına dua kıldı. Yağmur durdu birdenbire, bulut geçti, gün açıldı. Son söz. Yüce şanlı peygamberin tavsifinden acizim ben. Ona yalnız Allah deme. Layık başka ne söylersen. Yoktur Hakk'a yakın olan onun kadar, onun gibi. Yaklaşamaz dengine hiç ne bir melek ne bir nebi. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Yamulmadı, yanılmadı, yaradana eğildi o. Allah'a tam bağlılıkla bağlı idi onun özü. Gösterdi pek çok mucize, mucizeydi yüzü, sözü. En devamlı mucizesi getirdiği Kur'an'ıdır. Hak peygamber oluşunun bu en büyük bürhanıdır. İnsanlara doğru yolu bu mübarek kitap açtı. Hidayetin nurlarını üstümüze bol bol saçtı. Odur bütün kitapların en yükseği, en eşsizi. Yaşar dünya durdukça o, kılavuzlar Hakk'a bizi. Bu mübarek kitap sildi yüreklerin paslarını. Bu dindirdi gönüllerin hiç dinmeyen yaslarını. İnsanlara gayesini, hakkı adli bildirdi o. Çeşit çeşit yolsuzluğu yeryüzünden sildirdi o. Beşeriyet onda buldu, onda bulur saadeti. İlahi bir meşaledir her suresi, her ayeti. Arayanlar onda bulur en kıymetli yitiğini. Günahkarlar onda bulur bu dünyada ettiğini. Tamı bütün dehşetiyle hiss olunur ancak onda. Türlü türlü nimetiyle çağlar durur uçmak onda. Allah'ın bir nimetidir. Her bucakta okunur o. Canlandırır gönülleri. Her mevzuya dokunur o. Yücelmenin tılsımı o. Faziletin kökü onda. Şaşmaz ona yapışanlar. En mukaddes ülkü onda. Efendimiz onun ile gönülleri aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Bu kitabın bir nefası bin ölüye can verirdi. En azılı düşmanlar da ondan korkar ürperirdi. Peygamberin geceleri aydınlatan nuru vardı. Ağaçlarla dağlar taşlar kendisini selamlardı. Sert kayayı bir vuruşta
eylemişti bölük bölük. Hasretinden ağlar idi dayandığı kuru kütük. Allah derken minber kürsü başlar idi sarsılmaya. Sarsılırdı heybetinden o bir ayak bassa da. Beytullah'a girer girmez yüzlerce put düştü yere. Fetih günü bu mucize dehşet verdi müşriklere. Yaptığı bir işaretle kamer iki parça oldu. Yüzü suyu hürmetine kör kuyular coştu, doldu. Müslümanlar susuzluktan bunaldıkça zaman zaman pınar gibi fışkırırdı sular onun parmağından. Dilsizleri dillendirir, deliliği giderirdi. Onun feyzi rahmetiyle sütsüz de var, süt verirdi. Bir nefes de kurtarırdı gözsüzleri gözsüzlükten, kurtarırdı hayvanları arıklıktan, özsüzlükten. Adem toprak iken onun feza beşiğiydi, miracında gökler onun bir adımlık eşiğiydi. Dinin en son tebliğini o yaptı, o mühürledi. Benden sonra bir peygamber gelmeyecek asla dedi. Asım başta olmak üzere muhtacıdır herkes onun. Her zamanda, her mekanda yükselen en gür ses onun. Darda kalan bunalanlar çevresine dolacaktır. Hesap günü en üst makam yalnız onun olacaktır. Yalnız onun sancağıdır dalgalanan mahşer günü. Tutacaktır her tarafı onun sesi, onun ünü. Ne mutlu ki bizler böyle bir Resul'e ümmet olduk. Onun yüce sayesinde en büyük bir hürmet bulduk. Onun yüksek ahlakıyla Rabbim bizi ahlaklandır. Dünyada da ahirette de rahmetinle an ve andır. Bizi nasıl doğdurdunsa yine öyle temiz öldür. Yarın büyük divanında yüzümüzü ağart, güldür. Çoktur gerçi kusurumuz. Sen onlara bakma Rabbim. Sevgilinin ümmetiyiz. Hoş gör bizi, yakma Rabbim. Sen ey bütün müminlerin sığındığı tek amacı. Çok sevdiğin Resulünün başı için bize acı. Kavramıştır gadabını nihayetsiz merhametin. Nen eksilir yarlansan, memnun kalır Muhammed'in. Koru bizi sapkınlıktan, imanla can verdir Rabbim. İyilere sakladığın nimetlere erdir Rabbim. Sensin küçük bir iyiliği karşılayan mükafatla. Ricamızın kabulünü bekliyoruz itimatla. Durup rahmet eşiğinde gece gündüz inliyoruz. Ümit veren ayatını okuyoruz, dinliyoruz. Rabbim sana hamd ederek sözlerimi tamamlarım. Resulünü sevgilerle, saygılarla selamlarım. Ankara 27.10.1943 Muhammed Asım Köksal.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler.

Müminler iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek

ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

hayat kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü Fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn-i Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

0: Sağduyulu akıl.
1: Şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir ve du div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi beramadan binger. Gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün. Yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub dumayet veli şuruk büvet. Lahit şu habs numayet halası can bahşet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki ne rüst. Çıra bedane-i insanetin güman bahşet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del furu reftur ürün namet zicahı Yusuf'u canra çira füben bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı. Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten müteselli olduk.

0: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İstanbul'un tarihi, kültürü ve medeniyetine dair paylaştığımız bilgilerden oluşan Şehri İstanbul programlarımızın ardından bu kez Anadolu'nun kadim bir başka şehriyle yolculuğumuza devam ediyor ve programımızın ismini de bu şehre adıyoruz. Şehri Elazığ. Elazığ deyince Harput'tan, bu şehrin önceki isimlerinden biri olan Elaziz'den, tarihi ve kültürel dokusundan söz etmemek olmaz. Başlarken hatırlatalım, hocamız, mürebbimiz, gönül dostumuz, Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle doğuş işrak ibadeti buluşmasına ev sahipliği yapacak olan Elazığ'ı bu vesileyle daha yakından tanıyacağız. Elbette önce tarihinden başlayalım. Elazığ, Doğu Anadolu'da tarihi Harput Kalesi'nin bulunduğu tepenin eteğinde kurulmuş bir şehir. Elazığ'ın yerleşim yeri olarak tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eski. Bu nedenle Elazığ'ın tarihi aslında Harput'a uzanıyor. Bugünkü şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle Elazığ'ın ilk yerleşim bölgesi. M.Ö. 9. yüzyılda Doğu Anadolu'da devlet kuran Urartuların Elazığ tarihindeki yeri ise Harput Kalesi'nin taşıdığı Urartu dönemi izlerinden gözlemlenebiliyor. Harput isminin ilk hecesi olan har, taş, kaya anlamına, son hecesi olan put, bert ise kale anlamına gelmekte. Günümüz Türkçesiyle taş kale anlamını taşımakta. Harput ve yöresi Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri. Nitekim Fırat Irmağı'nın çizdiği büyük yay içinde sulak ve verimli bir ova üzerinde bulunması, doğal kaya sığınakları, kara ve su hayvanlarının bolluğu nedeniyle yöre binlerce yıl öncesinden yerleşme alanı. Elazığ ve yöresinin yazılı tarihinin Hitit tabletlerindeki bilgilerle aydınlatıldığı görülmekte. Büyük Selçuklu hakimiyetinin Anadolu'ya kaymasıyla Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yok. Nitekim Harput ve çevresi 26 Ağustos 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra Türklerin eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Çubuk Bey'in idaresinde Çubukoğulları Beyliği kurulmuş 1085'te. Harput'un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer, Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiş. ...634-644 yılları arasında Hazreti Ömer döneminde yöreye İslam ordularının önderliğini yapan akınlar başlamış. Önceleri Romalılarla Partlar, sonra da Bizanslılarla Sasaniler arasındaki savaşlarda sınır durumunda olan Elazığ ve yöresi 7. yüzyılın ortalarından başlayarak bu kez de Bizans'la savaşlara sahne olmuş. İslam orduları Erzurum'dan Malatya'ya ve buradan da Tarsus'a kadar uzanan bir hat boyunca asker yerleştirerek üsler meydana getirmişler. Harput'ta bu dönemde söz konusu üslerden biri. Yörede türbesi bulunan Ankuzu Baba'yı bu dönemin önderleri arasında göstermek mümkün. Harput'un Bizansların hakimiyetine ikinci defa geçişi 10. yüzyılda olmuş. Bizans'ın İslam alemine karşı giriştiği seferlerde Harput ve yöresi daima ilk hedefleri arasında. Nitekim bu dönemde Bizanslılar Harput'u ele geçirmişler ve burada bir vilayet teşkilatı kurarak kaleleri tahkim etmişlerdi. Harput'ta Bizans hakimiyeti aşağı yukarı 11. yüzyılın sonuna kadar devam etti.
Harput'un Asya, Anadolu, Trakya, Mısır bağlantılı ticaret yollarının tam üzerinde yer alması, her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olmasına ve çeşitli uygarlıkların fetihlerine uğramasına neden oluyor. 1085'te Çubuk Bey tarafından fethedilen yörede bu kez Artukoğulları hüküm sürüyor. Artuklu hükümdarlarından Fahrettin Kararslan'ın Harput tarihinde unutulmaz yeri ve eserleri var. Nitekim Fahrettin Kararslan 1148-1174 yılları arasında Harput'ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Cami'yi yaptırmıştır. Geçici bir süre Harizm Sultanı tarafından zapt edilen Harput

Gelelim Osmanlı dönemine. Harput son olarak 1516'da Çaldıran Zaferi sonrası Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılıyor ve 19. yüzyılın sonlarına kadar kültür, bayındırlık gibi konularda yurdun en gözde şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. 19. yüzyıl sonlarına doğru değişen toplum yapısı ve buna bağlı olarak değişen şehircilik anlayışının getirdiği şartlarla Harput, 1834 yılından itibaren ovada yer alan ve o zamanki adıyla Agavat mezrası olan bugünkü Elazığ'a taşınmaya başlıyor.

0: Osmanlı hakimiyeti döneminde Harput, Basra ve Bağdat'tan Diyarbakır'a gelip Malatya ve Sivas istikametinde devam eden ticaret yolunun üzerinde bulunuyordu. Bu yol aynı zamanda askeri amaçlarla da kullanılıyor. Ayrıca bir yolda Bingöl ve Muş üzerinden Van'a ulaşıyordu. Bu kervan yolları Harput için önemli gelir kaynağı durumundaydı. 16. ve 17. yüzyıllarda gelip geçen ticaret mallarından alınan vergiler mühim bir meblağ teşkil ediyordu. Harput aynı zamanda çevresinin sanayi merkezi durumundaydı. Dericilik, demircilik ve bakırcılık çok gelişmişti. 17. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi Harput'ta 600'den fazla dükkan bulunduğunu kaydediyor. Yerleşmeye elverişli olmayışı, tabiat şartlarının zorluğu, iaşe teminindeki güçlük Harput'un daha fazla gelişmesini önlemişti. 1834'te Doğu eyaletlerini ıslah etmek üzere görevlendirilen Reşit Mehmet Paşa, ovada yer alan Agavat mezrasını merkez haline getirince, daha sonra teşkil eden Mamiretül Aziz, Elazığ vilayetinin merkezi Harput'tan buraya taşınmış, aynı yıl hastane, kışla ve cephane binaları yapılmış, vilayet merkezi Harput'tan buraya nakledilmişti. Bu nakilde Harput'un stratejik açıdan önemini kaybetmesi önemli bir rol oynadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında şehrin diğer milletleri başka yerlere nakledilirken Müslümanların birçoğu aşağıdaki Mamiretül Aziz'e göçmüş, böylece Harput bir harabe şehir haline dönüşmüştür.
1: Şehri Elazığ.

Elazığ'ın tarihinden böyle bahsedebiliriz. Peki şehrin adı nereden geliyor? Bu tarihi anlatırken aslında birkaç ipucunu da paylaştık. Aslında bugün Elazığ olarak isimlendirilen şehrin ismi bu haline gelene kadar telaffuz olarak pek çok kez değişmiş. Mamiretül Aziz'den Elazığ'a dönüşmüş diyebiliriz. Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail Paşa'nın teklifiyle 1867 yılında Mamiretül Aziz adı verilmişti. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El Aziz olarak söylene geldi. Daha sonra Azık ili anlamına gelen El Azık adı verilmiş, bu isim daha sonra Elazığ'a dönüşmüştür. Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır vilayetine bağlı bir sancak haline gelmişti. 1875'te müstakil mutasarrıflık, 1879'da tekrar vilayet olmuştu. Osmanlı'nın son yıllarında Malatya ve Dersim sancakları da buraya bağlanmış. 1921'de bu iki sancak Elazığ'dan ayrılmıştır. Elazığ'ın tarihinden ve isminin hikayesinden söz ettik. Şimdi de coğrafi konumunu hatırlayalım. Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor Elazığ. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kolları. 86 kilometre kare yüz ölçümü olan Hazar Gölü il merkezine 30 kilometre mesafede. Elazığ, Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özdüce gibi baraj gölleriyle çevrili. Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ, yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisiyle ılıman bir iklime geçiş yapmıştır diyebiliriz. Şehir merkezinin geçmişi yeni olmakla birlikte,

0: Birlikte yerleşim olarak bölgenin tarihi aktardığımız üzere epeyce eski. Bu nedenle Elazığ'ın tarihinin devamı durumunda olduğu Harput'un tarihiyle birlikte ele alınması gerekiyor. Bu bilgilerden sonra yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken Elazığ'ın ilçelerini de sayalım. 2026 verilerine göre nüfusu 605 bin dolayında olan Elazığ'ın ilçeleri Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoşan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice. Değerli dinleyenlerimiz, pek çok şehirde öne çıkan önemli kavramlar var. Elazığ deyince de gakkoşlardan söz edebiliriz. Pekala gakkoş ne demek, ne anlama gelir? Bu bilgileri kaynağından öğrenmek istedik ve bize Akra'ya konuk olan Sayın Osman Gür anlatıyor. Gakkoş ne demek? Kelimenin kökeni, anlamı nedir? Kendisinden dinliyoruz.
1: Gakkoş, Elazığ yöresine ait olan ve buradaki kültürün en önemli simgelerinden biri haline gelmiş çok özel bir hitap sözüdür. Kelime anlamı ve kültürel değerleri şu şekildedir. Kardeş, ağabey anlamına gelir. Kullanım yerimiz ise Elazığ'da insanlar birbirlerine samimiyetten, güvenden ve sevgi göstermek için gakko veya gakkoş diye hitap ederler. Sadece bir hitabın ötesinde yiğit, mert, cömert, sözünün eri, misafirperver ve güvenilir insanı tanımlayan bu karakter ifadesidir. Karadeniz'in uşağı, Ege'nin efesi ya da İç Anadolu'nun yigidosu, Erzurum'un dadaşı neyse Elazığ'ın da gakkoşu odur. Kısacası birine gakkoş demek ona duyulan sevgiyi ve o kişinin mertliğini yüceltmek anlamına gelir. Bir de gakkoşun olmazsa olmazı olan gakkoş şapkası vardır. Halk arasında Elazığ 8 köşe şapkası da denir buna. Bu şapka sıradan bir aksesuar olmanın ötesinde her bir köşesinde köklü ahlaki değerleri ve toplumsal mesajları barındıran bir gelenektir. Şapkanın üzerindeki 8 köşe Elazığ kültüründe her bir erkekte bulunması gereken 8 temel erdemi ve ahlaki değeri sembolize eder. Bu 8 köşenin anlamı şunlardır. 1. Yiğitlik, mertlik. 2. köşe cömertlik. 3. köşe doğruluk, dürüstlük. 4. köşe misafirperverlik. 5. köşe alçakgönüllülük, tevazu. 6. köşe şefkat ve merhamet. 7. köşe çalışkanlık. 8. köşe vatanseverlik. Bu kasketi takan kişinin bu 8 değere uygun bir yaşam sürmesi ve bu erdemleri toplum içinde taşıması gerektiğine inanılır. Elazığ'da gakkoş kavramı bu şapkayla adeta bütünleşmiştir. Nerede bir Elazığlı varsa orada bir güven, dostluk, samimiyet, dayanışma ve yardımlaşma vardır. Elazığlı bulunduğu yerden tayini çıkması ya da başka sebeplerden dolayı ayrıldığında komşuları yas tutar, birebir olmasa da iletişimleri uzun süre devam eder.
0: Değerli Akre dinleyenleri, Şehri Elazığ program serimizin ilk bölümünü tamamlıyoruz bu bilgilerle. Gakkoş kelimesinin anlamını da Sayın Osman Gür aktardı bize. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir sonraki programımızda Elazığ kültürü ve geleneklerini paylaşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: İz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Band. Türk Edebiyatı'nda band, bir şiirin kendi içinde bütünlük oluşturan dizeler grubuna verilen addır. Bir başka deyişle şiirin her bir bölümüdür. Özellikle divan şiirinde murabba, muhammes, müseddes, terkibi bend ve tercihi bend gibi nazım şekillerinde her bölümün adı bend olarak anılır. Bendler tamamı aynı aruz kalıbıyla yazılmış olmalıdır. Bir şiir ikilik, beyit yani iki mısra veya üçlük, üç mısra, dörtlük, beşlik, beş mısra veya daha fazla mısralı birimler halinde düzenlenmişse bu birimlerin her birine bend denir. Ayrıca musammat şiirlerde de her parça bend adını taşır. Cumhuriyet döneminde bile yazı, makale, fıkra için bir süre bend kelimesi kullanılmış. Kelimenin parça, bölüm anlamı Türkçe içinde yaşamaya devam etmiş. Türk şiirinden güzel bir bend örneği Haşim'in ünlü Bülbül şiiri iki bend halindedir. Her bend kendi duygusal bütünlüğünü korur ancak iki bend bir araya gelince şiirin anlamı tamamlanır. Birinci bend, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. İkinci bend, savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Vefasız baharın yeliyle düşmüş gibi gül yer yer hak ile. Bu şiirde her bend aynı ölçü, aynı duygu tonu ve aynı imgeler dünyası içinde olduğu için anlam bendler üzerinden akar ve derinleşir. Bend şiirin mimari taşıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip, terk-i dünya eyleyip, efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için

0: Rusça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men kâle la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu alâ küllü şeyin kadirun fî yevmin miyete merretin kânet lehu idlu aşri rikâbin ve kütübet lehu miyetu hasenetin ve muhiyet anhu miyetu seyyiyetin ve kânet lehu hirzen mineşşeytan yevmehu zâlike hatta yümsiye ve lem ye'ti ahadun bi afdale mimma ca'e bihi illa ahadun amile amelen eksere min zalik. Bu da Ahmed İbn Hanbel'de, Müslim'de, Buhari'de, Tirmizi'de sahih hadis kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Buyur işte, burada da bak Allah ne kadar küçük şeylere, çalışmalara ne kadar büyük sevaplar veriyor, gör. Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Bu sözü kim söylerse, bildiğimiz söz, la ilahe illallah vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehülhamdü ve hala küllü şeyin kadir. Bildiğimiz şey, hani tesbihleri çektikten sonra dua etmeden önce söylediğimiz söz, bir günde bunu her kim 100 defa söylerse, bu sözü 100 defa eline tesbihi, 99'luk tesbihi aldı, 100 defa bunu bir insan bir günde söylerse ne olur? Bu söyleyen şahsa 100 hasene sevap miktarı, sevap birimi bu. Her şeyin bir miktarı var, bir birimi var, sevap birimi. 100 hasene yazılır. Hasene ne kadar? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud dağı kadardır. Medine'de nasıl anlatsın? Bak işte ovanın ortasında koskocaman Uhud dağı altın gibi duruyor karşında. Bir ucu şu tarafta, bir ucu şu. İşte o kadar büyük. Öğretme o kadar büyük. 100 hasene yazılır ve mühiyet anhu miyetü seyyiyetin, onun defterinden 100 tane günah seyyiye silinir bu diyen insanın. Ve kânet levû hirzen mineşşeytâni yevmehû, o günü için şeytandan korunmasına vesile olur. Hocam istiyorum istiyorum bir türlü tesbih çekemiyorum diyor. Şeytan baskı yapıyor, yaptırtmıyor. Çünkü zikirde çok sevap var, onu yaptırtmıyor şeytan. Bak o gün şeytandan kendisi mahfuz olur. Bunu söyleyen insan. Şeytan dolaşsın dursun kalenin etrafında kurtun uluyarak dolaştığı gibi, kalenin içinde şimdi 100 tane la ilahe illallah ve vahdehu la şerike leh dedi. Kalenin içinde şeytan artık dışarıda ulusun dursun. Musallat olamıyor, zarar veremiyor. Sonra hatta yümsiye, akşamlayıncaya kadar böyle bu mahfaza içinde olur. Hıfz-ı himayede olur. Ve lem ye'ti ahadun bi afdale mimma ca'e bihi, onun getirdiğinden daha fazlasını bir kimse getiremez. Yani daha büyük bir sevabı başka bir kimse kazanamaz. İlla ahadun, ancak şu var ki amile eksere min zalike, bunun çektiğinden daha fazla çekmiş ola. Eğer bir insan 150 tane çekmişse o tabii 100 tane çekmişten daha fazla sevap alır. Ama başka türlü bunun sevabını elde etmek mümkün değil.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Şura suresini dinleyeceksiniz.

Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen işleri aralarında danışmayladır anlamındaki Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Göklerde olanların da, yerde olanların da hepsi ancak O'nundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini, dileyeni, niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler?

Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şeyi onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız onundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey, yani tevhid, onlara ağır geldi. Allah, niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Onlar, ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah, kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra, Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir. Her şeye galiptir. Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden

kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu, müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allah, iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm, de ki, bunu duyurmama karşı, sizden Allah'a yakınlıkta, sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse, onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah izin verseydi de öyle yapsaydın, ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o, gönüllerde gizli olanları bilendir. O, kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O, iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince, onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah, bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberi olandır, her şeyi görendir. O, İnsanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da odur. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması, onun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Siz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de, O'nun kudretinin alametlerindendir. Eğer O dilerse, rüzgarı veya enerji, güç kaynaklarını durdurur, keser de, onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki, bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları, o gemilere binenleri, çıkaracağı fırtınalarla, kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O, yine de birçoğunu affeder, kurtarır. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki, kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar, büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler, namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler. Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra, o hasmından

0: karşısına getirildiklerini, aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara, gerçek ziyana uğrayanlar, dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil, ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından Hazreti Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, işte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol, göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Şura suresini dinleyeceksiniz.

0: Sevinince şükrederiz, hayrolur. Sıkılınca sabrederiz, hayrolur. Biz müminiz, bize her halimiz hayrolur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra, akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi Info Center'la dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami bilgilendirme merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulurken, merkez aynı zamanda yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lachlan Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı. Allah. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vakti ne kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Gülşen ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Anadolu'nun atalık tohumları geleceğe miras oluyor. Anadolu'da yüzyıllardır sürdürülen geleneksel tarım kültüründe tohum, yalnızca bir üretim aracı değil, aynı zamanda geleceğin ve bereketin simgesi olarak görülüyor. Çiftçiler bir sonraki hasatın güvencesi olan tohumlarını özenle saklıyor. Ekim döneminde ise dua ve temenniler eşliğinde toprağa emanet ediyordu. Tohumlar, komşular arasında paylaşılırken ticari bir ürün olarak değil, ortak bir değer olarak kabul ediliyordu. Uzmanlara göre Anadolu, sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğiyle dünyanın en önemli gen merkezleri arasında yer alıyor. Tarımın doğduğu bölgelerden biri kabul edilen bereketli hilalin önemli bir bölümünü oluşturan Türkiye, özellikle Güneydoğu Anadolu'da buğday, arpa ve zeytin gibi pek çok kültür bitkisinin yanı sıra yabani akrabalarına da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 12 bin doğal bitki türüne sahip Türkiye'de bu türlerin üçte biri yalnızca Anadolu'da yetişiyor. Bu özelliğiyle Anadolu hem biyolojik çeşitlilik hem de tarımsal genetik kaynaklar açısından dünya için stratejik önem taşıyor. Ancak son yarım yüzyılda tarım anlayışında önemli değişimler yaşandı. Geleneksel yöntemlerin yerini hibrit tohumlar, kimyasal gübreler ve yoğun tarım ilaçları alırken, yerel üretim ve doğrudan çiftçiden temin modeli de büyük ölçüde küresel tedarik zincirine dönüştü. Uzmanlar atalık tohumların korunmasının, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı tarım mirasının aktarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Geleneksel tarım uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi ve yerel tohumların korunması yönündeki çalışmalarsa her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Ailece teknoloji kullanımında denge çağrısı. Teknoloji günlük yaşamı kolaylaştırırken uzmanlar kontrolsüz ekran kullanımının aile ilişkileri ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre önemli olan teknolojiyi yasaklamak değil, bilinçli ve dengeli kullanmayı öğrenmek. Uzmanlar teknoloji bağımlılığının bireyin teknolojiyi yönetmek yerine onun tarafından yönlendirilmeye başlamasıyla ortaya çıktığını belirterek, aile bireylerinin ekranlara olduğu kadar birbirlerine de zaman ayırması gerektiğini vurguluyor. Çocukların teknoloji kullanımında anne ve babaların örnek davranışlarının belirleyici olduğunun altı çiziliyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun da ifade ettiği gibi çocuklar söylenenden çok gördükleri davranışları örnek alıyor. Bu nedenle çocuklara ekran sınırı koyan ebeveynlerin önce kendi dijital alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtiyor. Uzun süreli ekran kullanımının dikkat süresi, uyku düzeni ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturulabileceğini ifade eden uzmanlar, yemeklerde telefon kullanılmaması, yatmadan önce ekranların bırakılması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması gibi ortak kuralların sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandıracağını belirtiyor. Uzmanlara göre teknoloji hayatın merkezinde değil, yaşamı kolaylaştıran bir araç olarak kullanılmalı. Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de uzmanlara göre şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkündür. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker alınmasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı glikozun kaslar tarafından yeterince kullanılmamasına ve kanda birikmesine yol açabilir. Uzmanlar, enfeksiyon ve hastalık süreçlerinde de vücudun enerji ihtiyacının arttığını ve buna bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselebileceğini belirtiyor. Bu nedenle sağlıklı kan şekeri kontrolünün yalnızca şekerli gıdalardan kaçınmakla sınırlı olmadığı, dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetiminin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. LGS'de tercih maratonu başladı. Liselere geçiş sistemi, LGS kapsamındaki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli için tercih süreci başladı. Öğrenciler bugünden itibaren e-okul sistemi üzerinden lise tercihlerini yapabilecek. Yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirmeler kapsamında öğrenciler en fazla 10 okul, yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih edilebilecek. LGS tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak. Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın zirvesinde. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla Avrupa'nın en genç ülkesi olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bine ulaştı. Bu rakam dünya genelindeki 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de gençler 86 milyon 100 bin kişilik nüfusun %14.8'ini oluşturuyor. Dünya genelinde ise yaklaşık 8.2 milyarlık nüfusun 1 milyar 283 milyonu 15-24 yaş grubunda yer alıyor. Böylece genç nüfus dünya nüfusunun %15.6'sına karşılık geliyor. Verilere göre Türkiye genç nüfus büyüklüğü bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken sahip olduğu genç insan kaynağıyla eğitim, istihdam ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir potansiyel taşımaya devam ediyor.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Sinop hariç Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve Kırklareli 30, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. Ege bölgesinde İzmir 34, Denizli ve Muğla 37, Manisa 36 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Çankırı 34, Eskişehir 30, Konya 35 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 28, Düzce 29, Kastamonu 32, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize 27, Samsun 29, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 32, Kars 28, Malatya 36 derece, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 42, Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 40 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 42, Medine sıcak 46, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Üsküp parçalı bulutlu 32, Tokyo parçalı bulutlu 29, Paris parçalı bulutlu 35, Melbourne parçalı bulutlu 15, Lefkoşa az bulutlu 31, Londra parçalı bulutlu 28, Madrid sıcak 38 derece.
0: Yol durumu.
1: Temmut yolu Akyazı Kavşağı ile Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı 1 ila 2. kilometreleri arasında, Kırıkkale-Dilice-Samsun yolunun 5 ila 7, Afyon-Karahisar, Konya-Devlet yolunun 12 ila 15. kilometreleri arasında, Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27, Torul-Gümüşhane ayrımı 2 su Şiran yolunun 12 ila 22. kilometrelerinde, Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19, Burdur Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47, 1 avro 53.80, gram altınsa 6.151 Türk lirasından işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında kişisel gelişim konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlı sağlığına sosyal açıdan yaklaşım hakkında konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. Saat 22'de ise Sükunetin Sesi programını dinleyebilirsiniz. Ve saat 23.40'da Şehri Elazığ programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz. Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Çağlar Boyu Güncel Haber Kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim, her şeyi görüp gözetendir.
0: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz, korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O, merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah

0: bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
1: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
0: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
1: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
0: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Ya hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. İnne rabbi ala siratin mustakim.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim, de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılînimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi Info Center'la dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulurken, merkez aynı zamanda yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Luck Lane Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı. Allah. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri

0: 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz 2026 çarşamba günü, Mahmut Esat Çoşan ise doğumlarının 91. yılında hicri 13 Safer 1448 miladi 27 Temmuz 2026 pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında kişisel gelişim konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlı sağlığına sosyal açıdan yaklaşım hakkında konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. Saat 22'de ise Sükunetin Sesi programını dinleyebilirsiniz. Ve saat 23.40'da Şehri Elazığ programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum, evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Evdeki huzur.

ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evde huzurumuzun olması için öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor elbette ki değerli dinleyenler. Bu anlamda da kişisel gelişim bize yardımcı olacaktır. Kişisel gelişim deyince bizim ne anlamamız gerekiyor, ne demektir ve hangi kaynaklardan beslenirsek doğru şekilde yol almış olabiliriz? Bütün bunları öğrenebileceğimiz değerli bir misafirimiz var. Davranış bilimci Semiha Bahadır bizimle birlikte stüdyomuzda. Semiha Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı
1: hoş
0: günler
1: bulduk.
0: Diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz sizlere de.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet, son zamanlarda daha çok gündemde olan, bu konuyla ilgili pek çok yazılar, makaleler ve söyleşiler yapılan bir konu kişisel gelişim. Tüm bunlara rağmen çok da anlaşılan bir konu değil aslında. Peki biz kişisel gelişim deyince ne anlamamız gerekiyor? Bizdeki karşılığı nedir? Hangi kaynaklardan beslenmemiz gerekiyor? İsterseniz buradan başlayalım. Önce bir tanımını yapalım. Nedir, ne değildir sizden öğrenelim. Semiha Hanım, söz sizde, buyurun.
1: Şimdi kişisel gelişim özellikle son 30 yılın dünya çapında insanın geldiği zihinsel seviyenin etkisiyle de ciddi manada popülerlik kazandı. Bizim ülkemizde de özellikle son 10 yıldır çok ciddi manada bir yaygınlık kazandı.
0: Evet.
1: Herkesin dilinde bir kişisel gelişim kavramı var. Önce kişisel gelişim nedir? Bunu biraz daha izah etmek gerekiyor. Kişisel gelişim, insanın kendi dünyasında kendisini, bir varoluşunu fark etmesi ve varoluşuna uyumlu bir hayatın içerisine yönelmesi. İki, biyolojik olarak, fıtrat olarak kendisini anlaması ve çevresiyle uyumlu bir fert haline gelmesi için motivasyonudur. Yani bir anlamda kendini bilme sanatıdır kişisel gelişim.
0: Çok kısa. Kendini bilme sanatıdır dediniz, kişisel gelişim. Peki nereden başlar? İsterseniz buradan devam edelim.
1: Kişisel gelişim nereden başlar? Genel olarak burada yapılan çalışmalara baktığımızda kişisel gelişimin kişinin kendisiyle ilgili bir takım sorulara cevap vermesi şeklinde yönlendirme var. Biz açıkçası bunu bir dağılma, bir kaybolma kaynağı olarak görebiliyoruz. Bunun yerine kişisel gelişimin fıtratı bilmekle başladığını bilmemiz ve insan olarak, fıtrat olarak nasıl bir yaratılışa sahip olduğumuzu, bize yüklenilen sorumluluklara uyumlu, aynı zamanda yetenek ve beceri eğilimimizin varlığını bilmemiz, bu gelişim sürecinde kaybolmadan, istikrarlı bir şekilde ve uyum içerisinde bir yolculuk yapabileceğimizi gösteriyor.
0: Evet, fıtratı bilmekle başlar dediniz. Peki biz fıtratımızı bilmek için bir ayna modeliyle başkalarını gözlemleyerek mi algılarız, yoksa kendimize mi dönüp bakmamız gerekiyor?
1: Şimdi bilgi kaynakları, önce kavramsal bilgi dediğimiz bilgi kaynaklarına ihtiyacımız var. Bu bilginin nasıl göründüğüne dair anlamak adına muhakkak aynalara ihtiyacımız var. Ki kişi istemese de toplum içerisinde sürekli bir aynalı çarşıdadır aslında. Yani karşılaştığımız ve iletişime bir şekilde geçtiğimiz ya da geçemediğimiz her insanda kendimizle ilgili bir parçanın fotoğrafını çekmiş oluruz. Bütün bunları derlediğimizde aslında benlik bütünlüğümüzün de fotoğrafını ortaya koymuş oluruz. Yani bir insan bir puzzle'sa her bir parçası karşılaştığı her insandadır. Onları derleyip toplamayı becerdiğimizde o benlik algısı, kendini bilme ve toplum içerisindeki yerini fark edebilme becerimizi de açığa çıkarmış oluruz.
0: Evet, fıtratımızı bilmekle başlar dediniz. Peki fıtratımızı bilmek için neye ihtiyacımız var? Bu gelişim nasıl ve nereden başlıyor?
1: Şimdi insan biyopsikososyal bir varlıktır dedik ya, biyolojik boyutunu bilmek, psikolojik derinliğini bilmek ve sosyal ilişkilerde sınırlarını bilmekle başlar aslında bu gelişim. Yani haddini bilmek dediğimiz bir durum söz konusu. Fıtrat olarak, biyolojik olarak sınırlarımızı bilmek ve buna uyumlu bir hayat planı içerisinde olmak önce kişinin kendini koruması anlamına gelir. Onun dışında gelişim içerisinde ya da sosyal ilişkilerde insanı ayakta tutan, bir anlamda dünya bir kuyudur.
0: Evet.
1: Ve bu kuyuya girdiğimizde kendimizi korumak adına

0: gelişimimizi görmek adına sıkı tutacağımız bir ipe ihtiyacımız vardır.
1: Peki bu sıkı ipten kastımız nedir? O bize ne sağlayacaktır?
0: Bu ip Cenab-ı Hakk'ın ipi olursa, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, hükmüne de uymak adına bizim sürecimizi hem daha cesurca, atıl kalmak ya da bir takım engellenmeler, bir takım dirençlerin olmaması adına hem işimizi kolaylaştıracak, hem cesaretimizi arttıracak, hem de daha kısa zamanda, daha az emekle daha büyük kazançlar elde etmemizi sağlayacaktır. Nedir bunlar? İlkelerimizi bilmek. Dünya çok boyutlu bir yer ve bizi içine çeken hipnotik bir etkisi var. Bütün bu etkinin içerisinde, bu süreçte kaybolmadan, kendimizi bilerek, kendi ilişkilerimizi düzenleyerek, akıl ve beden sağlığını muhafaza ederek ve bütün bunları yaparken de bir sonraki dünyaya, ahirete yatırım yapmak adına ilkelere sımsıkı bağlılığına ihtiyacımız var.
1: Bu sımsıkı bağlanmamız gereken ilkelerin nasıl olması gerekiyor ve bunların belirlenmesindeki bizim kriterlerimiz ne olmalı?
0: Bu ilkeler aslında değerler dediğimiz, hayatımızı bu anlamda doğruyu yanlışı ayırt etmemizi ya da doğruya ve yanlışa yakınlığımızı ölçen sistem olan değerler dediğimiz o sistemi hem insani adına, bütünlük adına, bütün evrensel ilkeler olarak hem de bireysel ilkeler olarak belirlenmesi çok önemli. Ergenlikte aslında çekilen sancılar daha çok bireysel ilkelerin oluşturulmasıyla ve bu ilkelerin aile bütünlüğünde varlığını devam ettirmesiyle ilgilidir. Eğer ergenliğe gelen genç aile bütünlüğünü iyi tanırsa, aile ilkelerini iyi tanırsa kendi ilkelerini belirlemesi de daha kolay olur. Çünkü biliyoruz biz iki tane temel duyguyla var oluyoruz. Daha ana rahminde başlayan. Nedir bunlar? Aidiyet duygusu ve birey olma duygusu. Ve ömrümüz boyunca devam eden ikilemlerin aynı zamanda kaynağıdır bu. Aidiyet ve birey olma duygusu. Şimdi ilkeler ortak ilkeler haline geldiğinde hem aidiyetimizi güçlü bir şekilde yaşıyoruz ama bağımlı hale gelmiyoruz. Yani bireyselliğimizden vazgeçmiyoruz. Hem bireyselliğimizi güçlü bir şekilde yaşıyoruz. Asrın vebası olan narsizme düşmüyoruz ve aidiyetimizle de uyum içerisinde oluyoruz.
1: Biz aileler olarak en çok yaptığımız yanlış galiba çocuğun birey olmasını engelleyecek davranışlar sergiliyoruz. Zira onu sadece ego, enaniyet ve benlik varmış gibi görüyoruz. Oysa sizin dediğiniz gibi birey olma duygusunu gerçekleştirdiği zaman, bu konuda tatmin olduğu zaman aidiyet duygusu daha sağlıklı işleyecektir.
0: Şimdi bireyselliğini ortaya koyması konusunda yüreklendirmediğimizde aslında ortada bir bağlılık yoktur, bağımlılık vardır. Ve nitelikli beraberlik olmaz. Yani delikanlı ya da genç kız ailenin içerisinde fiziksel olarak vardır ama duygusal olarak hep özgürleşmenin hayallerini kurar. Bu da kendi içinde aslında çelişkilere sebep olur. Dolayısıyla 3 yaşından başlayan otonomi sürecinde, çünkü 3 yaşında çocuk o dönemde hayır demeyi öğrenir. Eğer aile çocuğa hayır demeyi öğretirse bireysel ilkelerini belirlemesi için de zemin hazırlar. Bu ergenliğe geldiğinde kendi tercihlerini seçme ve bunun bedelini ödeme, karşılığı neyse, ödülse ödül, telafi ise telafi, onarmaksa onarmak konusunda rehberlik yaptığında hem gerçekten bir birey ortaya çıkıyor hem de aidiyeti güçlü bir şekilde devam ediyor.
1: Biz genellikle sadece itaat duygusu gelişsin diye uğraşıyoruz sanki. Biz anne babayız, en doğruyu biz biliriz. Biz ne dersek onu yapsın mantığıyla gidiyoruz sanki çocuklarımıza.
0: Şimdi genelde daha önceki dönemde tutum buydu. %100 bir itaat söz konusuydu. Fakat itaati de belki açmak gerekiyor. Evet. Şimdi itaatten kastımız ilkeler içerisinde uyum olmaktır. Onun dışındaki biraz daha bağımlılığı çağrıştıran söylem ve eylemler anlamına gelebilir. Nihayetinde %100 itaat otonomisini elinden almak demektir. Burada ilkelere uyum ve itaat beklenirse hem otonomisini kazanma hem de o ailenin koruyuculuk etkisiyle güven alanını devam ettirme sürecini de beslemiş oluruz. Sadece kontrol bizde olursa otonomisini engelleriz ve bilinçaltına şu mesajı veririz. Sen yetersizsin, ben seni korumazsam, ben seni yönetmezsem, ben seni kontrol etmezsem sen yanlış yaparsın, hata yaparsın. Bir taraftan böyle bir tutumumuz var. Diğer taraftan da irade zayıflığından dolayı bizde başka kaygılar oluşuyor. Halbuki

0: İrade ancak seçim ve sonuçlarla güçlenen bir tutumdur. Yani eğer çocuğumuzda irade gücü, şahsiyet gücü istiyorsak ona seçim hakkını daha fazla vermeliyiz. Peki nasıl olacak bu seçim hakkı? Hı hı. Bu seçim hakkı aslında çocuğun kendi yeteneklerini, kendi beceri eğilimlerini, kendi tercihlerini ve tercihleri için yaptığı, gösterdiği çabaları onaylamak gerekiyor. O çaba çocuğun seçim yapma ve seçimleriyle ilgili sorumluluk üstlenme gücünü de artıracaktır. İrade gücü olan bir insanda ilkeler de verilmişse artık onunla ilgili kaygı, kendimizle ilgili kaygının ötesine geçmez.
1: Evet. Acele ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Biz onun o gelişim sürecine imkan tanımak yerine sürekli olumsuzluklarla beslendiğimiz için, olumsuz haberlerle sözde korumak adına çocuğumuzu bunu yapıyoruz ama korumuş olmuyoruz aslında sizin dediğiniz gibi.
0: Yani korumadığımız gibi onun gücünü de zayıflatmış oluyoruz. Son dönemde tabii istatistiklere genel olarak bakmak gerekiyor ama en azından bizim karşılaştığımız kadarıyla ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu bize şu sorunla geliyor. Özellikle ergenlerde. Çünkü ergenlik kendini yeniden bağımsız bir birey olarak inşa etme süreci. Bu süreçte çocukların genellikle tembellikle, atıl olmakla, motivasyon düşüklüğüyle ilgili şikayetlerle geliyorlar. Fakat bunun altına baktığımızda bir çocuğun gireceği dünyaya güvenmesi gerekiyor. İki, kendine güvenmesi gerekiyor. Üç, rehberliğine güvenmesi gerekiyor. Bu üç güven duygusu verilmişse çocuktan hareket beklememiz aslında ona bir anlamda zulmetmemiz anlamına gelir. Onun için sürekli dış dünya güvensizliğinden bahsettiğimizde sadece çocuğun girişimciliğini engellemiş oluruz. Evet. Kendisiyle ilgili biz aşırı kontrolcü ve aşırı koruyucu davranırsak kendisine karşı güvensizliğini ortaya koymuş oluruz. Adil olmadığımız için de bizim rehberliğimize karşı da güvensizliğini ortaya koymuş oluruz.
1: Peki çözüm nedir? Aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı ki bu güven ortamını sağlamış olsunlar?
0: Çözüm nedir? Tabii ki toplumda güvensiz birçok şey vardır. Tabii ki insanın hata yapma eğilimi ve potansiyeli vardır. Ama bunları ayırt edebilmek, insanın davranışları vardır ama insan davranışları değildir. Hani inanç bunu çok güzel çözmüş ve çok, evet, güzel rehberlik yapıyor. Günahtan bahsediyor, günahkardan değil. Dolayısıyla günahı tanımlarsan, yani fıtratı bozucu o sınırları aşma durumunu tanımlarsan, kim giyerse oradaki sonuçlarına o katlanır. Oradaki tutum kişiyle alakalı, topluma karşı yaptığı durumu da bozucu etkiyi de görmesine yardımcı olmuş oluruz. Ama sürekli kişiye yönelik, sürekli topluma yönelik negatif vurgular yaptığımızda sadece yaşam cesaretini kırarız. Genel olarak entelektüel anlamda ciddi manada gelişen gençlerin yanında sosyal cesaretinde ciddi kırılmalar da görüyoruz. Ve bunu başka yerlere taşıma eğilimleri de var. Bu da dünya güvenilmez mesajını vermemizle alakalıdır. Evet, dünyanın güvenilmez tarafları vardır ama bununla bu tehditlere karşı tedbirler de vardır.
1: Evet, o tedbirler nelerdir? Onlar da bizim için çok önemli. Ama tedbirlere geçmeden önce müzik için bir ara verelim. Sonrasında devam edelim inşallah. Bu arada da hatırlatalım değerli dinleyenler, Akra'da Evdeki Huzur programındasınız. evdekihuzur@akradyo.net adresinden bizlere ulaşıp her türlü görüş, öneri ve fikirlerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi eserimizi dinliyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz değerli dinleyenler. Akra'da Evdeki Huzur programındasınız ve stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır. Bir kez daha hatırlatalım. evdekihuzur@akradyo.net adresinden mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün kişisel gelişimi konuşuyoruz değerli dinleyenler. Programımızın birinci bölümünde Semiha Hanım kendini bilme sanatıdır dedi kişisel gelişim için ve fıtratı bilmekle başlar dedi. Buradan devam ediyoruz. Yine son olarak Semiha Hanım siz dünyanın güvenilmezliğine karşı, tehditlerine karşı tedbirler de vardır dediniz. Peki biz bu tedbirler nelerdir bunu da sormak istiyoruz. Zira insan ancak sağlam bir zeminde, güvenilir bir zeminde kendini tanıma yolculuğuna başlayacaktır. Bu anlamda bizi motive eden inançlarımızdır diyebilir miyiz? İnancımızın kuvveti kadar ilkelerimizi hayata geçirebiliriz diyebilir miyiz Semiha Hanım?
2: Tabii ki inanç bizim bir anlamda motivasyon kaynağımızdır. Niyetimizin niyetlerinin kaynağıdır. Kişi inançla ilişkisini düzenlemeden bir davranışa dönüştüremiyor. Ya da davranışa dönüştürse bile bunda sebat etme konusunda yeterlilik göstermiyor. İnanç ne kadar güçlüyse davranışın ortaya çıkması ve yerleşmesi de o kadar kolay oluyor. Peki inancın kaynağı nedir? İnanç kaynağı ne kadar insan üstüyse o kadar güçlü bir kaynaktır ve bize o kadar da yansır. İnancın insan üzerindeki etkisi, en önemli etkisi akıl ve ruh sağlığını koruması adına güçlü bir kaynaktır.
1: Bu anlamda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası da bize bir fikir veriyor. Zira ayı gördü, yıldızları gördü, güneşi gördü. Onların da üstünde bir ilaha inanma ihtiyacı duydu.
2: Evet.
1: Bizim neye ne kadar inandığımız da bizim hayatımıza yön veriyor, şekillendiriyor ve sağlam bir zeminde olduğumuz zaman da güvenilirliği artıyor ve hayata geçirmemiz kolaylaşıyor.
2: Evet ve ne kadar üst boyutsa o kadar bütün evrenle bütünlük oluşturmamızın ve inancı ...imizin genişliği ölçüsünde, koruyuculuğu ölçüsünde de daha geniş bir evrenin bir parçası olma, aidiyetimizi daha geniş bir evrende hissetme, bu aidiyet genişliği de bizim aynı zamanda kendimizi geliştirme adına bir motivasyon olması adına önemli.
1: Evet, aidiyetimizi daha geniş bir evrende hissetmek bizi motive ediyor. Aynı zamanda şöyle düşünmek mümkün olabilir mi? Bizim varlığımız da bir sebebe bağlı. Dolayısıyla var edilmişsek biz de bir kıymet arz ediyoruz. Boşuna yaratılmadık düşüncesi.
2: Evet.
1: O bireyselliğimizin daha sağlıklı bir şekilde

0: açığa çıkmasına katkıda bulunmuş olur.
1: Şimdi vizyon oluşuyor ya, vizyon da bizim hareket motivasyonumuzu sağlıyor. Şimdi insanoğlu belli bir yaşa kadar kendini eşyalarla, nesnelerle oyalayabiliyor. Ama orta yaş bunalımı dediğimiz şey artık varoluşunu bastıramadığı bir dönem. Hepsini deneyimliyor ve en sonunda evet bütün bunlar anlamlı ve önemli, eşyada önemli, kariyerde önemli, bilgide önemli. Fakat ben niçin varım sorusunu sorduğunda hani ruhsal ergenlik bu soruyla başlıyor dedik ya. Ergenliklerin uyum içerisinde olması kişinin daha nitelikli bir hayata sahiplenmesi anlamına geliyor. Bu nedir bu uyum? Fiziksel ergenlik, sosyal ergenlik, psikolojik ergenlik boyutları. Bu ergenliğe girdiğimizde, varoluşumuzu sorguladığımızda o zaman hayatı anlamlandırma konusunda daha büyük bir telaşımız, çabamız olabiliyor. Normalde ergenlikte bekliyoruz. Yani 15 yaş döneminde bu soruyu güçlü sormaya başlıyoruz. Ve kavramsal becerimiz, yaşadığımız sosyal çevre, mizaç etkimiz, bütün bunların hepsiyle ya hemen cevabı bulunma yolunda bir motivasyon oluyor ya da bastırılıyor, erteleniyor. Bunu farklı yerlerde yaşama adına başka şeylerle meşgul olabiliyoruz. Şimdi yine bu varoluşumuzun içerisinde aidiyet dedik ya, aidiyet bu dönemde aile ilişkilerinde, birey ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde önemli bir konu. Birçok insan orta yaşa geldiğinde neden varım sorusunu sorduğunda bir taraftan da sosyal iflaslarından bahsediyor. Yani yatırım yaptığı ama yeterince doymadığı, yeterince almadığını düşündüğü ilişkilerden bahseder hale geliyor ve buna karşı bir öfke oluşuyor. Bu eşin olabilir, ebeveynin olabilir, sosyal ilişkilerde bir şekilde kendini engellediğini düşündüğü bütün alanlara yönelik bir öfke oluşuyor. Bu öfke de çok yıkıcı bir öfke, örseleyici bir öfke. Hem birey üzerinde hem toplum üzerinde. Bunun üzerinde de durulması gerektiğini düşünüyorum. Burada da insanın kendini tanımaması ile ilgili, plan ve programının olmamasıyla ilgili, yaşam dediğimiz önemli bir alanda kendimize ait bir pusulamızın olmaması, kendimize ait bir plan ve programının olmaması da kendini tanıma motivasyonunu engellemekte. Bunlar paradoks aslında.
0: Evet, ergenlikteki öfkemiz ya da o çıkışlarımız kendimizi gerçekleştirmek için, ama orta yaşlarda, 40'lı yaşlarda da yaşadığımız tecrübelerin sonunda bir tatmin olmamamızdan mı kaynaklanıyor?
1: Doğru bir rotada olmamakla alakalı. Çünkü orta yaş sonrası en büyük ihtiyacımız bir enerji kaynağı. Yani bu hayatı doğru yaşadım onayını isteriz ve bu onayı ancak vicdan verebiliyor. Ancak kendi iç dünyamız verebiliyor. Dışarıdan gelen onaylar geçici oluyor. Şimdi kişinin kendi programı, kendi hayatı olmadığında gerçek aidiyetleri olmuyor. Gerçek aidiyetli olmadığında da kendi hayatını kurmak yerine başkalarının hayatına eklemlenme, yani bağımlı ilişkiler oluşturmak eğilimi olabiliyor. Bu da hem sosyal ilişkilerini bozuyor, hem benlik algısında bozulmalara sebep oluyor ve ebeveyn olup başkasına rehberlik yapacağı döneme geriye dönüp baktığında birikimleri içerisinde aslında rehberlik yapabileceği altyapısının olmadığını, o gelişim döneminde çok hazırlıklı olmadığını görüyor ve o orta yaş krizinin etkisi hem bireysel anlamda hem sosyal anlamda olduğu için daha büyük tepkiler verebiliyor.
0: Evet, peki çözüm nerede? Evet, bir uyanış yaşı diyebiliriz aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi. Peki geç kalınmış olunur mu? 40'lı yaşlarda, orta yaşlarda uyandı, fark etti. Kendisinin o vicdani olarak sorgulamaya başladı.
1: Şimdi geç kalınmışlık insanı çözümsüz ve çaresiz bırakan bir kavram ve biz açıkçası çalışmalarımızda hiç böyle bir şeye rastlamadık. Geç kalanı görmedik. Sadece yakaladığı anda farkındalık geriye doğru çalışmaz. Artık farkına vardığımız bir şeyi farkına varmamış gibi yapamayız. Evet. Bastırabilirse o farklı bir yerden bizi kontrol altına alır. Önemli olan bunu fark ettiğimiz anda bir yaşamımız olduğunu, bir birey olduğumuzu ve bu yaşamla ilgili sorumluluğun sadece ve sadece bizde olduğunu bilmek, bu bilince vardığımızda aslında gerçek uyanış başlar, o psikolojik doğum başlar. Bunu fark ettiğimizde kendimizi doğru planlamak ve programlamak. Tek başımıza olmayabilir çünkü çok büyük bir kaos. Çocuğun dünyaya gelmesi gibi bir şey. Ana rahmi gibi güvenilir bir alandan dünya gibi kaotik bir alana gelmek. Tabii ki zor bir süreçten bahsediyoruz ama çok güçlü kaynaklar var ve çok güçlü rehberler var. Doğru rehberlere ve doğru

0: kaynaklara ulaştığımızda süreci minimum emekle maksimum kazanca dönüştürme şansımız var.
1: O zaman doğru kaynaklardan bahsedelim isterseniz. Genelde de sosyal medyada ya da bazı yazılarda görüyorum ki pek çok insan büyümüş olmanın mutsuzluğunu hissediyor, yaşıyor. O ara süreçte dünya gailesi, dünya telaşı içerisinde unutuyoruz kendimizi.
0: Evet.
1: Fark ettiğimizde de dediğiniz gibi aslında hiç geç olmuş sayılmıyor. Yeter ki doğru kaynaklara ulaşalım. Peki doğru kaynaklardan kastınız nedir?
0: Şimdi doğru kaynaklar bir kere fıtrat bilgisini bize çok açık ve net vermesi gerekiyor. Fıtrat bilgisindeki sapmalar, nasıl ki çocuğun biliş öncesi dönem dediğimiz hani kavramları toplar, kelimeleri toplar dışarıdan ve bunlar doğru bilgileri topladığında ve bilgi verme usulü doğru olduğunda çocuğun hem bilgiye ilgisini hem de kavramları gerçekleştirme motivasyonunu sağlarsa biz de o ilk uyanış dediğimiz o süreçten sonra doğru kavramları ve doğru usullerle karşılaştığımızda bu süreci daha sağlıklı yaşarız.
1: Burada aklımıza gelecek soru da doğru kavram ve usulleri nereden öğrenebiliriz? Kaynağımız ne olmalı? Ve asıl bu kaynağımızı değerlendirirken bizim neye ihtiyacımız vardır?
0: Şimdi ne kadar ilahi kaynakta olursa, ne kadar daha merkeze yakınsa, suyun en güzel yeri kaynağa en yakın olan yanıdır. Ne kadar kaynak yakın olursa o kadar nezih, o kadar temiz ve o kadar lezzetli olur. Bilgi de aynı bu şekilde. Şimdi bilgi çağında yaşıyoruz ve kontrolsüz bir bilgi alanı var. Bu bir taraftan evet pozitif, diğer taraftan da dağılmalara ve kaybolmalara sebep olacak boyutta. Biz bu bilgileri gözden geçirirken eleştirel bakabilme ve analitik bakabilme becerisine ihtiyacımız olacak. Analitik bakabilmek için de analiz becerisi için de kavramlara ihtiyacımız var. Bunun için Kur'ani bilgiyi çok iyi bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü Kur'an'dan daha güzel insanı anlatan başka kaynak yoktur. Peki güncel hali nedir? Tasavvufların eserleri bize bu konuda hem usul olarak güçlü bir rehberlik yapacaktır, hem kaynak olarak da en sağlam kaynağa en yakın oldukları için de en güzel kaynak olarak bize hizmet verecektir.
1: Evet. Kişisel gelişim kitapları çok soruluyor. Hangi, nereden beslenelim, kim doğrudur diye. Dolayısıyla denilebilir mi? Tasavvuf kitapları bizim için en iyi kişisel gelişim kitaplarıdır, yol göstericidir diye.
0: Şimdi tasavvuf kitapları dedik ya, kişisel gelişim için önce fıtratı çok çok iyi bilmek lazım. Fıtratı en güzel anlatan kitaplar da Kur'an'ı en güzel anlatan kitaplardır. Evet. Tasavvuf kitapları asırlarca bize hizmet verdi. Son dönem kişisel gelişim kitaplarına baktığımızda daha çok bireysel tecrübeleri ortaya koyuyor. Fakat her insanın kendi gelişim süreci, kendi seyri sülüğü kendine hastır. Dolayısıyla birisinin gelişimini okumak bizi belki tetikleyebilir. Ama asıl olan kendimizi tanıyabileceğimiz o gerçek kaynaklardan beslenmektir. Psikoloji dediğimiz son 100 yıl ilmidir. Halbuki tasavvuf asırlarca vardır. Hatta mistizm dediğimizde Hazreti Adem'den bu yana devam eden bir gelişim birikiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla kendimize ait daha bireysel bir yol çizebilmek adına tasavvufi kaynaklar her zaman daha güçlü eserler olacaktır.
1: Nitekim onları okuduğumuzda da farkındalık oluşturuyor ve uzaklaştırıyor eğer kötü ahlaksa. Güzel ahlakı da sevdiriyor. O değerlerin yerleşmesine vesile oluyor.
0: Yardımcı size oluyor. Bir Bosna atasözünde şöyle bir şey var. Hani Rabbani insanların kaynakları okumak gönlü hayra ve güzel ahlaka motive eder diye. Mealen böyle. Şimdi bilgi dönemi dedik ya, üç boyutlu bilgi aktarılabiliyor, aktarılamayabiliyordu. Ama tasavvufu biliyoruz ki o bilgiler üç boyutlu. Bilinen, yaşanan ve anlatılabilecek düzeye gelen bilgilerdir. Dolayısıyla üç boyutlu olunca hem zihnimizi, hem gönlümüzü, hem bedenimizi doyurduğu için kişinin hareket etme becerisini de harekete geçiriyor, motive edebiliyor. Onun için ne kadar sağlam kaynak olursa, ne kadar çok boyutlu olursa o kadar etkili de olacaktır.
1: Evet, bizim de farkındalığımız oluşuyor, yeni ufuklar açılıyor. Burada yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyor. İsterseniz bir toparlayalım, kişisel gelişim dediğimizde bizim ne anlamamız gerekiyor? Bu serüvende, bu yolculukta asıl bizim hedeflerimiz ne olmalı? Bakış açımız nasıl olmalı?
0: Şimdi kişisel gelişim kişinin kendini tanıma sürecine girmesi dedik. Nasıl başlıyor? Fıtratını çok iyi bilmekle başlıyordu. Önce insan olmanın fıtratını, kainatın içerisindeki yerini ve varoluşunu çok iyi bilmekle başlıyordu. Kişisel gelişimin en büyük engelleyicisi neydi? Kişisel gelişimin en büyük engelleyicisi yanlış kaynaklardan beslenmek ve sadece kendini tanımakla meşgul olmak. Kendini tanımak içerisinde

0: İçerisinde nihai hedefini çok iyi bilmek, bu da fıtratın içerisinde vardır. Hazreti insanın potansiyelini bildiğimizde, nihai hedefimizi bildiğimizde, gelişim becerimizde ilkeler, fıtrat ve Hazreti insan son nokta, gelebileceğimiz son nokta. Bu üç boyutu bildiğimizde kişisel gelişimizi aslında kaybolmadan, yıpranmadan en güzel şekilde yönetebilme becerisine de ulaşmış oluruz.
1: Evet, inşallah diyelim. Tekrar ayağınıza sağlık Semiha Hanım. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Yeniden Akra'da Evdeki Huzur programında birlikte olmak dileğiyle evdeki huzurunuz daim olsun efendim. Selametle kalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Evdeki Huzur. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fe ya eyyuhel ihvan, inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bissenedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal اِذَا سَمِئْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينُ لَهُ اَشْعَارُكُمْ وَاَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَاَنَا اَوْلَاكُمْ بِهِ وَاِذَا سَمِئْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اَشْعَارُكُمْ وَاَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ اَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْكُمْ فَاَنَا اَبْعَدُكُمْ مِنْهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan saadetine cümlenizi lütfuyla, keremiyle nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Ahmed İbni Ambel Hazretleri ve diğer kaynaklar rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Mealini verelim. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اِذَا سَمِئْتُمُ الْحَد۪يسَ عَنِّي, benden siz bir söz, bir hadis işittiğiniz zaman, تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَل۪ينُ لَهُ اَشْعَارُكُمْ وَاَبْشَارُكُمْ, kalbiniz onu hoş karşıladı, iyi gördü, bildi, beğendiyse ve o hadisi şerifin manasından efendim tüyleriniz yumuşadı, derileriniz efendim yumuşadıysa, bir yumuşaklık yayıldıysa ve terevne ennehu minkum karibun ve manası size yakın geldiyse, sevdiyseniz, fe ene evlaküm bihi, ben bu hadise sizin en uygun olanınız, en layık olanınızım. Evet, bu hadis-i şerif ravi doğru söylemiştir. Bendendir. Ben söylemişimdir. Tamamdır. Aksine ve izâ semi'tumul hadise annî, benden bir şeyler rivayet ettiler size. Peygamberimiz şöyle söyledi, böyle söyledi gibi bir şeyler naklettiler ama tünkirhu kulubukum, kalbiniz

İnkar ediyor, istemiyor, sevmiyor, o mana hoşuna gitmiyor gönlünüzün. Ve tenfiru minhu eş'arukum ve ebşarukum, tüyleriniz ve ciltleriniz ondan ikrah duyuyor, sevmiyor. Ve terevne ennehu ba'idun minkum, ve bunu sizden uzak görüyorsanız efendim, fe'ene ebadüküm minhu, ben o hadisten sizin en uzağınızım, yani ben onu söylememişimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel, İbni Sa'd, Ebu Hüseyin ve Ebu Ümeyd'den rivayet etmiş. Şimdi biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmaya başlayınca etrafındaki sahabe-i kiramın ona karşı bağlılıkları, sevgileri dolayısıyla sözlerini can kulağıyla dinlediler ve tam hafızalarına almak ve tam nakletmek için çok dikkat ettiler. Pür dikkat böyle. Hatta öyle anlatılıyor ki biz Resulullah'ı dinlerken sanki başımızın üstüne bir ürkek kuş gelmiş konmuş da kıpırdarsak kuş pır kaçacak gibi, kaçmasın diye nasıl kıpırdamazsa insan, biz böyle dinlerdik Resulullah'ı. Yani böyle sevgiyle, böyle dikkatle, kıpırdamadan saatlerce aşk ile, şevk ile dinlerdik. Tabi bu bereketle, bu sevgiyle gönüllerine nakş oluyor Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri, sözleri. Kendileri öğreniyorlar, başkalarına da anlatıyorlar. Öyle kimseler var ki mesela ortak bahçeleri var. Bu ortak bahçede bir gün birisi çalışıyor, ortağına diyor ki sen bugün git Resulullah Efendimizin mescidine, yanına, sabahtan akşama kadar etrafında bulun, sonra gelir anlatırsın bana. Ertesi gün ötekisi gidiyor, gördüklerini o anlatıyor. Hiçbir günü kaçırmıyorlar yani, ortaklaşa. Bir gün birisi, bir gün birisi. Hem işler yürüyor, hurmalar sulanıyor, bağ bahçe işleri tamam oluyor, hem de Resulullah dinleniyor. Tabii o zaman teyp yok. Tek çare dinlemek, dikkatli dinlemek, dikkatli söylemek, anlatmak başkalarına. Tabi bunu güzelce yaptılar sahabe-i kiram. Fakat eğer bir münafık, kalbinde hastalık olan bir kötü insan başkalarını kandırmak isterse ne olacak? Resulullah böyle söyledi diye yalan söylerse, söylemediği şeyi söylemiş gibi başkasına naklederse ne olacak? Peygamber Efendimiz diyor ki bu sizin Müslümanlığınızın, irfanınızın, gönlünüzün, ferasetinin şeyine kalmış. Eğer benden birisi size bir hadis naklederse, gönlünüz hoş karşılıyorsa, derinize bir tatlılık yayılıyorsa, yumuşuyorsa, tüyleriniz, kıllarınız, deriniz yumuşuyorsa ve tamam Resulullah böyle söylemiştir, bu tatlı sözü muhakkak tamam, üslup onun üslubudur, söylemiştir gibi içiniz kabul ediyorsa tamam. O hadisi ben söylemişimdir, öyledir. Müminin feraseti var ya, ona havale ediyor Peygamber Efendimiz. İtteku firasetel mümin, mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden sakının, korkun. Çünkü baktı mı Allah'ın nuruyla bakar, şıp diye gerçeği görür. Ondan bir şey saklanmaz. Anlar yani, bilir. Şimdi bu hadisi şerifi gayrimüslimin birisi gelmiş, Evliya Allah'tan birisine sormuş. Ama Müslüman kıyafetinde. Müslüman kıyafetiyle camiye gelmiş, oturmuş böyle vaaz verirken. Demiş ki ya hoca efendi, üstad efendi, efendim, ya seyyid, bir soru sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki İtteku firasetel mümin fe innehu yenzur bi nurillah. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bunu açıklar mısınız biraz demiş. Yani bu feraset nedir? Yani nasıl karşı tarafın kalbinden geçeni anlayacak? Bunu biraz izah eder misiniz? Hocamız şöyle ona bakmış. Demiş ki ya kafir, soru sorana söylüyor. Ya kafir, kelime-i şehadet getir, Müslüman ol. Müslüman olmanın zamanı geldi diyor. Şimdi iki keramet gösteriyor. Bir, soru soranın kıyafeti Müslüman kıyafeti olduğu halde onun aslında Müslüman olmadığını biliyor. Yani ferasetliği de biliyor. Yani ferasetin nasıl olduğunu fiilen gösteriyor. Feraset şudur, budur. Tarif anlar, anlar filan demiyor. İşte anladım, feraset budur. Uygulamayı gösteriyor yani. Canlı misali gösteriyor. Sen mümin değilsin, henüz daha imana girmemişsin, kafirsin.

Efendim bu bir, onu anladı, kelime-i şehadet getir, Müslüman ol. Halbuki kıyafeti, cübbesi, sarığı, Müslüman kıyafeti ama camiye soru sormak için gelmiş, Müslüman değil, gayrimüslim. Fakat onun gayrimüslim olduğunu biliyor, kelime-i şehadet getir diyor, bir. İkincisi, kelime-i şehadet getir, çünkü şimdi zamanı geldi diyor. Yani hidayete ermesinin zamanının o zaman olduğunu da biliyor. İki keramet, çifte keramet gösteriyor. Ya kafir, yıkıl karşımdan, sen kimi aldatıyorsun deseydi daha vakti gelmemiş. Demek ki belki hiç hidayete eremeyecek demek olurdu ama hadi bakalım kelime-i şehadeti getir, senin artık Müslüman olma zamanın geldi diyor. Neden? Çünkü o feraseti görünce, o hadisi şerifin hak olduğunu anlayınca, karşıdaki insanın da mürşid-i kamil olduğunu anlayınca daha ne bekleyecek? Tabii Müslüman olacak o gayrimüslim. Yani sorusuna bu kadar mükemmel bir karşılık görünce ne yapacak? Senin dinin hak dindir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. Başka çaresi yok. İşte müminin böyle bir hali vardır. Bir de icma-ı ümmet diye bir şey var. Yani ümmet bir konu üzerinde ittifaken bu şey güzeldir, doğrudur, tamamdır demişse ümmetin o kararı da icma oluyor. İcma ümmet, o da güzel. Yani ulema, ümmetin aklı başında insanları ittifak etmişler. O da bir fıkhın ahkamının kaynağı oluyor. Yani müminlerin zevki selimi vardır, bir aklı selimi vardır, bir hissi selimi vardır. Doğruyu bulurlar, görürler. Efendimiz böyle buyurmuş oluyor. Bir ölçü vermiş oluyor. Demek ki bize gelen hadis-i şerifleri efendim o zamanın insanları böyle ölçtükleri gibi biz de, bize birisi bir söz söyledi. Falanca adam senin aleyhinde şöyle demiş. Şöyle bir düşüneceğiz. O bunu demez. Hayır. Ben onu tanıyorum. O böyle söylemez. Burada bir bit yeniği var. Hakikaten kurcalıyorsun, çıkıyor. Yanlış anlaşılmış, yanlış söylenmiş. Veya yüzleştiriyorsun. Gel bakalım. Sen böyle söyledin mi? Evet söyledim ama o maksatla söylemedim. Şöyle oldu, böyle oldu filan diyor. Yani bir söz bize geldiği zaman şöyle bir tartalım irfan terazimizde. Hemen karar vermeyelim. Aldatmak isteyenin aldanmasına kapılmayalım. Kışkırtırlar. Aldatmak isterler. Şaşırtmak isterler. Saptırmak isterler. Dalalete düşürmek isterler. İmanınızı almak isterler. Şeytan var. Şeytan gibi insanlar var. Şeyatinul insi vel cinni. İnsanların da şeytanları var. Yüzü insan suretinde ama kendisi şeytan. Her çeşidi var. Onun için mümin ferasetini kullanacak. İncaeküm fasıkum binebe'in fetebeyyenim. En tusibu kavmen bi cehaletin. Yani size fasıkın birisi bir haber getirdiği zaman öyle hemen patladak aldanmayacak insan, inceleyecek. Efendim öteki insanların aleyhinde yanlış düşüncelere kapılıp bazılarını haksız yere suçlama durumuna düşmeyecek. Evet. Allah Celle Celaluhu bizi feraset sahibi eylesin. Eğriyi doğrudan, doğruyu eğriden fark edecek bir temyiz kabiliyeti ihsan eylesin. Efendim iyiyi kötüyü ayırt etmesini bilsin. Kıyametin ahvalinden birisi de muhterem kardeşlerim, ahir zamanda münkerler maruf, maruflar münker olacak diyor hadis-i şerif. Ne demektir? Yani iyi şeyler beğenilmeyecek, kötü şeyler makbul olacak. Ne demek? Halkın zevki dejenere olmuş demek. İyi beğenmiyor, kötüyü beğeniyor. Çirkin şey alkışlanıyor, iyi şey yuhalanıyor mesela. İyi insanın kadir kıymeti bilinmiyor, ayaklar baş oluyor, başlar ayak oluyor. Erazil takımı, rezil rüsva takımı başa geçiyor. Kıyametin alametlerinden birisi de bu. Zevki kalmıyor, tadı kalmıyor. Efendim, insanların terazisi bozuluyor. Allah bizim terazimizi bozdurmasın. Yani adam ayet-i kerimeyi beğenmiyor. Tövbe estağfurullah. Hadis-i şerifi beğenmiyor. Sünnet-i seniyeyi beğenmiyor. Sarık sarmış camide bizim ihvandan birisi müftü efendi çıkar bu işi demiş ya. Ne bu sarık bana? İşte sarık sünnet peygamber efendimiz sarın demiş. Müftü efendi karşı koymaya kalkmış. Musafaha ediyoruz camide. Böyle bir kuyumcu var. Eski camilerde yani benim başka şehirde olduğum bir zaman kuyumcu bırakın şu bidat işleri ya diyor. Bırakın ya abuk sabuk işleri diyor. Bu abuk sabuk iş değil ki senin yaptığın abuk sabuk. Bu sonradan çıkma.

0: Böyle. Ama bu musafaha bizim ta 1400 yıldan beri dedelerimizin yapa geldiği şey. Yani bu sonradan çıkma bir şey değil ki. Sen yanlış yoldasın. Sen dedenin yolunu, babanın yolunu, ananın yolunu şaşırmışsın. Bizim arkadaşlardan birisine şey demiş. Ne bu sakal ya demiş. Ne diye sakal bıraktın demiş. O da zeki. Niye sakal bıraktın deyince. Efendim demiş. Babanız gibi yaptım efendim demiş. Onun da babası sakallı. Ya demiş, beni zayıf yerimden yakaladın demiş şimdi demiş. Biz elhamdülillah bizim yaptığımız, bunlar babamızın, dedemizin, hatta senin ey itirazcı herif. Senin babanın, dedenin. Göster bakalım ninenin resmini, gel. Hadi dedenin resmini çıkart bakalım aile albümünden. İşte böyle, biz doğru yoldayız. Sen nereye benzemişsin? Ters gidiyor diyorsun bana ama sen terstesin. Evet, seninle benim aramda bir terslik var ama sen benim bütün kültürüme tamamıyla ters düşmüşsün. Ben doğru yolda gidiyorum. Sen başka kültürdesin. Onu anlamıyor millet. Efendim bu asırda sakal bırakılır mı? Bu asırda baş örtülür mü? Bu asırda beş vakit namaz kılınır mı? Bu asırda, bu asırın nesi var? Ne olmuş asra? Bu asırda ne olacak yani? Bu asırda yapılmayacak her şey yapılıyor. Efendim haramlar yeniliyor. Her türlü rezalet, rüsvalık hepsi yapılıyor. Bu asırda bu yapılır mı? Keşke iyi şeyler yapılsa da kötü şeyler çıkmasa ortaya. Çıkan her kötü şey berbat ediyor toplumu. Bunları nereden açtık? Muhterem kardeşlerim, gözümüzden efendim basiret nurunu almasın. Ters görüyor. Tamamen bizi ters görüyor. Adamın baş aşağı asmışlar. Tepesi aşağıda, bacakları yukarıda. Bize sen terssin diyor. Yok biz doğruyuz. Biz yere basıyoruz. Senin bacakların havaya asılmış. Evet aramızda bir terslik var ama sen tepesi aşağı durmuşsun ondan. Herkesin aklı var mı? Var. Tahsili var mı? Var. Diploması var mı? Var. Birkaç tane oluyor bazen. Muayenehanesine veya yazıhanesine 3 tane 4 tane diploma asıyor adam. Takdirname yıldızlı, fiyonklu, kurdeleli bir şeyler filan oluyor ama yani her akıl kıymetli değil, aklı selim kıymetli. Aklı selim kıymetli. Herkesin bir zevki var. Her zevk kıymetli değil, zevki selim kıymetli. Herkesin bir hissi, bir duygusu var, sezgisi var. Her his kıymetli değil, hissi selim kıymetli. Hepsinin selim olması lazım. Selim ne demek? Hastalıktan, sakatlıktan, terslikten, acayiplikten kurtulmuş olmak. Adam kitap yazmış, efendim, içindeki bilgilerin hepsi yanlış. Ama Anadolu'nun bir taşra kasabasında yazdığı için kitabı, efendim, çenesi de kuvvetli demek ki, kimse baş edememiş. Oradan bana mektup yazıyorlar ki, bu herifin müftü hakkından gelemedi, vaiz hakkından gelemedi, bilmem kim hakkından gelemedi, buna cevap veremiyor. Efendim hocam aman medet, şuna bir cevap. Gönderin kitabını filan dedim. Gönderdi. Oho! Her şeyi yanlış. Neresini düzelteyim? Hani nerem doğru ki demiş ya deve. Boynu eğri, bacağı eğri, sırtı eğri, her tarafı eğri yani. Kitabın her tarafı deve gibi. Karma karışık, her tarafı bozuk, her tarafı yanlış. Ayet-i Kerime getiriyor. Bilmeyen inanır. İşin tehlikesi burada. Ayet-i Kerimeleri getiriyor. O ayetlere göre sözü doğru gibi görünüyor ama başka ayetler var. Başka ayetlerle incelediğin zaman onun öyle olmadığı anlaşılıyor. O ayetleri okumamış. Veya okumamış olduğunu sanıyorum. Yani bilip de saklayacak kadar akıllı da değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir şeye şöyle demiş. O hayır böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in içinde Allah böyle demiş diye yazıyor. O tersini söylüyor. Buna ne diyelim yani, kelime zor buldum. Bana telefon açtı. Yani diyor hocam diyor, her şey mi yanlış? Hiç düzelme imkanı yok mu? Bu kafayla olmaz dedim. Her şey yanlış. Neresini düzeltti? Onun için her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel discussionlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var, vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor, onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği methediyor, hürriyet sayıyor, çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. İmanımız da her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır. Tabii sen okumazsın, esnafsın. Efendim, dini tahsilin yok vesaire vesaire filan. Sen de mazur değilsin ama ben doçent biliyorum, profesör biliyorum, okumamış. İspat ederim. 2 ile 2, 4 eder şeklinde. Onun için bilmem ne laflarına kulak asmayın yani. Kur'an-ı Kerim'i böyle ehil büyük alimlerden öğrenin. Hadis-i şerifleri iyi tahkik edin. Bilin ki bu işi çok karıştırmak isteyen insanlar var. Bak Peygamber Efendimiz'in bu sözünden, bu hadis-i şerifinden her şeyi tahkik etmek gerektiği anlaşılıyor. Her söze kulak vermemek gerektiği anlaşılıyor muhterem kardeşlerim. Bu kadar yeter. Bu dua yeter. Allah bu duamızı kabul etsin. Bizi şaşırtmasın, yanıltmasın. Fitneli, fesatlı bir devirdeyiz. Millet öyle gözü dönmüş, öyle şaşırmış ki Allah'ın varlığını inkar edenler, dini inkar edenler, ahlakı inkar edenler, aileyi inkar edenler, namusu inkar edenler, helali haramı inkar edenler, efendim her tipi var. İza semi'tum bi kavmin kad husife bihim hahuna kariben fakat azleleti sa'atu. Azallet diye de tabi bir nüsa farkı buraya yazılmış. Azalleti sa'atu. Efendim Ahmed İbn Hanbel'de, Taberani'de ve diğer kaynaklarda var bu hadisi şerif. Buyurmuş ki Efendimiz şurada bu yakın yerde yakın zamanda bir kavmin yerin dibine geçirildiğini işittiğiniz zaman bilin ki kıyamet tepenizdedir. Sizin başınıza gölge edecek gibi tepenize gelmiştir, kopmak üzeredir. Şimdi kıyamete yakın bir takım alametler var biliyorsunuz. Buna eşratu sa'ah deniliyor. Kıyametin alametleri deniliyor. Ahlakın bozulması vesaire vesaire. Ama bir de böyle bir takım olaylar var. Herkesin böyle gözle göreceği olaylar var. Onlar kıyametin büyük alametleri olarak hadis-i şeriflerde zikredilmiş. Tabi bazı kavimlerin yerin dibine geçirilmesi hadisesi de kıyamet alametlerinden biridir. Onu anlatıyor Peygamber Efendimiz burada. Şu yakın yerlerde, şuralarda efendim bir kavmin toprağın altına böyle batırılıp geçirildiğini gördüğünüz, işittiğiniz zaman bilin ki kıyamet artık, çünkü bir alamet belirdi mi ötekiler peş peşe hemen belirecek, kopacak kıyamet. Yani artık ipi kopmuş tesbih tanesi gibi hepsi peş peşe gelecek kıyamet alametleri. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye bir ordu hücum edecek. Fakat çölde Allah onları yerin dibine geçirecek. Yani o olay olabilir. Bu hadis-i şerifte anlatılan. İzâ semi'tüm binâsin ye'tüne min kıbelil maşeke ev kevdiha yücibun nâzu bizeyyihim fakat azalleti sa'atü. Bu da yine kıyamet alametleriyle ilgili bir hadis-i şerif. Efendim doğu tarafından, maşrık tarafından kıyafetlerini hayretle karşıladığınız veya kıyafetlerini görüp hayran kaldığınız bir takım insanların geldiğini duyarsanız bu tarafa doğru, efendim işte kıyamet o zaman yakın olduğunu anlayın. Kıyamet alametleriyle ilgili kitaplar var, neşredilmiş müstakil kitaplar var. Onlarda böyle şeyler anlatılıyor, sırasıyla olayların nasıl sıralanacağı olacağı anlatılıyor. Efendim o kıyamet alametleri kitaplarında geniş teferruat vardır.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, reklam.
3: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi! 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra reklam. Akra.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: اللهم senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri t-tayyibil mübârekil ahabbi ileyk. Ellezî izâ du'îte bihi ecebt. Ve izâ su'ilte bihi a'tayt. Ve izâ sturhimte bihi rahimt. Ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört.

0: Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
0: Allah'ım, seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike lezî enzelt ve bi nebiyike lezî erselt.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana ve rahamna ve rıda anna ve teqabbel minna ve edhilnel cenneh وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهِ.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zillahi ve a'udhu bike min en azlima av uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal sarireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'aluke min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayri d-dali velel mudil.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi Info Center'la dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulurken, merkez aynı zamanda yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Luck Lane Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı. Allah. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vakti ne kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Gülşen ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlı sağlığına sosyal açıdan yaklaşım hakkında konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. Saat 22'de ise Sükunetin Sesi programını dinleyebilirsiniz. Ve saat 23.40'da Şehri Elazığ programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'te devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
3: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akra Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde yer alan manipülasyonla ilgili içeriklere göz atacağız. Manipülasyon en basit ifadeyle bir kişinin veya grubun başkalarını kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirmesi ve kontrol etmesidir. Bu süreç çoğunlukla açıkça değil, örtülü yollarla, mesela çarpıtılmış bilgiler, eksik anlatımlar ya da zihinsel oyunlar üzerinden gerçekleşir. Günlük hayatımızda medyadan iş yerine, sosyal ilişkilerden siyasete kadar pek çok alanda manipülasyonun etkisiyle karşılaşırız. Bu nedenle manipülasyonun farklı türlerini ve sonuçlarını anlamak, bilinçli, sağlıklı ve adil kararlar almak için hayati öneme sahiptir. Manipülasyonun farklı biçimleri var ve her biri toplumsal ya da bireysel düzeyde çeşitli sonuçlara yol açabilir. Şimdi bu türlere ve somut örneklerine göz atalım. Medya manipülasyonu, bir haber kanalının olayları taraflı yansıtması ya da olayın sadece belli bir yönüyle ön plana çıkartılması örnek olarak gösterilebilir. Araştırmalar, medya başlıklarının kamuoyu algısını ciddi biçimde etkilediğini göstermektedir. Yönetici manipülasyonu. Bir şirket yöneticisinin takım çalışması çok önemli diyerek çalışanlarını motive etmesi, ancak yıl sonunda ödülleri sadece bireysel performansa göre dağıtması, ekip ruhunu zedeler ve çalışanlar arasında güvensizlik oluşturur. Sosyal medyada algı yönetimi. Bir sosyal medyatörün sponsorlu bir ürünü kendi deneyimim diye tanıtması, takipçilerin gerçek bir tavsiye aldığını sanmasına sebep olabilir. Özellikle kendi başlarına satın alma kararının başlarında olan kesimlerde bu tür manipülasyonlar sosyal kanıt etkisiyle hızlıca yayılabilir. Siyasi manipülasyon. Siyasetçilerin kendi çıkarlarını toplumun iyiliği diye sunması, örneğin bir yasa teklifinin kamu yararı için olduğu iddiasıyla özel bir gruba avantaj sağlaması, adalet duygusunun ve sosyal uyumun zedelenmesine yol açar. Manipülasyon yalnızca bireysel kararları değil, toplumların düşünme biçimini, ilişkilerin niteliğini ve özgür iradeyi de doğrudan etkileyen görünmez bir güçtür. Manipüle edilen kişi farkında olmadan kendi değerleriyle çelişen tercihler yapabilir. Bu durum zamanla toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir ve sağlıklı düşünme ortamını zedeler. Manipülasyona karşı bağışıklık geliştirmekse tek seferlik bir farkındalıkla değil, düşünsel netlik, duygusal denge ve davranışsal becerilerin birlikte güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu süreç adım adım inşa edilen bir zihinsel dayanıklılık yolculuğudur. Şimdi bu yolculuğu her aşamada somut örnekler ve bilimsel dayanaklarla birlikte ele alalım. Birincisi, entelektüel alçakgönüllülük geliştirmek. Bildiğim tek şey, aslında hiçbir şeyi bilmediğimdir sözü, entelektüel tevazunun temelini oluşturur. Sokrates'in diyaloglarında sürekli emin misin sorusunu sorması, insanların ön yargılarını ve bilgi sınırlarını fark etmelerini sağlar. Modern felsefede de entelektüel tevazu, sağlıklı düşünmenin anahtarı olarak görülmektedir. İş toplantısında veya sosyal bir tartışmada savunduğunuz görüşün gerçekten sağlam dayanaklara mı yoksa alışkanlıklara mı dayandığını sorgulayın. İkincisi, adil ve makul olmayı öğrenmek. Karşı tarafın haklarını ve ihtiyaçlarını kendi çıkarlarımız kadar önemseyebilmek. Örneğin bir yöneticinin tüm ekibe eşit fırsat tanıması, bir gazetenin farklı görüşleri dengeli biçimde aktarması adil davranışın göstergesidir. Makul olmaksa yeni bilgi geldiğinde fikirlerimizi gözden geçirebilmek demektir. Örneğin bir haberi okuduktan sonra farklı kaynaklardan doğrulama yapmak. Üçüncüsü, düşünce ve duygular üzerinde kontrol kurmak. Analitik düşünme becerisiyle hissettiğimiz duyguların altında yatan düşünceleri sorgulamak. Bana haksızlık yapıldı diye öfkelendiğinizde önce olayın tüm boyutlarını inceleyin, başka bir bakış açısı olabilir mi diye sorun. Dördüncüsü, sürü psikolojisine direnmek. Psikoloji araştırmalarında sürü psikolojisi bireylerin çoğunun görüşüne sorgulamadan katılma eğilimini açıklayan bir kavram. Özellikle sosyal medya ve toplumsal olaylarda insanlar çoğunluğun tepkisine uyarak kendi düşüncelerini geri planda bırakabilir. Bu durum etnosentrizm ve grup yanlılığına yol açar. Çoğunluğun görüşüne körü körüne katılmak yerine bağımsız düşünmeyi teşvik etmek. Sosyal medyada popüler bir görüşü paylaşmadan önce bu gerçekten doğru mu diye sorgulamak gerekir. Günlük yaşamda karşılaştığımız bilgi ve etkileşimler çoğu zaman farkında olmadan düşüncelerimizi ve kararlarımızı etkileyebilir. Sosyal medya paylaşımlarından haber başlıklarına, iş hayatındaki toplantılardan günlük sohbetlere kadar birçok durumda manipülasyon ve yönlendirmelere maruz kalabiliriz. Zihnimizi bu etkilere karşı korumak, sadece bireysel farkındalık gerektiren bir konu değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve adaletin güçlenmesi için de hayati bir adımdır. Manipülasyona karşı zihinsel bağışıklık kazanmak, tıpkı fiziksel sağlığımızı korumak gibi düzenli ve bilinçli pratiklerle geliştirilebilecek bir beceridir. İşte her gün uygulanabilecek somut egzersizler. Haberleri farklı kaynaklardan doğrulama. Herhangi bir güncel gelişmeyi en az iki farklı haber kaynağından okuyun. Farklı bakış açılarını not alın ve aradaki çelişkileri sorgulayın. Tartışmalarda yanılıyor olabilir miyim diye sorun. Günlük düşünce günlüğü tutun. Sosyal medyada bilgi paylaşmadan önce kontrol edin. Kaynağını ve doğruluğunu araştırın. Özellikle viral olan haberlerde ekstra dikkat gösterin. Grup içinde bağımsız fikir beyan etme bir başka egzersiz ve öneri. Toplantı veya grup sohbetlerinde çoğunluğun görüşüne katılmadan önce kendi düşüncenizi açıkça ifade edin. Gerekirse ben farklı düşünüyorum çünkü diyerek gerekçenizi sunun. Empati ve perspektif egzersizi. Her gün bir olay veya haber hakkında farklı bir kişinin bakış açısını hayal edin. O olsaydım ne hissederdim sorusunu kendinize sorun. Manipülasyona karşı dirençli olmak yalnızca bireysel bir başarı değil, daha adil, açık ve bilinçli bir toplumun inşası için de gerekli. Bilgimizi sorgulamak, adil ve makul olmak, duygularımızı ve düşüncelerimizi disipline etmek, çoğunluğun etkisine direnmek ve pratik egzersizlerle zihinsel bağışıklığımızı güçlendirmek, hem özel ilişkilerimizde hem de toplumsal düzeyde daha güvenli ve bilinçli bir yaşam sürmemizi sağlar. Bilinçli birey, manipülasyona karşı en sağlam kaledir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda manipülasyon türlerine ve bunlara karşı alınabilecek bazı tedbirlere değindik. Ayrıntıları Akremedya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Akra Magic.

herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz,

ve benim emsalim, ihvanımız, böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını çapırlatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticale, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mesk olurduk. Mahvolurduk. Erirdik. Mum gibi erirdik. Herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı. Meşhur Sağman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat. Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi. İlk söylediğim. Yani en kendisini etkileyen şey. Mübareğin dedi. Hutbeleri ne celalli olurdu. Ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz.

0: Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Konuğumuz sosyolog, doçent doktor Meryem Serdar. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığının sosyal yönünü konuşacağız, toplumsal yönünü konuşacağız. Nasıl sağlıklı, sosyal açıdan sağlıklı yaşlanılabilir? Topluma ve bireye düşen, aileye düşen görevler nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Umarım keyifli ve katkı sunacağımız bir program olur.
1: Hocam şöyle başlayalım arzu ederseniz. Yaşlılığı sosyal yönden nasıl tanımlamalı ve ifade etmeliyiz?
2: Evet hocam, sizin de uzmanlık alanınız tabii. Yaşlılık hani biyolojik bir sürecin dışında yaşlılığı biz neden hani sosyal, toplumsal bir olgu olarak ele alıyoruz? Hatta bugün birçok dinleyicimizin de şahit olduğu, belki yaşlılığın bir sosyal sorun olarak ele alındığı birçok tartışmaya şahit oluyoruz. Yaşlılık şuraları tüm ülkelerde birçok toplumun bir problem olarak ele aldığı bir aslında toplumsal kategori haline gelmiş durumda. Çünkü yaşlılık biyolojik, yani yaşlanma aslında biyolojik bir süreci. Yani bebeklik, çocukluk, gençlik gibi biyolojik bir süreci ifade ederken yaşam evreleri içerisinde yaşlılık temelde sosyolojik bir olguya işaret ediyor. Çünkü toplumsal bir deneyimdir. Güçlü bir toplumsal deneyimdir yaşlılık en temelinde diye belki böyle bağlayabiliriz. Yaşlılık neden bir sosyal olgu olarak bizim literatürümüze ya da gündemimize bu kadar yoğun girdiği sürece baktığımız zaman aslında modernleşme süreciyle birlikte hani sanayileşmenin getirdiği o yaşam tarzı değişiklikleri, köy toplumundan kent toplumuna geçiş sürecinde kentin kendine ait özellikleriyle birlikte ailenin artık birçok alanda daha önce yerine getirdiği işlevleri yerine getiremez olması veya zorlanması sürecinde sosyal devlet anlayışı gereğiyle bu işin, yani yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi aslında ev hane halkı içerisinde, yakın sosyal ilişkiler içerisinde yerine getirilebilecek olan birçok görev, sorumluluk devlete ve kurumsal mekanizmalara bırakılmış oldu. Tabii burada aslında yaşlılığa bakışta şimdi bu anlattığım süreç modern toplumlarda, biz de biraz hani modernleşmemiz, batı tipi modernleşme sürecinden geçtiğimiz için Türkiye için de bunu konuşabiliriz. Ama yaşlılığa bakışta, toplumsal bakışa baktığımızda batı toplumlarının, doğu toplumlarının ve İslam toplumlarının, yani bir toplumun medeniyet tasavvuruna göre yaşlılığa bakışın şekillendiğini çok net biçimde söyleyebiliriz. Bu bugün hani konuşulan yaşlılığın bir sorun olması, sosyal sorun olarak görülmesi aslında sanayileşmenin o üretim bandına hizmet etme anlayışıyla birlikte geliştirilmiş bir söylem. Yani yaşlılık üretim zinciri içerisinde olmadığı için üreten genç nesle bağımlı olması dolayısıyla bir sosyal sorun ve devletin üzerinde de bakım yükü gerektiren bir sosyal grubu işaret ettiği şekilde problematik hale getirilmiş durumda. Tabii biz burada hani sosyal açıdan baktığımızda aslında yaşlının sadece yaşlılık döneminin, daha doğrusu bireyin üretkenliğinin bittiği dönem değil, rolünün değiştiği, aslında normal diğer bireyin yaşam evresi evrelerinde geçirdiği çocukluk, gençlik dönemleri gibi yaşamın kendi içerisindeki doğal bir evre olduğu fakat rolünün değiştiği bir dönem olarak ele alıyoruz sosyal açıdan baktığımızda. Bu hani üretim merkezli bakış açısı olduğu zaman, ekonomik olarak aktif olmadığı zaman yaşlıların o toplum içerisinde görünmez hale gelmesi yaşlı bireylerin sosyal hayattan dışlanmasına yol açabiliyor. Belki en temel sorunlardan birisi de, yaşlı sorunlarını konuştuğumuzda en önemli sorunlardan birisi de o. Belki bu soruyu şöyle bağlayabiliriz. Yani yaşlılığı bir yük olarak ya da bir bakım nesnesi olarak değil de aktif yurttaşlık ve sosyal katılım perspektifiyle tanımlamanın daha doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hani biraz da geniş bir konu ama hani yaşlılık bilgeliktir'den yaşlılığın işte bir sorun olduğu ve yük olarak görüldüğü bir anlayışa doğru gitmek aslında bizim toplumsal kodlarımızla da birebir örtüşen alanlar da olmayabiliyor. Bu noktada yaşlılığın hayatın doğal bir evresi ve toplumsal çeşitliliğin bir parçası olarak ele alındığını, sosyal yönden belki böyle bir toparlayıcı bir tanım yapabiliriz.
1: Evet hocam, gerçekten kültürümüzde, medeniyetimizde yaşlılık bir bilgelikti fakat değişen bilgi edinme kaynakları

0: daha pasifize etti. Ama tabii ki bizim proaktif olarak bununla ilgili yapacağımız pek çok şey vardır. Biz bu konuda da pek çok yöntem, çözüm üretebiliriz muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
0: O zaman hocam ben şöyle sorayım sorumu. Yaşlılıkta sosyal çevre nasıl oluşturulabilir?
2: Sosyal çevre, evet, hani aslında az önceki soruda da biraz hani değindiğimiz, yani yaşlının aslında üretkenliğinin bittiğinin kabul edildiği bir dönem olarak ele aldığımızda, bu dönemde yaşlının yalnız kalması ya da en temel sorunlardan birisi yaşlılıkta artık hayatın anlamının kaybolması, hayatta bir işe yarıyor olmama duygusunun baskın olması, yaşlıların o sosyal izolasyonuna ve yalnızlaşması yol açabiliyor. Aslında sosyal çevrenin oluşturulması, hani aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma programlarında da bu dile getirilir çok. Yaşlanma öncesi dönemde de başlanabilecek aslında başlıklardan birisi. Çünkü burada hani sosyolojik olarak şunu söylüyoruz biz. Sosyal sermayesi, bir insanın ne kadar güçlüyse, ilişkiler ağı ne kadar güçlüyse, yaşlılıktaki yaşamdan doyum alma, anlam arayışı içerisinde olmama ya da hayatın huzurlu bir şekilde geçmesi ve noktalanması noktasında o sosyal sermayenin güçlü olmasının önemi üzerine vurgu yapıyoruz. Nedir sosyal sermaye? En temel tezi, ilişkiler önemlidir. Yani insan ilişkileri. Bu ne olabilir? Yani yaşlılıkta sosyal sermayemiz en temelde ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakın akraba çevresi veya diğer hani kişinin kendini ait hissettiği dernekler, organizasyonlar olabilir. Ama tüm bu imkanlardan mahrum olan insanlar da olabilir. Herkesin geniş çevresi olmayabilir. Bu noktada aslında yerel yönetimlerin önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Yani ülkemizde yine hani yaşlıların aktif hayat içerisinde olabilmesi, sosyal çevrelerin genişletilebilmesi için birçok uygulama yapılıyor. Özellikle son 20 yıldır hani Türkiye'nin de yaşlanmakta olan bir ülke olmasıyla birlikte, hani nüfus artış oranının azalması, biraz hani alarm kısmına geçtikten sonra işlem yapmaya başladık biliyorsunuz ki. Burada hani özellikle muhtarlıkların, yani mahalle temelli sosyal alanlar oluşturma noktasında önemli görevleri karşımıza çıkıyor. Yaşlı merkezlerinin çok sık ve ulaşılabilir durumda olmaları.
0: Evet.
2: Yaşlıların bir araya gelebilecek. Çünkü biz hani kendi jenerasyonumuzda bile şunu görüyoruz. Herkes kendi jenerasyonuyla daha iyi anlaşabiliyor. Yani ortak işte dinlediğiniz müzikler aynı oluyor. Tanıdığınız insanlar, hani ortak bir muhabbeti bulabiliyorsunuz. Yaşlılarda zamanla kendi akranlarını kaybetme, hani diğer jenerasyonla tam istediği o iletişimi kuramama, bağı kuramama gibi bir gerçeklik kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve bu onların yalnızlaşmasına sebep olabiliyor. Kendi yakın çevresinde yoksa da bu tür oluşumların artmasıyla, yani işte sosyal alanlar, mahalle merkezi olabilir, yaşlı merkezleri, kültür evleri gibi noktalarda kendisiyle aynı akran grubu içerisinde yer alan diğer yaşlı bireylerle karşılaşması, günlük iletişime geçmesi sosyal çevre oluşumu için oldukça önemli. Yani tabii bu kent ortamında, yani sosyal çevrenin yoksun olma, yalnızlaşma ya da sosyal izolasyon durumları özellikle kentleşme ortamında daha çok görülmeye başladı ki Türkiye'nin de şu an %70-%80 oranda nüfusu kent ortamlarında yaşıyor. Dolayısıyla kentlerde bu tür mekanizmaların çoğalması ve erişilebilir, ulaşılabilir olmaları oldukça önemli bu noktada. Yine yaşlıların rahat ulaşım sağlayabilecekleri hobi grupları olabilir, işte ilgi grupları, iş uğraşı terapileri gibi uğraşabilecekleri bu tür gruplara, hani serbest zaman geçirebilecekleri grupların yaygınlaşması yine önemli. Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları. Şimdi bu dünyanın hani başka ülkelerinde var olan bazı örnekler var. Mesela Japonya örneğinde emeklilik yaşından sonra gönüllü olarak hani herhangi bir işte çalışmayan, boş olan yaşlılar, bu yerel yönetimlerin daha çok yaptığı bir uygulama diyebiliyorum. Yaşlılar işte kayıt yaptırıyorlar ve belediyeler kamusal alanda yapılacak işlemleri o yaşlılarla birlikte yapıyor. Mesela yolların çok temiz olması, parkların düzenli olması, işte bahçe düzenlemelerinin iç açıcı şekilde olması. Buralarda çalışanlar hep yaşlı insanlar ve gönüllülük faaliyeti içerisinde yapılıyor. İşte çocukların okula gidecekleri saatte kırmızı ışıkta, ışıklarda bekleyip çocukları karşıdan karşıya geçirme gibi çok temel, basit ama onların hayatın içerisinde bir anlam duygusunu tatacakları küçük sorumlulukların verildiği güzel uygulamalar var. Hani bu tür uygulamalar hani ne kadarı bize uygun olur olmayabilir ama bu tür uygulamalarla bir aktif hale getirilmesi ve sosyal çevresinin yaygınlaştırılması söz konusu olabilir. Yine bizim hani birçok üniversitede olan 3. yaş üniversiteleri. Aslında bu çok güzel örneklerden birisi. Yaşlının hani pasif olarak değil de aktif bir birey olarak sosyal hayatın içerisine evet. katılması ve yeni yeni konuları da öğrenmesi. Hani daha sonra işte beyin işlevlerinin de aktif kalabilmesi adına çok önemli güzel oluşumlardır bunlar. Yani dolayısıyla aslında yaşlının yani sosyal çevreyle ilişki kurarken yaşlı bireyleri pasif hizmet alan yani sosyal devlet anlayışı gereği ve sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli fakat yaşlı bireyin sadece pasif hizmet alan değil aynı zamanda aktif olarak o topluma katılımcı olarak yer alması esas olmalıdır. Yani bir şeyler sunmak kadar onların bir şeyler üretmesine de alan açmak önemli. Çünkü temelde insan hangi yaşta olursa olsun insan sosyal bağa ihtiyaç duyan bir varlık.
0: Evet hocam gerçekten hayata anlam bulmak, hayatta bir anlam bulmak, işe yarar hissetmek, üretebilmek her yaşta çok kıymetli. Onun için de bildiğimiz kadarıyla çalışmalar da göstermiş ki yaşlı grubun hem kendinden gençlere hatta işte torun bakma vesaire hem gençlere karşı vazifelerini de yardım etmesi, gençlere yardım etmesi hatta kendilerinden daha yaşlı mesela 65 yaşında bir yaşlının kendisinden daha yaşlı. İşte 85 yaşındaki işte bakım evindeki huzur evindekilerin bakımına yardım etmesi bile öneriliyor. Yani her yaşta kendi fonksiyonlarına göre, kendi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre mutlaka bir üretim içinde olabilmesi, illa bu görünen bir şey olmayabilir. Görünmeyen bir üretimde olabilir maddi manevi. İçinde olması onları daha sosyal ve hayatı daha anlamlı kılarak ömrünü geçirmesini destek olacak evet. sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu anlamda kuşaklar arası iletişim, evet sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yaşıtlarıyla daha iyi bir dil kurabiliyorlar ama gençlerin de yaşlılara da ihtiyacı var. Yani hepimiz biliyoruz hani çocukluğumuzda büyüklerimizle geçirdiğimiz anların güzelliğini. Onun için tabii artık hani modern toplum içinde bazı şeyler eskisi gibi yaşanmıyor ama yine de kuşaklar arası iletişimi geliştirmek açısından sosyolog olarak neler söyleyebiliriz?
2: Evet hocam çok önemli bir konu aslında. Kuşaklar arası iletişim sosyolojinin de en temel konularından birisi. Çünkü aslında toplumun sosyal dokusunu güçlendiren en önemli unsurlardan birisidir kuşaklar arası iletişim. Bir nevi aslında kültürel aktarımı da sağlar. Kuşaklar arası iletişim koptuğu zaman kültür de durma noktasına bir sonraki nesile aktarım olmayacağı için o kültürün devamlılığı artık tehlikeye girmiş durumdadır. Burada tabii bahsettiğiniz gibi kent ortamı, modern yaşam koşulları, hepimizin yaşam içerisinde farklı sorumluluklarının olması, eskiye göre farklı bir yaşam tarzını oluşturmamızı gerekli kılıyor. Tabii burada işte konut alanları, mimarlık alanları hepsinin yapabileceği bir şeyler var. Kuşaklar arası iletişimde evet yaşlıların gençlerin dilini anlama ve gençlerin de yaşlıların dilini anlama noktasında bazen sorunlar karşımıza çıkabiliyor. İşte dijitalleşme, yaşam tarzının farklı olması kuşaklar arasında bir mesafe ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de aslında yine hani bir insan bir şeyi sevmesi için önce onu bilmesi, tanıması gerekir. Bilmeden, tanımadan bir şeyi sevmek çok mümkün olmaz. Yani çok nadir olabilir belki. O yüzden yaşlıların gençleri, gençlerin de yaşlıları anlayabileceği, yakından tanıyabileceği ortak yaşam alanlarının artırılması. Belki işte dünyada yine örneklerini gördüğümüz huzur evleriyle çocuk kreşlerinin ya da işte okullara yakın yerlerde birlikte bir arada yer almaları, yaşlıların yani aile bireylerinin, torunların olanların veya işte diğer akraba içerisinde yaşlı olanların işte kandillerde bizim hani geleneksel kültürel öğelerimizi de yaşatmanın da bir aslında yolu yine kandillerde, milli bayramlarda, dini bayramlarda ziyaret edilmesi, o geleneği sürdürebilmek, yaşlıların bir şekilde görünür olması aslında hayatın dışına değil de o hani geleneksel ailede işte ailenin en yaşlı üyesinin o aile reisliğini üstlenmesiyle belki hani o yaşlı olana hürmet etmek, saygı duymanın gençlere de aktarılabiliyor olması ve arada bir ortak dil oluşturabilmek evet. önemli. Bunun için okullarda kuşaklar arası projeler yapılabilir. İşte farklı şu an işte bir sürü lise kademesinde de projeler yapılıyor. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirebilecek projelere yer verilebilir. Yine aile içerisinde sözlü tarih anlatımları hani çocuklara mesela bu görev verilebilir. Ailenin yaşlılarıyla konuşabilirler çocukluklarını, gençlik dönemlerini anlatmalarını, sözlü tarih çalışması gibi aslında aile arşivine de bir katkı sunabilir. Gelecek nesillerde bir anı hatıra olarak kalabilir. Hani deneyime önem verilmesi. Bir, tabii burada bir de yine kuşaklar arası iletişim için makro boyutta baktığımızda medya çok önemli rol oynuyor. Medyadaki yaşlılık temsillerinin olumlu temsillere evrilmesi. Şimdi medyada yer alan yaşlılık temsillerinde özellikle burada tabii ailenin dönüşümü de işin içerisine giriyor. Yani yaşlılığı konuşurken, sosyal açıdan konuşurken özellikle aileyi bir kenarda bırakamıyoruz. Temelde aslında aile yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan sorun alanlarından birisi belki yaşlıların sosyal sorun olarak görülmesi ya da sosyal sorun olarak çözüm üretilme noktasında bir başlık haline gelmesi. Aile içerisinde hani aile yapılarının olumlu tasvir edilmesi noktasında bir yönlendirme ya da teşvikin olması, kısa filmlerle birlikte yaşlıların hayatın anlamına dair, yaşlıyı nasıl anlamlı hissettirilebileceğine dair küçük, hani çok didaktik olmayan, gençlerin hani öğretici ve eğitici üsluplara çok fazla karşılık vermediğini biliyoruz. Çok didaktik olmayan ama anlayabilecek, o empatiyi kurabilecek şekilde küçük medya içeriklerinin üretilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda biz hani sosyalleşme araçları en önemli hani ailedir deriz. Daha sonra eğitim kurumlarıdır. Daha sonra iletişim araçlarını söylerdik. Hep hani klasik sosyoloji bu şekilde ilerlerdi ama şu an iletişim araçları şu anki günümüzdeki hani genç kuşak için konuşursak, gelecekteki kuşaklar için belki daha çok olacak, sosyalleşme sürecinin en önemli araçları haline gelme yolunda hızlıca ilerliyor. Bunun için medya ve iletişim dilinin gerçek hani yaşlıları kuşatıcı ve kapsayıcı bir şekilde dönüştürülmesinin önemli olduğunun altını çizebilirim. Yani aslında şöyle özetleyebiliriz yine burayı. Hani çocuklar ve gençler aslında yaşlıdan sadece geçmişi değil, yaşama dair tecrübeleri de öğrenir. Yaşamda işte dayanıklılığı, ne bileyim bir köy hayatında işte bir hayvanla iletişim kurulmasını, hani köyde bir 15 gün bir ay işte yaz tatilinde yaşlıların yanında geçirilmesinin o çocuklara ve gençlere katacağı birikim, deneyim, hani akademik bilgi birikimiyle hiç kıyaslanamayacak şekilde o çocuğu daha da olgunlaştıracaktır. Yine yaşlıların da gençlerden yeni dünyaya adaptasyon noktasında edinebileceği birçok beceri olduğunu ve birlikte aslında karşılıklı alışverişe dayalı bir ilişki kurulması noktasında hani mikro, mezo ve makro anlamda yapılabilecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yaşlılığa sosyal, toplumsal açıdan bakışta çok güzel bakış açısı getirdiniz. Çok istifade edileceğini düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Programımızı kapatırken ağzınıza sağlık diyorum hocam.
2: Çok teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.
0: Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
1: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

bizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: o Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdat eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.
1: Akra, akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Huleyde binti Kays radıyallahu anha, Ensar hanımlarının ilklerinden. Kocasıyla birlikte Mekke'ye gelerek ikinci Akabe görüşmesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etme şerefine nail olan bir hanım sahabi. Ümmü Bişr adıyla da anılır. O Medinelidir, babası Kays İbni Sabit'tir. Kocası Bera İbni Marur radıyallahu anh'tır. Huleyde radıyallahu anha akıllı, zeki bir hanımdı. Hadiseleri, hatıraları zihninde iyi muhafaza ederdi. Allah Resulüne biat için çıktığı Mekke yolculuğunda kocasının bir hatırasını şöyle nakleder. Yesrib'de İslam yayılmaya başlayınca bir grup ensarlı Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeye karar verdiler. Bera İbni Marur'la birlikte ben de kafileye katıldım. Yolda namaz kılmaya kalkıldığında Bera radıyallahu anh'ın gönlüne bir his geldi. Kendi kendine ben Kabe'yi arkama almak istemiyorum, ona doğru namaz kılmak istiyorum demeye başladı. Ashabtan Ka'b İbni Malik, Esad İbni Zürare ve diğer ileri gelenler, vallahi biz peygamberimizin sadece Şam tarafına doğru namaz kıldığını duyduk, ona muhalefet etmek istemiyoruz dediler. Bera radıyallahu anh fikrinden vazgeçmedi ve ben Kabe'ye doğru namaz kılacağım dedi. Mekke'ye geldiklerinde Bera radıyallahu anh Resul-i Ekrem Efendimiz'e yolculukta geçen hadiseyi nakletti. Ya Resulallah, ben bu yolculuğa Allah beni İslam nimetine kavuşturduktan sonra çıktım. Kabe'yi arkama almak bana ağır geldi. Ona doğru namaz kılmak gönlüme daha sıcak geldi. Bu konuda arkadaşlarım bana karşı çıktı. Bundan dolayı içime şüphe düştü. Sizin görüşünüz nedir? Dedi. Fahri kainat, Bera İbni Marur radıyallahu anh'a tebessüm ederek, sen zaten bir kıble üzereydin, keşke o konuda sabretseydin buyurdu. Bera radıyallahu anh bu cevap üzerine tekrar Şam tarafına doğru dönerek namaz kılmaya başladı. Fakat o Kabe'ye doğru ilk namaz kılan olarak tarihe geçmiş oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'deki vadide ensarla görüştü. Kur'an okudu. Allah'a davet etti ve İslam'a girmelerini isteyip şöyle dedi. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacağınıza dair sizinle anlaşıyorum. 73 erkekle 2 kadın sordular. Bunu yaparsak bize ne var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin için cennet var buyurdu. Ensar alışveriş kârlı. Biz alışverişi bozmuyoruz. Bozmak da istemiyoruz. Hadi sana biat ediyoruz dediler. Resulullah kabilelerinin işlerini takip eden 12 nakip temsilci seçmelerini istedi. El-Bera İbni Marur'la Hazreç'ten 9, Evs'ten 3 temsilci seçildiler. El-Bera İbni Marur Hazreti Peygamber'e Ensar'dan ilk biat eden oldu. Şu konuşmayı yaptı. Ey Evs ve Hazreç topluluğu! Allah nebisi vasıtasıyla sizi şereflendirdi. Eğer dinleyip itaat etmeyi ve yardımlaşmayı memnuniyetle kabul ediyorsanız, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Ensar Allah'ın kendilerini İslam'a hidayet etmesi sebebiyle sevinçli ve neşeli olarak Yesrib'e döndü. Resulullah'ın ashabı Mekke'den Yesrib'e grup grup hicret etmeye başladılar. Fakat El-Bera İbni Marur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e hicret etmeden önce hastalandı, ölüm yatağındayken Resulullah'a malının üçte birini dilediği yere vermesini vasiyet etti ve şöyle dedi. Beni kabrimde kıbleye, Kabe'ye doğru çevirin. Resulullah El-Bera İbni Marur'un ölümünden bir ay sonra geldi. El-Bera'nın hanımı Huleyde Sint Kays, ya Resulallah, bu biat edenlerin ilki, kıbleye yönelenlerin ilki, malının üçte birini vasiyet edenlerin ilki ve nakiplerden biri olan El-Bera'nın kabridir dedi. Resulullah ashabının saflar halinde durmasını istedi ve ona cenaze namazı kıldı ve şöyle dedi. Allah'ım ona mağfiret et, ona acı ve ondan hoşnut ol. Huleyde radıyallahu anh'ın Bera İbni Marur'la evliliğinden Bişr adında bir oğlu olmuştu.
çocuğunu İslami güzelliklerle büyütebilmek için çok gayret sarf etti. Çocuğun eğitimine dikkat etti, onun gönlünün Allah ve Resulü sevgisiyle dolması için çırpındı. Yavrusunun bir İslam mücahidi olarak yetişmesini istedi. Huleyde binti Kays radıyallahu anha, oğlunun adından dolayı Ümmü Bişr bin Bera diye de anılır oldu. Allah ve Resulüne teslimiyeti tam olan oğlu Bişr, kahramanlık ruhuyla kalbi dolu olarak yetişti. O, iki cihan güneşi Efendimizle birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber savaşlarına katıldı. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Resulullah, Hudeybiye'den Medine'ye döndüğünde Yahudiler, Resulullah'ın güç ve otoritesinde meydana gelen zayıflama sebebiyle Kureyş'in ağır şartlarını kabul ettiğini iddia edip Resulullah'la savaşa hazırlanmaları için müttefiklerine haber gönderdiler. Hayber'in kendisiyle savaşa hazırlandığına dair Resulullah'a haber geldi. Resulullah vakit geçirmeden yanındaki Hudeybiye'de bulunan ve kendisiyle birlikte çıkanları savaşa davet etti. Allah Hayber kalelerinin fethini nasip etti. Peygamberin içi rahatlayınca Sellam İbni Mişkem'in hanımı Zeynep bintül Haris Resulullah'ın ashabına sormaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davar etinin neresine yemeyi daha çok sever? Onlar budunu. Resulullah budu sever. Çünkü o davarın etinin en güzel olduğu yerdir dediler. Zeynep bintül Haris bir keçisini kesip etini kızarttı. Güneş batıp peygamber ashabına akşam namazını kıldırdı. Zeynep Resulullah'ın eşyalarının yanında oturuyordu. Kalktı, budu Resulullah'ın önüne koydu ve Ebu'l-Kasım, bu benim sana hediyemdir dedi. Bişr İbnül Bera İbni Marur ve ashabından bazıları da Resulullah'la birlikteydi. Resulullah sofraya yaklaşın dedi. Hepsi de oturdular. Resulullah budu aldı, bir lokma çiğnedi fakat yutmadı. Hazreti Peygamber'in aldığı gibi Bişr İbnül Bera da ondan aldı ve o lokmasını yuttu. Resulullah lokmayı ağzından attı ve ashabına ellerinizi kaldırın. Çünkü davarın kürek kemiğinden anladığıma göre beni öldürmek istediler. Et zehirlidir dedi. Bişr İbnül Bera İbni Marur karnında yanan bir ateş hissetti ve daha oturduğu yerden kalkamadan benzi başörtüsüne döndü. Morardı ve olduğu yerde can verdi. Peygamber şöyle dedi. Hayber'de ne kadar Yahudi varsa onları benim yanıma toplayın. Onlar toplanıp getirildiler. Resulullah size bir şey soracağım. Bana doğru cevap verir misiniz buyurdu. Hayber Yahudileri evet doğru olanı söyleriz Ebu'l-Kasım dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin babanız kimdir diye sordu. Onlar da babamız falandır diye cevap verdiler. Resulullah onlara yalan söylediniz. Aksine babanız falandır dedi. Onlar da doğru söyledin dediler. Resulullah size bir şey daha soracağım. Bana doğrusunu söyler misiniz diye sordu. Onlar da evet Ebu'l-Kasım. Hem biz yalan söylersek bile bizim yalanımızı bilirsin. Nasıl ki bizim babamızı bildin dediler. Resulullah cehennemlik olanlar kimlerdir dedi. Yahudiler biz az bir zaman cehennemde kalacağız. Sonra orada siz bize halef olacaksınız diye cevap verdiler. Peygamber vallahi cehennemde biz size asla halef olamayız dediler. Daha sonra Resulullah şunu sordu. Şu davar kızartmasına zehir koydunuz mu? Evet diye cevap verdiler. Resulullah Zeynep bintül Haris'i getirtip ona seni bunu yapmaya sevk eden nedir dedi. Zeynep bintül Haris babamı, amcamı ve kocamı öldürdün. Kavmime senin yapmadığın kalmadı. Kendi kendime şöyle dedim. Eğer o peygamber değil bir hükümdarsa ondan kurtulur rahat ederiz. Eğer peygamberse ona haber verilir bir zarar görmez dedi. Resulullah onu affetti. Ama Huleyde binti Kays radıyallahu anha şehit annesi olmuş ve hayatta yalnız kalmıştı. Huleyde binti Kays radıyallahu anha devamlı Kur'an okumayı ve ilim meclislerinde bulunmayı severdi. Hazreti Ayşe annemiz Müslüman hanımlara hadis rivayet ederdi. O da bu derslere katılırdı. Bir kuşluk vakti Huleyde radıyallahu anha Medine sokaklarında Fatiha suresini okuyarak yürüyordu. Karşısına Hazreti Ali, İmran İbni Husayn ve Enes İbni Malik radıyallahu anhum çıktı. Hazreti Ali ona Ümmü Bişr, mırıldandığın nedir dedi. O da Fatiha suresini okuyordum diye cevap verdi.
Hazreti Ali radıyallahu anh onun gönlünü hoş edecek ve yaptığı işin Rabbimizin rızasına vesile olduğunu bildirecek şu müjdeyi verdi. Ben Resul-i Ekrem Efendimizin şöyle dediğini duydum. Fatiha suresi arşın altındaki hazineden indirilmiştir. İmran İbni Husayn radıyallahu anh'a da şöyle dedi. Ben de Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi kullar bir evde okusun da o gün onlara insan ve cin gözü dokunsun. Bu mümkün değildir. Enes İbni Malik radıyallahu anh da Kur'an'ın en faziletli suresidir diye duyduğunu söyleyerek onu sevindirmişlerdir. Huleydi radıyallahu anh'a Resulullah Efendimizin huzurunda rahat konuşurdu. Bir gün ''Ya Resulallah, ölüler birbirlerini tanırlar mı?'' diye sordu. Fahri Kainat Efendimiz tebessüm ederek ''A iki eli bol olası, iyi ruhlar cennet içinde yeşil kuşlar gibi dolaşırlar. Ağaç üzerindeki kuşlar birbirlerini tanıdığı gibi temiz ruhlar da birbirleriyle tanışırlar.'' buyurdu. Huleyde binti Kays, Resul-i Ekrem Efendimizin rahatsızlığının arttığı son anlarında yapmış olduğu bir ziyareti kendisi şöyle anlatır. Efendimizin yanına vardım. Onu sıtma nöbeti geçirirken gördüm. Mübarek alnına elimi koydum. Şimdiye kadar görmediğim bir ateşle karşılaştım. Yüreğim dayanamadı ve ''Ya Resulallah, seni hiçbir kimsenin tutulmadığı bir hastalığa sıtmaya tutulmuş görüyorum.'' dedim. İki cihan güneşi Efendimiz de bana bize verilecek ecir ve mükafat kat kat olduğu gibi iptilalar, musibetler de böyle kat kat olur buyurdu. Sonra ''Halk benim hastalığıma ne diyor?'' diye sordu. Ben de ''Halk Resulullah'taki hastalık zatül cemptir'' diyorlar dedim. Bunun üzerine Efendimiz ''Allah Resulüne böyle bir hastalık vermiş değildir. O sadece şeytanın bir vesvesesidir'' buyurdu. Ben tekrar ''Ya Resulallah, sen bu hastalığın neden ileri geldiğini sanıyorsun?'' dedim. Sonra oğlum Bişr'in ateşli hali gözümün önüne geldi de oğlumun ölümünün ancak Hayber'de yemiş olduğu zehirli kebaptan ileri geldiğini sanıyorum dedim. İki cihan güneşi Efendimiz de ''Ey Ümmü Bişr, ben de bu hastalığımın ancak ondan ileri geldiğini sanıyorum. Hayber'de onunla birlikte tatmış olduğum zehirli etin acısından şu anda kalp damarımın koptuğunu duymaktayım.'' buyurdu. Huleyde radıyallahu anha iki cihan güneşi Efendimizin çektiği bu ateşli hastalığa dayanamadı ve ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah'' diyerek gözyaşları içerisinde huzurundan ayrıldı. Huleyde radıyallahu anha bütün ömrünü Resulullah'a sadakat, sevgi üzere geçirerek ebedi aleme göç etti.''

0: Sevgili dinleyiciler, Rabbimiz bizleri o mübareklerin şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Elvedud. Ben ki eksik, kusurlu ve sonunda ölecek olanım. Eksiksiz, kusursuz ve ölümsüz olan seni ararım. Başında bulduğum sensin, sonunda bulacağım sensin. Yokluğumda vardığım sensin, varlığımda talebim sensin. Hep var eyle beni.

Elvedud. Dünyamız yüce sanatkarın cezbedici eserleriyle çevrilidir. Bu tecelliler bazen bakıp görmediğimiz, bazen bizi derin düşüncelere sevk eden izlerden oluşur. Dikkatli bir gözün takip ettiği her izin yolu sonunda eser sahibine çıkar. Mesela bir limonu ortasından keserek incelediğimizde, ki tasarım ve düzen, cevizin katmanları ve özündeki görünüm, bir nöronla evren arasındaki benzerlik bile bizi müessire, yani o eseri yapan en mükemmel sahibe götürecektir. Her sanatkar ürününü sever. Hakiki sanatkar olan Allah Teala da peygamberlerini, meleklerini ve mümin kullarını sever. Onlar tarafından da sevilir. O Vedud, yani hem sevilen hem de sevendir. Kendisinin Vedud olduğunu bize o, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir ayetiyle de bildirmiştir. Bizlerin onu seviyor olabilmesi ise bizim bir yeteneğimiz sonucu değil, Allah'ın bizlere bir ikramı olarak verilmiştir. O bizi severse kalbimize de bir sevgi yerleştirir. Allah'ın tevfikiyle Rabbimizi sevince, Allah da bizi bir başkasının sevgisiyle ödüllendirir. Böyle böyle çevremiz tarafından da sevilen biri haline geliriz. Seven de O, sevdiren de O'dur. Dünyada sevilen mümin, aynı şekilde ahiret hayatında da sevilecektir. Bizlerin Allah'ı sevmesi ise ona itaat etmemiz şeklinde anlaşılmalıdır. Seven sevdiğine tabi olur. Sözünü dinler. Bizler de hem Rabbimize hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederek bu sevgimizdeki samimi niyetimizi sergileriz. Ey Resulüm, de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Gizli ve aleni bütün davranışlarımız Allah sevgisinden kaynaklanır. Peygamberimize uyarken, orucumuzu tutarken, secdeye kapanırken, muhtaca ekmeğimizi bölerken, bir çiçeği sularken, yerden bir dikeni kaldırırken bu sevgi gözükür. Hayat amacımız en büyüğü Allah sevgisini kazanmaktır. Dua ederek, hamd ederek, onu zikrederek, itaat ederek, ilmek ilmek kalbe işlenecek olan bu sevgi elbette emek ve sabır ister. Bu sevgi El-Vedud olanın bize ihsan ve lütfettiği kadardır.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı sona erdi.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı.

0: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam. Akran, yol arkadaşım.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: Hırsızlık parası çaldır insana, malı çaldır, yanar, ne olur olur, telafisi mümkündür. Bu kadar hadiseler oluyor. Yine bakıyorsun, arkası düzeliyor. Hareketlerde olsun, yangınlarda olsun, birçok da yatar olur. Fakat hepsi telafisi mümkün olan şeylerden. Yalnız en korkulu

0: telafisi mümkün olmayan ömür var. Ömür. Aldığımız nefesler. Bunların telafisi mümkün değil. Bu kaçtı mıydı? Kaçtı. Artık bunu tutacağım diye uğraşmanın imkanı yok. Çaresi yok. Binaenaleyh bu ömrü kaçırmamak. Onun için efdalü ibadet nefesinin Allah ile olduğu gün ve andır. Ne kadar Allah ile olabiliyorsa namazda, ibadette vesaire vakitlerde Allah ile olabiliyorsan işte o nefeslerin efdalü ibadet. Bunun haricinde olan nefeslerden hepimiz mesulüz. Hepimiz yani. Onun için hep kardeşlerimden ricalarım. Bunların telafisi mümkün değil. Bu o kadar büyük bir zayiattır ki 100.000 lira gider, milyon lira gider, milyar lira gider. Fakat gene telafisi mümkün. Fakat bu ömrün kaçanının telafisi mümkün değil. Aynı zamanda kaçan nefes içimizde bir leke bırakır. Kirli bir leke bırakır. Bu lekeler çoğaldır ki kalbimizi karartır, kaplar. Bundan sonra o kalbin sahibinden bir daha hayır beklemek imkan olmaz. En acı hadise. Artık imanlı mı gider, imansız mı gider, orasını alabiliriz. Burası bizim işimiz değil. Şimdi bu hırsızlıkta en büyük dikkat edeceğimiz şey, televizyonundan tut da işte bu her çeşit zevk alemleri bizim ömrümüzü yok eder. Hayatımızın iknasına gayret eden şeylerdir. Bunlardan uzak olmak vazifelerimizin başında gelir. Asıl ölüm iç ölümüdür. Ruh aleminin ölümü. Bu ölüm öteki cesedin ölümüne hiç benzemez. Cesed olsun. Dedim işte bu kadar insan geldi gitti. Biz de geldik, biz de gideceğiz. Hiç duracak olanımız yok. Binaenaleyh en çok dikkat edeceğimiz can dediğimiz, ruh dediğimiz, bizi gezdiren, koşturan, oynatan, konuşturan bir kuvvet var içimizde. Bu kuvvet çıkınca bizi mezara götürüyorlar. Bu kuvvet bizdeyken her şeyi yapabiliyoruz. Binaenaleyh evlatlarımızı İslam dinine, İslam dinini öğretmeden, İslam dinini ilmihal dediğimiz, ilmihalini öğrenmeden terk etmek onun ölümüne sebep olmaktır. Onun için babalardan ricamız bu kadar dikkatli olmalıdır ki her baba evladına İslam dinini, ilmihalini çok güzel öğretir. Ondan sonra o evlattan fayda olur. Eğer İslam dinini layıkı bir şekilde öğretmeyizse, çocuğun da içinde yoksa kendisi de öğrenmesini var halimizde. Bu da en tehlikeli bir ölümdür. İlmihal demek ahiretini öğrenen, Allah'ı bildiren. Allah'ı bilmek kolay değil ki. Allah'ı bildiren tefekkür lazım insanda ki o tefekkürün neticesinde Allah'ı iyice bilebilsin. O da ilmihal bilmeyince o da olmaz. Onun için tefekkürü sa'a hayrun min ibadeti sene. Bir an tefekkür bazı rivayette sene, bazı rivayette 60 sene, bazı rivayette 70 senelik ibadetten hayırlı. Nafile ibadetler tabii. Onun için evlatlarımıza elimizden geldiği kadar büyük küçük dinlerini iyice öğretebilmenin çaresini aramak. Bu zevk alemlerinde kim bilir kaç saatimiz zayi oluyor da bu dini bilgileri almak için 5-10 dakikayı çok görürüz kendimize. Burada bu kalsın da az önce söylemek istediğim mahviyet. Asıl mühim olan insandaki bütün dertlerin başı bu mahviyetin içinde. Mahviyet tüm mukabili enaniyettir yani. Enaniyet, bencillik. Bu bütün felaketlerin başı kaynağı bu. Bundan kurtulmanın çaresi mahviyet. Mahviyeti elden etti miydi? Çok kamil bir insan olur insan. Olgun bir insan olur. Onun her sözünden, özünden, yürüyüşünden, her şeysinden insan istifade eder. Bu mahviyetin sahibi olabilmiş. Mahviyet, malum ya yok olmak demek değildir. Mahvolmak. Mahvoldum. Ne oldu? Mahvoldum ya der insan. Yok olmadın yani. Yok olmak değil. Ya kötü huylardan berinmek, kötü huylardan arınmak, kötü huylardan arınan insana mahvolmuş insan derler. Yani kötülüklerini mahvetmiş, kötülüklerini yok etmiş. Böyle bir insan. Fakat yalnız mahviyet kafi değil. Mahviyet insan yok olur, yok kötü huyları terk eder. Fakat iyilerini alamadıysa bu da bir mana ifade etmiş. Mesela La ilahe illallah deriz. La ilahe mahviyettir, menfidir. İllallah demedik ki olmaz. Ancak la ilahe illallahla tamam olur. Misafirler geldi de bir şeyden Mekke'den evde bir levha var. Şifaül gulub zikrullah diyor. Kalplerin Tabii biz bir hastalığa tutmuyoruz. Bu hastalıkların tedavisi için çare arıyoruz doktorlarımızdan. İçimizin hastalığına kim nereden bulacak çareyi? Şifaül gulûb zikrullah. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olduğun an senin kalbine şifa gelir. Onun için mahviyetin arkasından ispat lazımdır. Bunun da manası günahları terk etmekle beraber ibadat-ı taata devam. İbadat-ı taata devam, nafileleri de içinde olmak şartıyla. Nafile ibadetleri sakın şey yapma, ne olacak bu fazladan deme. Allah kusurlarımızı affetsin. Bunun için nafile ibadetlerin büyük faydaları vardır. Bunların hiçbirisini hatta gece namazlarını kılmamak günah-ı sagâirdendir. Günah-ı sagâir. Bütün günahların arasına katmışlar. Her gece olursa günah-ı kebair olur. Niçin? Gece ibadetinin iki rikati dünya ve mafihaya bedel. Gece namazının iki rikati dünya ve mafihaya bedel. Dünyanın her tarafında olursa olsun gece kalkıp da iki rikat namaz kıldıkça 100.000 sevap Allah bize de veriyor. Allah'ın lütfu geniş. Onun için gece ibadetlerine alışabilmek için kendisini hazırlamak lazım. Gençlik devirlerinde. Kötü yerlerde saatlerce ömürlerimizi kaçırırız. Gece kalkmaya vaktimiz kalmaz. Kalkamayız. Sabaha da zor kalkarız artık.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. Her Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi Info Center'la dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami bilgilendirme merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulurken, merkez aynı zamanda yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lachlan Jackson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı. Allah. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vakti ne kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Cuşan ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi hatim dualarıyla iade edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Anadolu'nun atalık tohumları geleceğe miras oluyor. Anadolu'da yüzyıllardır sürdürülen geleneksel tarım kültüründe tohum, yalnızca bir üretim aracı değil, aynı zamanda geleceğin ve bereketin simgesi olarak görülüyor. Çiftçiler bir sonraki hasatın güvencesi olan tohumlarını özenle saklıyor. Ekim döneminde ise dua ve temenniler eşliğinde toprağa emanet ediyordu. Tohumlar, komşular arasında paylaşılırken ticari bir ürün olarak değil, ortak bir değer olarak kabul ediliyordu. Uzmanlara göre Anadolu, sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğiyle dünyanın en önemli gen merkezi.

merkezleri arasında yer alıyor. Tarımın doğduğu bölgelerden biri kabul edilen bereketli hilalin önemli bir bölümünü oluşturan Türkiye, özellikle Güneydoğu Anadolu'da buğday, arpa ve zeytin gibi pek çok kültür bitkisinin yanı sıra yabani akrabalarına da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 12 bin doğal bitki türüne sahip Türkiye'de bu türlerin üçte biri yalnızca Anadolu'da yetişiyor. Bu özelliğiyle Anadolu hem biyolojik çeşitlilik hem de tarımsal genetik kaynaklar açısından dünya için stratejik önem taşıyor. Ancak son yarım yüzyılda tarım anlayışında önemli değişimler yaşandı. Geleneksel yöntemlerin yerini hibrit tohumlar, kimyasal gübreler ve yoğun tarım ilaçları alırken, yerel üretim ve doğrudan çiftçiden temin modeli de büyük ölçüde küresel tedarik zincirine dönüştü. Uzmanlar atalık tohumların korunmasının, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı tarım mirasının aktarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Geleneksel tarım uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi ve yerel tohumların korunması yönündeki çalışmalarsa her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Ailece teknoloji kullanımında denge çağrısı. Teknoloji günlük yaşamı kolaylaştırırken uzmanlar kontrolsüz ekran kullanımının aile ilişkileri ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre önemli olan teknolojiyi yasaklamak değil, bilinçli ve dengeli kullanmayı öğrenmek. Uzmanlar teknoloji bağımlılığının bireyin teknolojiyi yönetmek yerine onun tarafından yönlendirilmeye başlamasıyla ortaya çıktığını belirterek, aile bireylerinin ekranlara olduğu kadar birbirlerine de zaman ayırması gerektiğini vurguluyor. Çocukların teknoloji kullanımında anne ve babaların örnek davranışlarının belirleyici olduğunun altı çiziliyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun da ifade ettiği gibi çocuklar söylenenden çok gördükleri davranışları örnek alıyor. Bu nedenle çocuklara ekran sınırı koyan ebeveynlerin önce kendi dijital alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtiyor. Uzun süreli ekran kullanımının dikkat süresi, uyku düzeni ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturulabileceğini ifade eden uzmanlar, yemeklerde telefon kullanılmaması, yatmadan önce ekranların bırakılması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması gibi ortak kuralların sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandıracağını belirtiyor. Uzmanlara göre teknoloji hayatın merkezinde değil, yaşamı kolaylaştıran bir araç olarak kullanılmalı. Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de uzmanlara göre şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkündür. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker alınmasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı glikozun kaslar tarafından yeterince kullanılmamasına ve kanda birikmesine yol açabilir. Uzmanlar, enfeksiyon ve hastalık süreçlerinde de vücudun enerji ihtiyacının arttığını ve buna bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselebileceğini belirtiyor. Bu nedenle sağlıklı kan şekeri kontrolünün yalnızca şekerli gıdalardan kaçınmakla sınırlı olmadığı, dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetiminin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. LGS'de tercih maratonu başladı. Liselere geçiş sistemi, LGS kapsamındaki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli için tercih süreci başladı. Öğrenciler bugünden itibaren e-okul sistemi üzerinden lise tercihlerini yapabilecek.
Yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme, merkezi

0: yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirmeler kapsamında öğrenciler en fazla 10 okul, yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih edilebilecek. LGS tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak. Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın zirvesinde. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla Avrupa'nın en genç ülkesi olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bine ulaştı. Bu rakam dünya genelindeki 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de gençler 86 milyon 100 bin kişilik nüfusun %14,8'ini oluşturuyor. Dünya genelinde ise yaklaşık 8,2 milyarlık nüfusun 1 milyar 283 milyonu 15-24 yaş grubunda yer alıyor. Böylece genç nüfus dünya nüfusunun %15,6'sına karşılık geliyor. Verilere göre Türkiye genç nüfus büyüklüğü bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken sahip olduğu genç insan kaynağıyla eğitim, istihdam ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir potansiyel taşımaya devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Sinop hariç Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve Kırklareli 30, Bursa 32, Çanakkale 33 derece. Ege bölgesinde İzmir 34, Denizli ve Muğla 37, Manisa 36 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Çankırı 34, Eskişehir 30, Konya 35 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 28, Düzce 29, Kastamonu 32, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize 27, Samsun 29, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 32, Kars 28, Malatya 36 derece, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 42, Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 40 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 42, Medine sıcak 46, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Üsküp parçalı bulutlu 32, Tokyo parçalı bulutlu 29, Paris parçalı bulutlu 35, Melbourne parçalı bulutlu 15, Lefkoşa az bulutlu 31, Londra parçalı bulutlu 28, Madrid sıcak 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Temut yolu Akyazı Kavşağı ile Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı 1 ila 2. kilometreleri arasında, Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5 ila 7, Afyon-Karahisar, Konya-Devlet yolunun 12 ila 15. kilometreleri arasında, Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27, Torul-Gümüşhane ayrımı 2 su, Şiran yolunun 12 ila 22. kilometrelerinde, Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19, Burdur Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun. Allah-u Teala sizi dünyada da ahirette de mesut ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde muhtelif rivayetleri olan yani sağlam, sahih bir hadis-i şerifinde ibarelerde, çeşitli rivayetlerde küçük nüans farkları olabilir. Buyuruyor ki Ela uhbirukum bil mümin men eminehun nasu ala envalihim ve enfusihim vel müslümü men selimel müslümüne min lisanihi ve yedihi vel mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah vel muhacir men hecere hataya ve zünub. Bu hadis-i şerif çok geniş ve umumi İslami gerçekleri çok net olarak anlattığı için bugün ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle başlıyor Peygamber Efendimiz Ela uhbirukum bil mümin. Dikkat edin, agah olun, mütenebbih olun, dikkatlerinizi toplayın, kulak verin bana gibi bir mana taşır bu Ela sözü. Efendim Ela uhbirukum, yani dikkat edin, kulağınızı bana verin ki size çok mühim bir şey söylüyorum. Size uhbirukum bil mümin, gerçek mümini anlatacağım. Gerçek mümin kimdir? Onu anlatacağım buyuruyor. Hadis-i şerifte bir kere daha mümin kelimesi manacı olması gerekiyor. Ama burada kayıtlı değil. Men eminehun nasu ala envalihim ve enfusihim diye devam ediyor. Yani el müminu, başka rivayetlerde bu var. El müminu mümin, şimdi size haber vereceğim buyurdu Peygamber Efendimiz. Dikkatinizi toplayınız, kulağınızı bana veriniz, agah ve mütenebbih olunuz dedi. Bu söylenen sözün önemini de bir bakıma gösteriyor. Yani insan önemli bir şey söyleyeceği zaman ancak böyle bir başlangıçla başlar. Mümin kimmiş? Peygamber Efendimiz mümini tarif ediyor. Men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim. İnsanların kendi mallarına ve kendi canlarına emin bir kişi olarak güvenip, itimat edip, kendi canlarına ve mallarına bundan bir zarar gelmez diye güvendikleri kimse mümin. Tabii emine güvenmek demek, bu kökten geliyor mümin kelimesi de. Burada bir iştikak sanatı yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani insanlar gel, sana malımı emanet ettim. Mallarımızı emanet ettik, canlarımızı emanet ettik. Sen güvenilir kimsesin diye birisine böyle her şeylerini verebilip, teslim edebilip, kendileri teslim olabiliyorlar ve itimat ediyorlarsa işte mümin o kimsedir. Mümin o kimsedir ki insanlar mallarına ve canlarına onu emin kişi olarak tayin ederler, itimat ederler, emanet ederler. Şimdi tabii efendim mümin aslında bizim kendi ilk düşündüğümüz zaman bu hadis-i şerifi dinlemediğimiz, kendi kendimize mümin nedir diye tefekkür ettiğimiz zaman, tefekkür biliyorsunuz çok kıymetli bir ibadettir. Bir saatlik, bir miktar, bir zamancık tefekkür bazen yıllarca, bazen 60 yıl gibi bir ömre bedel olabilir. Tefekkür çok kıymetli. Kendimiz düşündüğümüz zaman mümin nedir? İnanmış insandır. Neye inanmıştır? Tabii Allah'a inanmıştır, meleklerine inanmıştır, kitaplarına inanmıştır. Efendim işte amentü ile ifade ettiğimiz imanın esasları diye ön sırada saydığımız şeyler. Tabii bunlara inanmak. Ama Efendimizin tarifi değişik bir yönden çok önemli. İnsanların kendisine itimat ettiği, mallarını, canlarını emanet ettikleri kimsedir diyor. Şimdi başka hadis-i şerifler var. Emanet çok önemli bir vasıf ve

ve izzet ve itibarda olacaklar. İşler onların elinde olacak. Birçok böyle kıyamet alametlerini Efendimiz saymıştır hadis-i şeriflerde. Yani insanların ahir zamana doğru dejenere olacaklarını ve kıyametin de en kötü, en şerli insanların başına patlayacağını, onların efendim üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu ümmetten buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, ilk kaldırılacak şey efendim emanettir ve namazdır. Salat diyor, yani namazdır. Yani emin oluş vasfı, güvenilir oluş vasfı müminlerden gelecek. Ahir zamanda güvenilir insan kalmayacak. Bir, namaz kılan insan kalmayacak veya azalacak. Yani kıyamete kadar daima hakkı tutan, hayrı işleyen, Allah'ın dinine yardımcı olan bir güzel insan grubu mevcut olacak diye müjde var. Biz zaten dualarımızda daima Ya Rabbi bizi o sevdiğin gruptan, o sevdiğin taifeden eyle diye daima dua ediyoruz. Allah sizleri ve bizleri o sevdiği taifeden eylesin. Daima var ama genellikle insanlar bozulacaklar, dejenere olacaklar, İslam'dan uzaklaşacaklar ve bu ümmetten ilk kaldırılan şey güvenilirlik, emin oluş, emanet vasfı kaldırılacak ve bir de namaz kaldırılacak deniliyor. Tabii biz, acaba biz ahir zamanda mıyız? Durumumuz iyi mi, kötü mü? Efendim kıyamet başımıza mı patlar? Efendim diye düşündüğümüz zaman, etrafımızda kıyamet alametleri var mı yok mu diye düşündüğümüz zaman çevremize bir bakalım. Elhamdülillah memleketimizde camiler doluyor. Namaz kılan insanlar, namazına bağlı insanlar çok ve elhamdülillah güvenilen insanlar var ama dejenerasyon da başlamış. Yani yavaş yavaş İslam gidiyor. İslam gidince dejenerasyon, dejenerasyondan sonra da Allah'ın belası ve cezası gelmesi görünüyor. Tabii Allah bizi gazabına uğramaktan, azabına, ikabına maruz kalmaktan uzak eylesin, korusun, sevdiği kullarından eylesin. Ahirette de insanın ilk defa sorgu ve suale çekileceği husus namazları kılıp kılmadığıdır diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani insan günde 5 defa doğru çizgiye çekilerek Allah'ın çizgisinde, Allah'ın istediği bir kul olarak Allah'ın kendisine kutsal emaneti bahşettiği, rütbe verdiği, eşref-i mahlukat kıldığı, sorumluluk, mükellefiyet yüklediği, imtihan olarak dünyaya gönderdiği insanoğlu bu vazifeyi efendim unutabiliyor insanların bir kısmı. Tabii onda namazla bunlar hatırlanacaktı. Namaz gevşiyor. Ondan sonra emin oluş vasfı kalmıyor. Yani imanlı ama efendim emin oluş vasfı yok. Güvenemiyorsunuz, güvenilmiyor. Çünkü güzel sağlam ahlaka sahip değil. O zaman kıyamet kopuyor. Emanet kaybedildiği zaman, kaybolduğu zaman, ortadan kalktığı zaman kıyametin kopmasını bekleyin buyurmuş bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz. Efendim diyorlar ki nedir bu emanetin kaybolması ya Resulallah? Emanet ortadan kalktı, kaybedildi, elden düştü, yok oldu, kayboldu. Nedir bu emanet? İşler naehil insanların eline verildiği zaman o zaman işte bu emanet kaybolmuş demektir. Naehil insanlar, liyakatsiz insanlar, bilgisiz, kabiliyetsiz, değersiz insanların eline verildiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Onun için ben de bu hadis-i şerifi böyle kardeşlerime geliş olarak anlatmayı bu bakımdan istiyorum. Yani biz müminiz, tamam, Allah'ın varlığına, peygamberine, Kur'an-ı Kerim'ine, kitaplarına, efendim her şeye, bize dinimizin öğrettiği şeylere canı gönülden bağlıyız, inanmışız, tamam. Ama asıl müminin vasfını Peygamber Efendimiz tarif ederken buyuruyor ki insanların mallarını, canlarını güvenebilip teslim edebilecekleri insandır mümin. İşte bu vasıfta olmak lazım. Yani tam dürüst, tam güvenilen, tam özü sözü doğru bir insan olmak, kimsenin malına ve canına şöyle bir zerre kadar bir gölge, bir zarar, bir zarar, bir gölge, bir zerre kadar bir böyle efendim negatif bir tesir dahi yapmamaya çalışmak müminin ana vasfı bu. Onun için biz Allah'ın mümin kulları olarak elhamdülillah müminiz, elhamdülillah Müslümanız, nasıl kimseler olacağız? Kimsenin canına, malına zarar vermeyen, herkesin canını, malını emanet edebileceği, teslim edebileceği güvenilir kimseler olacağız. Sözümüze güvenilecek, işimize güvenilecek, yaptığımız şey, verdiğimiz söz senet gibi olacak. Efendim herkes bize hayran kalacak. İşte gerçek müminlik bu. Yani yaptığı işi güzel yapmak. Evet sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz mümini insanların mallarını, canlarını kendine gönül huzuru içinde götürüp

teslim edebilecekleri dürüst ahlaklı, özü sözü doğru bir kimse olarak tarif ediyor. Bu bir. İkincisi, vel müslümü, ben senim el müslümüne min lisanihi ve yedinihi. Bunu herkes bilir. Yani biz bir takım bilgileri biliyoruz da bilmek mühim değil. Bildiğini uygulamak, bu önemli. Şimdi Müslümanlığı tarif ederken de Peygamber Efendimiz böyle tarif etmiş. Müslüman da öteki Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kimsedir. Yani dilinden ve elinden kimseye zarar gelmiyor. Dedikodu yapmıyor. Efendim kötü söz söylemiyor. Fitne fesat çıkartmıyor. Dilinden zarar gelmiyor. Elinden zarar gelmiyor. Yani birilerinin aleyhinde efendim faaliyet yapmıyor. Ağacını kesmiyor. Harmanını yakmıyor. Duvarını yıkmıyor. Camını kırmıyor. Demek ki Müslümanların diliyle faydalı olması lazım. Zararlı olmaması lazım. Eliyle hayrı yapması lazım. Şerri işlememesi lazım. Faydalı olması lazım. İşte Müslümanlık bu. Müminlik güvenilir olmak. Müslümanlık da herkese efendim iyilik neşretmek, etrafa iyilik yaymak, ortaya iyilik koymak, kötülükleri engellemek, kötülükleri yapmamak. İşte herkesin bildiği ibareler bunlar ama yapmakta zorlandığı işler. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuş ki vel mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah. Peygamber Efendimiz nasıl yönünden alıyor meseleyi? Men cahede nefsehu fi taatillah. Allah'a itaat yolunda dosdoğru gitmek için nefsiyle savaşan insandır mücahid. Yani Allah'ın yolunda gitmek bir savaş istiyor tabii. Nefsini yenmesi gerekiyor insanın. Arzularının üstesinden gelmesi gerekiyor. Arzularının esiri olmaması gerekiyor. Tabii bu savaşı yenerse insan iyiliği yapabiliyor. Yoksa arzularına, heveslerine, efendim nefsin hevasına efendim mağlup olduğu zaman da çeşitli zararlı işleri yapıyor. Dayanamadım, tutamadım kendimi, işte kendimi kaybetmişim, ne yapayım şimdi, çok pişmanım filan diyorlar. Fî taatillah, sabahleyin kalk bakalım namaza, uykunu boz, namaza kalk, ibadetini yap, efendim bilmem kesenden parayı çıkar, ver bakalım fakirlere hayrını, hasenatını, zekatını, sadakanı. Efendim çok zor geliyor yani, ben onu nelerle kazandım bu paraları, ama işte nefsini yenip o iyiliği yapacaksın, o ibadeti yapacaksın. Efendim zorluklara göğüs gereceksin, zorluklara kendin hamle yapacaksın Allah'ın sevabını, rızasını kazanmak için. Böyle bir mücadele, bir gayret gerekiyor. Asıl savaşın insanın kendi nefsiyle savaşı olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani ömür boyu her insanın kötülüklerle savaşması lazım. Nefsini yenmesi lazım. Ne kadar güzel. Efendim bu işte tasavvufun özü esası bu. Yani insanın kendi nefsini yenmek için çalışması, nefsinin süfli arzularına karşı çıkması ve onları yenip faziletli bir insan olması. İşte tasavvuf Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde. El mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah. Nefsini Allah'a ibadet yolunda efendim itaatli eden ve zorlayan ve iyiliği yapan, ibadeti, taati, hayrı, hasenatı yapan kimsedir. Nefsiyle bu konuda uğraşan, savaşan ve onu yenen kimsedir buyuruyor. Öyle olma, hepimiz gayret edelim. Vel muhaciru men hecerel hataya ve zünub. Muhacir de İslam'da makbul bir kişidir. Muhacir. Muhacir kimdir? Dinini daha iyi yaşamak için, dini tarifi bu işin, dinini daha iyi yaşamak için dinini yaşayamadığı ortamdan, yerden dinini daha iyi yaşayabileceği, rahatlıkla dinini ifa edebileceği yere hicret eden kimsedir. Peygamber Efendimiz İslami hayatını Mekke'de sürdürmek isterken müşriklerin çeşitli zulümleri karşısında bu imkansızlaşınca Medine'ye muhaciret etti, hicret eyledi. Efendim Müslümanlar da mühacir oldular, hicret ettiler. Bu büyük bir ibadetti Peygamber Efendimiz'in etrafında toplanmak. Onun etrafında kenetlenmek, yerini, yurdunu, kabilesini terk edip Efendimiz'in emrine koşmak, etrafında yerini almak Müslümanlar için bir vazifeydi. Çok sevaplı bir şeydi bu. İnsanın dinini yaşaması için yer önemli değil, ev önemli, tarla, bahçe, köy önemli değil. Efendim ülke önemli değil. Hatta nerede İslam'ını güzel yaşayıp hayat imtihanını Allah'ın istediği şekilde başarabilecekse oraya doğru bir hamle yapması lazım. Yani muhacir bir yerden durup dururken göçen insan değil, dinini daha iyi yaşamak gayesiyle göçen insan oluyor. Dini bakımdan tarifi bu. O zaman çok sevap oluyor böyle hicret etmek ve muhacir de çok makbul bir kimse oluyor. Ama Peygamber

0: Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde el muhacir men hecere hataya ve zünub, yani asıl muhacir hatalardan, günahlardan hicret eden, ayrılan, uzaklaşan kimsedir. İnsanların alışkanlıkları olabilir, kötü yetişmiş olabilir, sonra tevbekar olur, günahları bırakması lazım, haramları bırakması lazım, kötü alışkanlıkları bırakması lazım, iyi bir insan olması lazım. Hapse girer çıkar insan, efendim mazisinde kendisinde arzu etmediği karanlık, kötü işler olmuş olabilir, onları bırakması lazım. İyi Müslüman olmanın yolu herkese açık, hapisteki insanlara da açık, efendim suçlulara da açık. Kimdirse Allah tevbe edeni sever, tevbe edenin tevbesini kabul eder. İşte hicret bu. Kötülükleri, hataları, günahları bırakıp efendim güzelliklere, faziletlere efendim gelmek. Bu hadis-i şerifi çok seviyorum. Çok sevdiğim hadis-i şeriflerden birisidir bu. Bunu ezberleyelim sevgili dinleyicilerim. Yazınız bunu. Her zerremiz hayır olsun. Hayırlı bir şekilde yaşayalım. Çok hayırlı işler yapalım. Efendim eserler bırakalım arkamızda ve Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varalım. Sevgili Akra dinleyicilerim, Allah size ve bizlere, cümle mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. Hayırları işlemeye muvaffak eylesin. Şerlerden çekinmeyi, sakınmayı, korunmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, iki canda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Band. Türk Edebiyatı'nda band, bir şiirin kendi içinde bütünlük oluşturan dizeler grubuna verilen addır. Bir başka deyişle, şiirin her bir bölümüdür. Özellikle divan şiirinde murabba, muhammes, müseddes, terkibi bend ve tercihi bend gibi nazım şekillerinde her bölümün adı bend olarak anılır. Bendler tamamı aynı aruz kalıbıyla yazılmış olmalıdır. Bir şiir ikilik, beyit yani iki mısra veya üçlük, üç mısra, dörtlük, beşlik, beş mısra veya daha fazla mısralı birimler halinde düzenlenmişse bu birimlerin her birine bend denir. Ayrıca musammat şiirlerde de her parça bend adını taşır. Cumhuriyet döneminde bile yazı, makale, fıkra için bir süre bend kelimesi kullanılmış. Kelimenin parça, bölüm anlamı Türkçe içinde yaşamaya devam etmiş. Türk şiirinden güzel bir bend örneği Haşim'in ünlü Bülbül şiiri iki bend halindedir. Her bend kendi duygusal bütünlüğünü korur ancak iki bend bir araya gelince şiirin anlamı tamamlanır. Birinci bend, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. İkinci bend, savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Vefasız baharın yeliyle düşmüş gibi gül yer yer hak ile. Bu şiirde her bend aynı ölçü, aynı duygu tonu ve aynı imgeler dünyası içinde olduğu için anlam bendler üzerinden akar ve derinleşir. Bend şiirin mimari taşıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabi bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridi

0: Nebi'nin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabi onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabi bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Fatih Sultan Mehmet ve kurduğu medreseler. Osmanlı padişahlarının yedincisi İstanbul'un fatihi olup Sultan II. Murat Han'ın oğludur. 29 Mart 1432 Pazar günü Edirne'de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmet, devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. İlk hocası Molla Yegan'dı. Meşhur din ve fen alimi olup zahiri ve batini ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretleri Şehzade'nin her şeyiyle bizzat ilgilendi. 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderildi. Devrin en büyük ulemalarından birisiydi ve 7 yabancı dil biliyordu. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet zamanında bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiş, Fatih medreseleri, klasik Osmanlı medreselerinin temelini oluşturmuştur. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirdi. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. 1481 yılına kadar 30 yıl kadar hükümdarlık yaptı ve ordunun başında bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi, temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 günü ordusu ile Mısır Memlük Devleti üzerine sefere giderken rahatsızlandı. Nikris yani gut hastalığına yenik düşerek vefat etti ve Fatih Camii'nin yanında Fatih Türbesi'ne defnedildi. Bir rivayete göre de Fatih Sultan Mehmet'in özel doktoru Yakup Paşa isminde bir Yahudi dönmesi tarafından zehirlenerek öldüğü rivayet edilmektedir. Fatih hayatı boyunca ilme ve alimlere çok değer vermiştir. Sarayı her türlü ilmi tartışmaların yapıldığı bir akademi halindeydi. Toplantılara çok defa Reisul Ulema sıfatıyla Molla Hüsrev başkanlık ederdi. Bazı toplantılara başında ulema sarığı, sırtında da alimlere mahsus kıyafet olduğu halde kendisinin de iştirak ettiği tarihçiler tarafından anlatılır. Fatih ayrıca İstanbul'a doğulu ve batılı alimleri davet eder, bu hususta hiçbir fedakarlıktan çekinmezdi. Nitekim 15. yüzyılın en büyük astronom ve matematikçisi olan büyük alim Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet etmiş ve kendisini günde

200 akçe maaşla Ayasofya Medresesi'nde vazifelendirmişti. Bu arada batılı bilginlerden filozof Amiruzzes ile İtalyan arkeoloğu Anconalı Syriacus davet edilenler arasındadır. Fatih'ten sonra Fatih'in emriyle İstanbul'da iki üniversite kurulur. Bunlar Ayasofya ve Zeyrek medreseleridir. Büyük heyecan ve gayretlerle eğitime devam eden bu iki medreseden de değerli ilim adamları yetişmiştir. Fatih'in İstanbul'da kurduğu üçüncü büyük ilim ve kültür yuvası da Fatih medreseleridir. Sahn-ı Seman veya Medrese-i Semaniye diye de bilinen bu yüksek mektep, Fatih Camii'nin etrafında inşa edilen 8 fakülteden ibaretti. İçlerinde fen fakültesi ile tıp fakültesi de vardı. Fatih medreselerinin etrafında talebeler ve öğretim üyeleri için kütüphane, 70 yataklı bir darüşşifa yani hastane, gurbetten gelen alimlerin ve yolcuların barınması ve beslenmesi için de bir kalenderhane yani misafirhane de darüşşifadan iyi olup da çıkan fakat bünyesi zayıf düşen hastaların bakılması için de bir tabhane inşa edilmiştir. Külliyede bir de akıl hastaları için Darul Meccanin yani akıl hastanesi vardır. Fatih Hastanesi'nde bütün hastalıkların tedavisi ve ilaçları ücretsiz karşılanmaktaydı. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılda teknikte olduğu gibi tıp ilminde de akıllara durgunluk verecek bir seviyeye ulaşmıştı. Bunu muasır hiçbir Avrupa ülkesinde göremediğimiz tıp akademisi daha iyi ispatlar. Fatih'in kurduğu bu akademide devrin önde gelen 7 bilgini vazife görüyordu. Akademinin başkanlığına ayda 2000 akçe maaşla Ahmet Kudbettin getirilmişti. Halbuki o tarihlerde Avrupa ülkelerinde değil bir tıp akademisi, hastanelerde hekim bile yoktu. Hele bir preventoryum olarak vazife yapan tabhanelerde, bugünkü darül acezelere benzer fonksiyonu olan kalenderhaneler gibi hayır müesseseleri o çağlar Avrupa'sında birer meçhuldü. 1929 yılında Topkapı Sarayı'ndaki bu kütüphanelerde incelemeler yapan Alman profesör Adolf Deichmann, Latince, Yunanca, İtalyanca ile diğer yabancı dillerde yazılı 587 eser tespit etmiştir. Bu kütüphane karşısında heyecanlanan ve duygulanan Deichmann, Fatih'e duyduğu hayranlığını şöyle ifade eder. Dünya tarihinde bir dönüm noktası meydana getirmiş, doğu ve batının kapısında durmuş, her iki alemin kültürünü nefsinde toplamış bir insandı.

mucit, bir icat. Nurunla aydınlat kalbimi.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Men kâle la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu alâ küllü şeyin kadirun fî yevmin mi'ete merretin, kânet lehu idlu aşri rikâbin ve kütübet lehu mi'etu hasenetin ve muhiyet anhu mi'etu seyyiyetin ve kânet lehu hirzen mineşşeytan yevmehu zâlike hatta yümsiye ve lem ye'ti ahadun bi ehtele mimma câe bihi illa ahadun amile amelen eksere min zâlik." Bu da Ahmed İbn Hanbel'de, Müslim'de, Buhari'de, Tirmizi'de, sahih hadis kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Buyur işte, burada da bak Allah ne kadar küçük şeylere, çalışmalara ne kadar büyük sevaplar veriyor, gör. "Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerikele." Bu sözü kim söylerse, bildiğimiz söz. "La ilahe illallah vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hala küllü şeyin kadir." Bildiğimiz şey, hani tesbihleri çektikten sonra dua etmeden önce söylediğimiz söz, bir günde bunu her kim 100 defa söylerse, bu sözü 100 defa eline tesbihi, 99'luk tesbihi aldı, 100 defa bunu bir insan bir günde söylerse ne olur? Bu söyleyen şahsa 100 hasene sevap miktarı, sevap birimi bu. Her şeyin bir miktarı var, bir birimi var, sevap birimi. 100 hasene yazılır. Hasene ne kadar? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud Dağı kadardır. Medine'de nasıl anlatsın? Bak işte ovanın ortasında koskocaman Uhud Dağı altın gibi duruyor karşında. Bir ucu şu tarafta, bir ucu şu tarafta. İşte o kadar büyük. Öğretme o kadar büyük. 100 hasene yazılır ve mühiyet anhı miyetü seyyiyetin, onun defterinden 100 tane günah seyyiye silinir bu diyen insanın. Ve kânet levû hirzen mineşşeytâni yevmehû, o günü için şeytandan korunmasına vesile olur. "Hocam istiyorum istiyorum bir türlü tesbih çekemiyorum," diyor. Şeytan baskı yapıyor, yaptırtmıyor. Çünkü zikirde çok sevap var, onu yaptırtmıyor şeytan. Bak, o gün şeytandan kendisi mahfuz olur. Bunu söyleyen insan. Şeytan dolaşsın dursun kalenin etrafında kurtun uluyarak dolaştığı gibi, kalenin içinde şimdi 100 tane la ilahe illallah vahdehu la şerike leh dedi. Kalenin içinde şeytan artık dışarıda ulusun dursun. Musallat olamıyor, zarar veremiyor. Sonra hatta yumsiye akşamlayıncaya kadar böyle bu mahfaza içinde olur. Hıfz-ı himayede olur. Velem ye'ti ahadun bi afdale mimma ca'e bihi. Onun getirdiğinden daha fazlasını bir kimse getiremez. Yani daha büyük bir sevabı başka bir kimse kazanamaz. İlla ahadun, ancak şu var ki amile eksere min zalike, bunun çektiğinden daha fazla çekmiş ola. Eğer bir insan 150 tane çekmişse o tabi 100 tane çekmişten daha fazla sevap alır. Ama başka türlü bunun sevabını elde etmek mümkün değil.
1: Dostça bir tavsiye.

Yani bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Ebu Sufyan'la Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verka'nın Müslüman olmaları konusunu okumuştuk. Bu konuyu okumaya yine devam ediyoruz. Hazreti Abbas onu alıp konak yerine götürdü. Ebu Sufyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirdi. Sabah namazı vakti olup da müezzin ezan okuyunca Müslümanlar silkinip kalkmaya başladılar. Ebu Sufyan onların kendisi için kalktıklarını sandı. Çok korktu ve bunlar ne yapmak istiyorlar? Ey Abbas, halkın bu halleri nedir? Yoksa beni mi öldürmek istiyorlar diye sordu. Hazreti Abbas, hayır namaza kalkıyorlar dedi. Ebu Sufyan, Muhammed'in münadisi müezzini bunların hepsini kaldıracak mı diye sordu. Hazreti Abbas, evet dedi. Ebu Sufyan, bunların hepsi kalkınca ne yapacaklar diye sordu. Hazreti Abbas, onlar Müslümandırlar, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidecekler dedi. Kendisi de Ebu Sufyan'ı yanına alıp gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam abdest almaya kalktı. Abdest alırken Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın abdest suyunu yüzlerine sürmek için üşüştüler. Ebu Sufyan bunu görünce, ''Ey Fadl'ın babası, ben şimdiye kadar ne Kisra'da ne de Beni Asfarların, Rumların hükümdarlarında hakimiyet ve saltanatın böylesini görmedim. Kardeşinin oğlu kadar büyük saltanatlısını görmedim.'' dedi. Hazreti Abbas, ''Bu saltanat değildir. Fakat peygamberliktir. Bunun içindir ki onun üzerine düşüyorlar. Yazıklar olsun sana, sen de iman et ona. Eğer Müslüman olmaz ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadette bulunmazsan muhakkak öldürülürsün.'' dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'ın istediği şeyleri söylemek istiyor fakat onlara bir türlü dili dönmüyor, düzgün söyleyemiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam namaza başlama tekbirini aldı. Müslümanlar da tekbir aldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam rükûa gitti. Müslümanlar da hep birlikte rükûa gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselam rükûdan doğruldu. Müslümanlar da hep birlikte rükûdan doğruldular. Peygamberimiz Aleyhisselam secdeye vardı. Müslümanlar da hep birlikte secdeye vardılar. Namaz kılındıktan sonra Ebu Sufyan, ''Ey Abbas, Muhammed onlara, Müslümanlara bir şey emretse onlar o emri hemen yapar, yerine getirirler mi?'' diye sordu. Hazreti Abbas, ''Evet, vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emredecek olsa yine ona itaat ederler, onun emrini yerine getirirler.'' dedi. Ebu Sufyan, ''Müslümanlar bir gün bir gecede kaç kere namaz kılarlar?'' diye sordu. Hazreti Abbas, 5 kere dedi. Ebu Sufyan, ''Vallahi çoktur.'' dedi. Hazreti Abbas sabahleyin Ebu Sufyan'ı alıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselam onu görünce, ''Yazıklar olsun sana ey Ebu Sufyan. Senin için Allah'tan başka ilah olmadığını öğrenmen zamanı daha gelmedi mi? Yazıklar olsun sana ey Ebu Sufyan. Ben size dünya mutluluğunu da ahiret mutluluğunu da sağlayacak bir din getirmişimdir. Müslüman olunuz da selamete eriniz.'' buyurdu. Ebu Sufyan, ''İyi ama Uzza'yı ne yaparım? Ondan nasıl vazgeçerim?'' dedi. O sırada Hazreti Ömer çadırın arkasında bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın söylediği sözü işitince, ''Sen onu tersle.'' dedi. Ebu Sufyan, ''Senin baban sert ve kaba sözlüydi. Sen de sert ve kaba sözlüsün. Ey Hattab'ın oğlu, ben sana gelmedim. Ben amcamın oğluna geldim. Onunla konuşuyorum. Beni bırak da ben amcamın oğluyla konuşayım.'' dedi. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'a, ''Babam anam sana feda olsun. Usluluk ve yumuşak huylulukta, şereflilikte, akrabalık hakkını gözetirlikte senden daha üstün yoktur. Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah

0: olmasa gerek. Çünkü Allah'la birlikte başka ilah bulunmuş olsaydı, elbette beni zararlardan korur, yararlardan yararlandırırdı. Ey Muhammed! Ben ilahımdan yardım diledim. Sen de Allah'ından yardım diledin. Vallahi ben ne zaman seninle karşılaştımsa, senin bana galip geldiğini gördüm. Eğer benim ilahım gerçek, senin Allah'ın batıl ve boş olsaydı, ben sana galip gelirdim dedi. Nihayet Ebu Sufyan da Hakk'a şehadet getirip Müslüman oldu. Allah ondan da razı olsun. Hazreti Abbas, Peygamberimiz Aleyhisselam'a, ''Ya Resulallah, Ebu Sufyan kavmimizin eşrafından ve yaşlılarındandır. Ona kavminin içinde övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Olur, kim Ebu Sufyan'ın evine girer, sığınırsa ona eman verilmiştir.'' buyurdu. Ebu Sufyan, ''Benim evime mi, benim evime mi?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Evet.'' buyurdu. Ebu Sufyan, ''Benim evimin ne genişliği var ki?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Kim Kabe'ye girer sığınırsa ona eman verilmiştir.'' buyurdu. Ebu Sufyan, ''Kabe'nin ne genişliği var ki?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Kim Mescid-i Haram'a girer sığınırsa ona eman verilmiştir.'' buyurdu. Ebu Sufyan, ''Mescid-i Haram'ın ne genişliği var ki?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Kim silahını elinden bırakırsa ona eman verilmiştir.'' ''Kim kapısını üzerine kapayıp evinde oturursa ona eman verilmiştir.'' buyurdu. Ebu Sufyan, ''İşte bu geniştir.'' dedi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasını da okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir ve du div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulune min darin ilader bel yentekilune min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün batma.

Ayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet, lahit çuhabs numayet halası can bağışet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de, insanın konulduğu kabir de, hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft, der zemin ki nerüst, çira bedane-i insanetin güman bağışet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi? İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa, tekrar bir başka hayata başlıyor. Küdam del furure tur birun namet, ricahı Yusuf'u canra çira füden bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy antaraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda, hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz, darb-ı mesel irad ederiz, öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli, hakikaten müteselli olduk.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetlerini anlatan şiiri okuyor idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbni Abbas gördüm diyor peygamberi ben bir gece. Yıldızlardan karanlığa damlıyorken nur sessizce. Göz gezdirdi gökyüzüne Efendimiz. Sonra hemen şu mealli ayetleri okumuştu. Dinledim ben. Elbette ki gökler ile şu dünyanın halk işinde, gecelerin gündüzlerin bütün gelip gidişinde, yaratanın birliğine kudretine alamet var. Fakat bunu sezer ancak akılları tam olanlar. Ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah derler. Gökler ile yerin bütün hilkatini fikrederler. Ey Rabbimiz derler, bunu yaratmadın boş yere sen. Noksanlardan çok uzaksın, koru tamu ateşinden. Ey Rabbimiz, atar isen cehenneme sen her kimi, onu rüsvay buyurursun, destekleyen yok zalimi. Ey Rabbimiz, bir çağıran duyduk, nida ediyordu, ki Rabbiniz olan zata iman edin siz diyordu. Dinledik ve iman ettik. Ey Rabbimiz, sen de lütfen bağışla hep suçumuzu, arıt bizi kötülükten. Son nefeste canımızı iyilerle al beraber, elçilerle vaat ettiğin bize ecri, sevabı ver. Bizi kalkım gününde de yapma rezil olanlardan, şüphe yok ki sözlerinden caymazsın sen hiçbir zaman. Onların bu duasını Allah kabul eyleyerek, ben buyurduğu muhakkak ki içinizden kadın erkek, hiç kimsenin güzel iyi işleyini etmem heder. Sizler birbirinizden oldunuz hep kadın ve er. Benim için hicret eden, yurt

yurtlarından sürülenler, yolumda hem eza gören, cihad eden ve ölenler, bunların hep günahını rahmetimle yuyacağım. Altlarından sular akan cennetlere koyacağım. Onlar orada umulmadık bir sevaba ulaşacak. Mükafatın en güzeli yanındadır hakkın ancak. Efendimiz bundan sonra döşeğinden hemen kalkar, koyulurdu ibadete. Ondan daha tatlı ne var? Peygamberin nazarında en sevgili şey namazdı. Namaz vakti yaklaşınca hiç kimseyi tanımazdı. Yaradan'ın azameti birdenbire kuşatırdı. Allah onu bu anlarda tek başına yaşatırdı. Saatlerce namaz kılar, ayakları şişer idi. Bunu gören sahabiler hayretlere düşer idi. Birçok günler oruç tutar, umar idi yarlanmak. Rabbim derdi, tevvap sensin, yarlayan sensin ancak. Bir fırtına koptuğunda ızdıraba düşerlerdi. Ya Rabbi her felaketten sığınırım sana derdi. Daim Allah korkusuyla gözlerinden yaş akardı. O sevgili peygamberin bu halinde hikmet vardı. Bir vakitler ashabına, bildiğimi benim eğer siz de bilmiş olsaydınız, şimdikinden çok az güler, daha fazla ağlardınız. Ağlardınız elbet dedi. Ebu Bekir sordu bir gün. Efendimiz evet dedi. Mürselatla Hud, Vakıa, Amme gibi surelerden saçlarıma aklar düştü. Oldum artık ihtiyar ben. Bir ölüyü gömerlerken bulunmuştu Resul-i Hak. O kadar çok ağladı ki ıslanmıştı kuru toprak. Sonra bunun hikmetini müminlere duyurdular. Kendinizi bugün için hazırlayın buyurdular. Efendimiz bak ne diyor, gözündeki çapağı sil. Beş şey gelip sataşmadan beş nesnenin kadrini bil. Kadrini bil ölüm henüz gelmemişken yaşamanın. Hastalıktan önce sağlık, işten önce boş zamanın. Kıymetini bil gençliğin, çökmemişken ihtiyarlık. Kadrini bil zenginliğin, sataşmadan sana darlık. Harcayışta tutumluluk, geçinmenin yarısıdır. Tutumluya zenginliği, vaat eyleyen tanrısıdır. Kıyamette Ademoğlu, şu beş şeyden sorulmadan, Rabbisinin huzurundan ayrılamaz hiçbir zaman. Hayatını nerelerde, ne suretle bitirmiştir? Gençliğini neler ile oyalamış, yitirmiştir? Malı nasıl kazanmıştır? Nerelere sarf etmiştir? Öğrendiği bilgilere uygun mudur yaptığı iş? Bir de onun insanlara verdiği şu derse bakın. Sonunda af dilemeye kalkacağın işten sakın. Sizler öyle asık surat durmayınız insanlara. Çünkü Yüce Allah gazap eder surat asanlara. Acıyana acınılır, affetmeyen affolunmaz. Dilinizin belasını çekersiniz çok ya da az. Efendimiz el açarak, ey Allah'ım derdi senden, tam bir sebat, doğru bir dil, selim bir kalp isterim ben. Peygamberin Mevlasına güvenci de çok yüksekti. Hiçbir vakit düşmanlardan ne yıldı ne korku çekti. Efendimiz bir ağacın gölgesinde uyuyordu. Fakat onun aydın kalbi her niyeti duyuyordu. Oradan geçen bir bedevi ağaçtaki kılıcıyla peygamberi vurmak için davranırken son hıncıyla gözlerini açtı hemen. Gülümsedi Efendimiz. Ne kalbinde bir çarpıntı ne de vardı yüzünde iz. Bedevi, kim benden dedi seni bugün kurtaracak? Efendimiz tereddütsüz cevap verdi, Cenab-ı Hak. Bedevinin bu cevaptan yüreğine korku doldu. Başlamıştı titremeye, kendisine bir hal oldu. Onun göğe kaldırdığı elleri hiç boş dönmezdi. Ebu Cehil'i benzerini bu dehşetli silah ezdi. Bir zat bir gün lütfen dedi Allah'a, sen dua buyur. İnsan hayvan kırılıyor, düşmüyor hiç gökten yağmur. Peygamber el kaldırınca adamcağız sözü kesti. Hava açık bulut yokken birdenbire rüzgar esti. Bulut sardı gökyüzünü, yağmur yağdı tam bir hafta. Çöller sanki derya oldu, seller aktı her tarafta. Tekrar gelip aynı adam, dua buyur aman dedi. Ev kalmadı yıkılmadık, yağmur dinsin hemen dedi. Efendimiz el kaldırıp Mevlasına dua kıldı. Yağmur durdu birdenbire, bulut geçti, gün açıldı. Son söz. Yüce şanlı peygamberin tavsifinden acizim ben. Ona yalnız Allah deme, layık başka ne söylersen. Yoktur Hakk'a yakın olan onun kadar, onun gibi. Yaklaşamaz dengine hiç ne bir melek ne bir nebi. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Yamulmadı, yanılmadı, yaradana eğildi o. Allah'a tam bağlı.

Halılıkla bağlı idi onun özü. Gösterdi pek çok mucize. Mucizeydi yüzü, sözü. En devamlı mucizesi getirdiği Kur'an'ıdır. Hak peygamber oluşunun bu en büyük bürhanıdır. İnsanlara doğru yolu bu mübarek kitap açtı. Hidayetin nurlarını üstümüze bol bol saçtı. Odur bütün kitapların en yükseği, en eşsizi. Yaşar dünya durdukça o, kılavuzlar Hakk'a bizi. Bu mübarek kitap sildi yüreklerin paslarını, bu dindirdi gönüllerin hiç dinmeyen yaslarını. İnsanlara gayesini, hakkı adli bildirdi o. Çeşit çeşit yolsuzluğu yeryüzünden sildirdi o. Beşeriyet onda buldu, onda bulur saadeti. İlahi bir meşaledir her suresi, her ayeti. Arayanlar onda bulur en kıymetli yitiğini. Günahkarlar onda bulur bu dünyada ettiğini. Tamı bütün dehşetiyle hissolunur ancak onda. Türlü türlü nimetiyle çağlar durur uçmak onda. Allah'ın bir nimetidir. Her bucakta okunur o. Canlandırır gönülleri. Her mevzuya dokunur o. Yücelmenin tılsımı o. Faziletin kökü onda. Şaşmaz ona yapışanlar. En mukaddes ülkü onda. Efendimiz onun ile gönülleri aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Bu kitabın bir nefası bin ölüye can verirdi. En azılı düşmanlar da ondan korkar ürperirdi. Peygamberin geceleri aydınlatan nuru vardı. Ağaçlarla dağlar taşlar kendisini selamlardı. Sert kayayı bir vuruşta eylemişti bölük bölük. Hasretinden ağlar idi dayandığı kuru kütük. Allah derken minber kürsü başlar idi sarsılmaya. Sarsılırdı heybetinden o bir ayak bassa dağa. Beytullah'a girer girmez yüzlerce put düştü yere. Fetih günü bu mucize dehşet verdi müşriklere. Yaptığı bir işaretle kamer iki parça oldu. Yüzü suyu hürmetine kör kuyular coştu, doldu. Müslümanlar susuzluktan bunaldıkça zaman zaman pınar gibi fışkırırdı sular onun parmağından. Dilsizleri dillendirir, deliliği giderirdi. Onun feyzi rahmetiyle sütsüz de var, süt verirdi. Bir nefesle kurtarırdı gözsüzleri gözsüzlükten, kurtarırdı hayvanları arıklıktan, özsüzlükten. Adem toprak iken onun feza beşiğiydi, miracında gökler onun bir adımlık eşiğiydi. Dinin en son tebliğini o yaptı, o mühürledi. Benden sonra bir peygamber gelmeyecek asla dedi. Asım başta olmak üzere muhtacıdır herkes onun. Her zamanda, her mekanda yükselen en gür ses onun. Darda kalan bunalanlar çevresine dolacaktır. Hesap günü en üst makam yalnız onun olacaktır. Yalnız onun sancağıdır dalgalanan mahşer günü. Tutacaktır her tarafı onun sesi, onun ünü. Ne mutlu ki bizler böyle bir Resul'e ümmet olduk. Onun yüce sayesinde en büyük bir hürmet bulduk. Onun yüksek ahlakıyla Rabbim, bizi ahlaklandır, dünyada da ahirette de rahmetinle an ve andır. Bizi nasıl doğdurdunsa yine öyle temiz öldür, yarın büyük divanında yüzümüzü ağart, güldür. Çoktur gerçi kusurumuz, sen onlara bakma Rabbim, sevgilinin ümmetiyiz, hoş gör bizi, yakma Rabbim. Sen ey bütün müminlerin sığındığı tek amacı, çok sevdiğin Resulünün başı için bize acı. Kavramıştır gadabını nihayetsiz merhametin. Nen eksilir yarlı ansan, memnun kalır Muhammed'in. Koru bizi sapkınlıktan, imanla can verdir Rabbim. İyilere sakladığın nimetlere erdir Rabbim. Sensin küçük bir iyiliği karşılayan mükafatla. Ricamızın kabulünü bekliyoruz itimatla. Durup rahmet eşiğinde gece gündüz inliyoruz. Ümit veren ayatını okuyoruz, dinliyoruz. Rabbim sana hamd ederek sözlerimi tamamlarım. Resulünü sevgilerle, saygılarla selamlarım. Ankara 27.10.1943 Muhammed Asım Köksal.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Sözüme bir kıssa ile başlayacağım. O kıssadan hisse alırız, ibret alırız inşallah. Horasan'ın meşhur bir şehri var. Belh şehri. Bu Belh şehrinde zamanın birinde İbrahim İbni Ethem isminde bir hükümdar yaşarmış. Babasının adı Ethem, kendisinin adı İbrahim adlı bir sultan. Bir gece yatağına yatmış, henüz daha uykuya dalmadan sarayının çatısında gürültüler duymuş. Tabi hükümdarın sarayının çatısında, hükümdarın uyuduğu yerde, yukarıda tam uyuma vaktinde kim cesaret edebilir gürültü yapma? Seslenmiş, kimdir o yukarıda dolaşan gecenin bu vaktinde gürültü yapan diye. Yukarıdaki şahıs kimse, o da ona seslenmiş aşağıya doğru. Devemi kaybettim de devemi arıyorum demiş. Onun üzerine hükümdar bu sefer hem şaşırmış hem kızgınlıkla "Be hey şaşkın" demiş. Deve çatıda mı aranır? Kaybolduysa deve bahçede aranır, tarlada aranır, sokaklarda aranır. Çatının üstünde deve olur mu? O öyle söyleyince yukarıdaki şahıs da cevabı yapıştırmış. Be hey şaşkın demiş. Peki Allahu Teala Hazretleri de böyle atlas döşeklerin içinde, böyle nimetlerin içinde mi aranır? Böyle bulunur mu? Anlamış ki yani yukarıda dolaşan bildiği insanlardan değil. Tabii bakmışlar yukarıda kimse yok sonra. Epeyce düşündürmüş İbrahim Sultan'ı bu hadise. Sabahleyin üzüntülü ve düşünceli kalkmış. Beyleri her zamanki gibi toplanmışlar toplantı odasında, sağlı sollu askerler. Hem o kadar ihtişamlıymış ki önünden arkasından böyle işlemeli, altınlı, gümüşlü asker muhafızlar, böyle tantanalı askerler gider gelirmiş bir yere gideceği zaman. Toplantı salonunda böyle otururken vezirler karşısında, paşalar, beyler karşısında, askerler çepeçevre, bir aksakallı adam heybetli adımlarla yürümüş, yürümüş, yürümüş, ta hükümdarın yakınına kadar gelmiş, oturmuş bir yere. Herkes de hayret etmiş, yani bu yabancı buraya kadar nasıl girer? O kadar asker var, o kadar muhafız var, kapılar kapalı.

bu asker buraya, bu kadar askerin içinden nasıl geçti de bu adam böyle pervasızca geldi, hükümdara bir hürmet emaresi göstermedi, ondan sonra da otur demeden geçti oturdu. Hükümdar demiş ki, sen kimsin? Ben demiş yolcuyum. Allah Allah, ne arıyorsun burada? Burası kervansaray değil mi demiş, konmaya geldim. Yani yolcular nasıl hanlarda, otellerde dinleniyorlarsa, ben de burada dinlenmeye, mola vermeye geldim deyince, demiş ki, burası kervansaray filan değil, benim sarayımdır. Yok demiş, burası kervansaraydır. Değildir deyince sormuş, peki senden evvel kimindi bu senin dediğin saray? İbrahim Sultan cevap vermiş, demiş ki babamındı. Babandan önce kimindi? Dedemindi. Dedenden önce kimindi? Filanca şahsındı. O zaman demiş, onlar nereye gittiler? Hani onların da, onlar nerede şimdi? Onlar göçtüler. Demiş, birisinin gelip oturduğu, ötekisinin gittiği, göçtüğü yer kervansaray değildir de nedir demiş. Ondan sonra gene kaybolmuş gitmiş. O zaman hükümdarın epeyce bir yere aklı daha beter karışmış. Geceliğin böyle bir şey duydu, gündüz böyle bir hadiseyle karşılaştı. Hadi demiş, biraz gönlümüz açılsın, hazırlık yapın, atları hazırlayın, av malzemesini hazırlayın, biraz avlanalım da şu sıkıntım dağılsın demiş. Rivayete göre şeye gitmişler, ava gitmişler, arkadaşlarından ayrı bir geyik görmüş, onun peşinden koşarken arkadaşlarından epeyce bir ayrılmış. Ondan sonra işte biraz oklayıp onu avlamak istemiş ama kulağına bir ses gelmiş onu kovalarken. İntebih, intebih diyor. İntebih, uyan demek. Gözünü aç, uyan. Pek dikkat etmemiş yani söze. Kulağına gelmiş bu söz ama dikkat etmemiş. Biraz daha sürmüş geyiği. O zaman Tezkiretül Evliya kitabı öyle yazıyor. Geyik dönmüş demiş ki, eli zalike hulükte, en bi zalike ümürte. Sen bu iş için mi yaratıldın, yoksa bu işi yap diye sana emir mi ettiler? Yani başka hiç işin yok da sadece işin böyle hayvan kovalayıp o zavallı masum hayvanları öldürmek midir filan diye bir cevap şey yapınca, oradan dönmemiş askerlerinin arasına. Giderken karşısına kendi sürülerini otlatan bir çoban çıkmış. Demiş ki, gel buraya. Buyurun efendim demiş. Al şu benim elbiseleri, ver sendeki elbiseleri. Çoban elbiselerini almış, kendi sırtındaki elbiselerini çıkartmış. Ondan sonra terk-i diyar etmiş, gitmiş. Kendisini, yani Allahu Teala Hazretleri kendisini neden yarattı? Bu hayatın manası nedir, gayeti nedir diye arayıp bulmaya, bu hususu öğrenmeye, araştırmaya karar vermiş, terk etmiş hükümdarlığı, işte Bağdat taraflarına geliyor. İmam-ı Azam Hazretleri ile de tanışmış rivayete göre. Hatta İmam-ı Azam Hazretlerinin meclisine girdiği zaman İmam-ı Azam Hazretleri ayağa kalkarmış, hoş geldiniz efendim dermiş ama üstünde eski püskü kıyafetler var. Yani derviş, boynu bükük, fakir bir kimse görünüşlü. Efendim derlermiş İmam-ı Azam'ın etrafındaki talebeleri. Buna efendim diyorsun, ya seyyidi diyorsun, ey efendim diyorsun. Bunun efendilik nereden oluyor? Onun dermiş marifetullahı, marifetullah, Allah-u Teala Hazretlerine aşinalığı bizden yüksektir, fazladır diye ona hürmet edermiş. Şimdi bu hikayeyi Tezkiretül Evliya kitabı yazar. Buradan bize çıkacak ders nedir? Olmuş bir hadise, muhakkak Belh şehri var. Belh şehrinde böyle İbrahim İbni Ethem denilen bir zat yaşamış. Ondan sonra eski hayatını değiştirmiş, İslamiyet'in, imanın inceliklerini öğrenmiş, yolunu Allah'ın istediği şekle getirmiş, o yola girmiş, büyük velilerden bir kimse olmuş. Şimdi

Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, la ibadete kettefekkür, düşünmek kadar yüksek, sevaplı, değerli bir ibadet olmaz. İnsanoğlu öteki mahluklardan düşünmesiyle ayrılıyor. Yani insana Allah-u Teala Hazretleri bir düşünme kabiliyeti vermiş. Elhamdülillah gözünü yumar, oturduğu yerden düşünür. En büyük nimetlerden biridir. Akıl nimeti, düşünme nimeti en büyük nimettir. İnsanoğlunun bu düşünmesi, ben neden dünyaya geldim? Benim bu dünyadaki maksadım, gayem ne? Bu dünyanın sonunda iş nereye varacak? Bu ölenler, gidenler, aramızdan ayrılanlar nereye gidiyor? Bundan sonra bizim başımıza ne gelecek? Bu daha sonraki işler hakkında kimler ne demiş bizden öncekilerden? Nice insanlar gelmiş geçmiş, kimisi hakim, kimisi efendim nebi, kimisi veli, birçok insanlar gelmiş geçmiş. Bunlar bunun hakkında ne demiş diye düşünmek lazım. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bu hususta bizi elhamdülillah irşad eden pek çok ayet-i kerime var. Mesela Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bu ölümü ve hayatı Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır. O Allah'tır ki ölümü ve hayatı yaşatmıştır. Neden? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel işleyecek diye. Sonra bir başka ayet-i kerimede buyuruyor ki, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müslümanlara hatırlat, insanlara hatırlat, bildir. Çünkü bu hatırlatma, anma, andırma fayda verir. Görersin, sözün hatırlatmanın faydası vardır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben azimüşşan, buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri, insanları da, cinleri de başka bir şey için değil, ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Ben onlardan rızık istemiyorum. Yani rızık peşinde koşup da ahireti unutmalarını, dünya metaını kazanacağız diye uğraşıp uğraşıp uğraşıp da asıl vazifeleri olan kulluğu ihmal etmelerini istemiyorum. وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Benim için it'am etmelerini, yemek yedirmelerini de istemiyorum. Ne istiyorum? Bana ibadet etmelerini, bana itaat etmelerini istiyorum. Benim emirlerimi tutmalarını istiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْ كُوْوَةِ الْمَسِينَ. Çünkü Razzak-ı Alem, insanlara rızıkları tevzi eden zaten Allah-u Teala Hazretleri'dir. Onun bize ne ihtiyacı var ki? Bize rızkı zaten o kendisi veriyor. Biz ona ne yapabiliriz aciz naçiz mahluklar olarak? Demek ki bizim asıl maksadımız, asıl çalışmamız, asıl gayemiz ne olmalı? Allah-u Teala Hazretlerine iyi kulluk etmek olmalı. Rızık, Razzak-ı Alem zaten rızkı tekeffül etmiş, rızkı verecek. Helalinden rızık için çalışacağız ama rızık için çalışacağız diye ahireti, Allah'ın emirlerini unutmak veyahut emirleri çiğnemek yok. Yazmışız duvara er-rızkü alallah diye. Rızk Allah'ın üzerinedir. Yani Allah-u Teala Hazretleri cümle mahlukatın rızkını ihsan eder, gönderir diye yazmışız. Ondan sonra haram alışverişlerle efendim rızk teminine çalışıyoruz. Sonra söylüyorsun ya şu haram şeyleri alma, satma, yapma, etme ki günaha girmeyesin. Allah sonra bunun hesabını sorar. Diyor onu satmadığım zaman kazanamıyorum. O zaman o levhayı indir oradan. Madem oraya o levhayı yazdın, rızık Allah'ın üzerinedir dedin. O zaman o levhayı indir inanmıyorsan. İnanıyorsan öteki o haram şeyleri satmak değil mi? O halde hayatımızın gayesi bu ayet-i kerimelerden bize bildiriliyor ki bizim bu dünyadaki vazifemiz Allah-u Teala Hazretlerini bilmek, bulmak ve onun emirleri ve yasakları neyse ona göre hareket etmek. Sonu ne olacak? Yine ayet-i kerimede buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُ اتَّقُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun. وَلَا تَمُوتُنَّ
sakın ha ölmeyin, sakın ha asla ve kat'a

ölmeyin, illa ve entüm müslümun, ancak ve ancak Müslüman kimseler olarak ölün. Başka bir şekilde ölmeyin diyor. Demek ki asıl gaye insanın bu dünyada Allah-u Teala Hazretlerini bilmesi, imanını taklitten kurtarıp imanın hakikatine ermesi, tahkike ermesi ve kamil bir Müslüman olarak canını teslim etmesi. Öyle olmazsa demek ki ne kadar fena şeyler başına gelecek ki, velâ temüsünne diye tehdit ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Sakın ha ölme, başka bir şekilde ölme. Sakın başka bir şekilde benim karşıma gelme, ancak kamil bir Müslüman olarak karşıma gel buyuruyor. Peki ne yapacağız? Bu gayeyi anladık. Hayat demek ki bir imtihan yeriymiş. Demek ki hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz diye Allah-u Teala Hazretleri bizi bir müddet bu dünyada tutuyor. Ondan sonra ahirete çekiyor. Hayattan yapmamız gereken şeyi bildirmiş. Nasıl ölmemiz gerektiğini, hangi hal üzere ölmemiz gerektiğini de bildirmiş. O halde ne yapacağız? Evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allah-u Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz, iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allah-u Teala Hazretlerine yönelmek. Bu hususta şöyle bir hadis-i şerif vardı yanımda, onu da okuyayım. Hatırda daha iyi kalır böyle hadisler, böyle fıkralar, kıssalar insanın hatırında iyi kalıyor, sözler unutuluyor da. İbn Abbas radıyallahu anhuma, yani Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas var, onun oğlu var Abdullah, ona İbn Abbas diyorlar, yani Abbas'ın oğlu. Peygamber Efendimiz'in yeğeni olmuş oluyor. Çok gençmiş Peygamber Efendimiz'in peygamberliği zamanında ama çok dikkat etmiş, İslamiyet'i çok iyi öğrenmiş, çok ileri bir alim olmuş, ashabın alimlerinden. Şimdi o demiş ki, hine su'ile ma hayrul eyyam ve ma hayrul şuhur ve ma hayrul amel. Bu İbn Abbas'a gelmişler, sormuşlar, ya Abbas'ın oğlu Abdullah, acaba günlerin en hayırlısı hangi gündür? Ayların en hayırlısı hangi aydır? Amellerin, insanoğlunun yaptığı işlerin en hayırlısı hangisidir diye sormuşlar. Bakalım ne cevap vermiş. Fekale hayrul eyyami yevmül cumati. Günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Neden en hayırlıdır? Allah-u Teala Hazretlerinin pek çok hikmetleri var tabi. Cuma günü ne zaman başlar? Perşembe günü akşam üstü, akşam ezanı okunduğu zaman başlar cuma günü. Akşam ezanıyla beraber. Yani perşembenin güneşi battı mı ufuktan, perşembenin güneşi gitti, artık oradan itibaren cuma başlar. Demek ki yatsı namazı cumanın namazı oluyor. Perşembe günü yatsı namazı cumaya ait oluyor. Gecesi cuma gecesi oluyor. Sabahı sabah namazı oluyor. Cuma günü cuma namazını kılıyoruz. İkindiyi kılıyoruz. Akşam ezanı okununcaya kadar cuma devam ediyor. Akşam ezanı okundu mu cumartesi giriyor. En hayırlı gün cuma günüymüş. Çünkü cuma gününde bir saat vardır ki o saatte kim dua ederse duası reddolmaz, kabul olunur diyor Peygamber Efendimiz. Cuma günü müminlerin amelleri ninelerine, dedelerine, babalarına, büyüklerine arz olunurmuş. Cuma günü arz olunuyor. Peygamber Efendimiz'e ve efendim büyüklerimize, ecdadımıza bizim yaptığımız işler cuma günü arz olunurmuş. Hadis-i şerifte geçiyor bu. Bak, senin zürriyetinden filanca şahıs şu şu şu işleri yaptı. Veyahut peygamber ise, bak senin ümmetinden filanca şahıs şu şu şu işleri yaptı diye cuma günü arz olunurmuş. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki, sizin yaptığınız şeyler iyi ise geçmişleriniz memnun olurlar, kötü ise üzülürler.
Onun için Allah'tan korkun da vettekullaha ve laki uzu mevtakım. Allah'tan korkun da mevtanızı ahirete göçmüş eski büyüklerinizi, yani ölülerinizi sakın ezalandırmayın diyor. Demek ki ben burada bir günah işlesem, o ondan dedelerimin kemikleri sızlayacak yani. Cuma günü işte böyle bir gün. Cuma'nın gecesinde Allahu Teala Hazretleri seslenirmiş. Yok mu bir dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu mağfiret talep eden, affedilmesini isteyen onu affedeyim diye Cuma'nın gecesinde seslenirmiş. Hayırlı bir gün yani. Doğru söylemiş İbn Abbas radıyallahu anhuma. Allah razı olsun, doğru söylemiş. Günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Başka hayırlı günler var ama Cuma elhamdülillah belli. Ne zaman olduğu hepimizce malum bir şeydir. Hem de her hafta geri geri veriyor. Çok şükür o hayırlı güne her hafta kavuşuyoruz. Yani ihya etmek bakımından söylüyorum. İnşallah cumalara dikkat edelim. Cumayı ihya etmeye çalışalım. Cuma günü nasıl ihya olur? Bir kere sabah namazını camide kılarız. Ondan sonra cumadan evvel bir gusül abdesti alalım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki وَنِ الْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمَعَةِ اِيمَانًا وَحْتِسَابًا. Kim cuma günü inanarak Allah'tan sevabını bekleyerek gusül abdesti alırsa, yani temizleniyor, boy abdesti yıkanıyor yani, öyle bir abdest alırsa geçmiş haftanın günahları 3 gün ziyadesiyle affolunur diyor. Yani hem geçen cumaya kadar, evvelki cumaya kadar ki işlenmiş günahlar affoluyor, bir de 3 gün ziyade. Yani el hasenetü bi asri emsaliha olduğundan, iyilik 10 misli olduğundan öyle günahlara affa vesile oluyor. Ondan sonra cuma namazına erken gelelim. Yani tam ezan okunduğu zaman gelmek değil de erkenden gelelim, Kur'an okuyalım, zikredelim, ibadet edelim, sevabı kaçırmayalım. Neyse, cuma hakkında tabii sözler çok da onu geçelim. Günlerin en hayırlısı cuma demiş. Ayların en hayırlısı hayr-ı şuhuri şehr-ü Ramazan. Ayların en hayırlısı Ramazan ayıdır buyurmuş. Neden? Çünkü Ramazan'da gönül kapıları açılır. Cehennem kapıları kapatılır. Cennet kapıları açılır. Yedi göğü Allah-u Teala Hazretleri bezer. Şeytanları bukalılar, efendim zincirlere bağlar. Müslümanlara feyzi bereketini bol bol ihsan eder Ramazan ayında. Allah-u Teala Hazretleri tekrar tekrar kavuştursun ve feyzinden istifade ettirsin bizi. O da doğru. Ramazan da öyle. Ramazan'ın içinde hele bir Kadir gecesi var ki Leyletül Kadir hayrun min elfi şehir. Bin aydan daha hayırlı bir gece var. Bin ayda 83 sene filan ediyor. Yani bir ömre bedel bir gece var. İnsan demek ki bir Ramazan'da o Kadir gecesini ihyaya muvaffak olsa bir ömürlük sevabı ihsan edecek Allah-u Teala Hazretleri. Ne kadar büyük bir şey. Ve biz ne kadar aciz ve cahiliz, ne kadar gafiliz ki bir ömre bedel bir gece var da bir Ramazan'da dişimizi sıkıp da yani şey yapmıyoruz. Kendimizi ibadete tahsis etmiyoruz. Ne kadar bak ahiret ticaretinden gafil insanlarız. Peygamber Efendimiz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmuş ve Ramazan'ın son 10 günlerinde itikafa girmiş hep. Camide itikafa girmiş. Yani itikaf ne demek? Evine gitmeyeceksin. Hanımının, çoluk çocuğunun yanına gitmiyorsun. Camide ben sana ibadete geldim ya Rabbi, ben senin misafirin oldum der gibi. Camide yatıyorsun, kalkıyorsun. Efendim zikirle, ibadetle, Kur'an okumakla, namaz kılmakla meşgul oluyorsun. Allah bize bunu nasip etsin. Bu müekket sünnet, yani böyle çok Peygamber Efendimiz'in riayet etmiş olduğu bir sünnettir. Hatta o kadar önemlidir ki bir şehirde, bir beldede, bir köyde, bir kasabada hiçbir kimse çıkmasa Ramazan'ın son 10'unda itikaf etmeyen hiç kimse olmasa. Yani itikaf eden hiç kimse olmasa. Herkes yapmasalar bu işi hepsi mesul olurlar. Ama birkaç tanesi yapınca ötekiler de sorgudan sualden kurtarmış oluyor. Peki ve hayrul a'mali amellerin en hayırlısı nedir diye sormuş diye 3 şey sormuştu sorguyu soran. İbn Abbas radıyallahu anhuma da cevap veriyor idi. Günlerin en hayırlısı cuma günü, ayların en hayırlısı Ramazan ayı dedi. Amellerin en hayırlısı hangisi? Bak ne kadar önemli. Hayrul a'mali es-salavatul kamsu li vaktiha. Vaktinde kılınan 5 vakit namazdır amellerin en hayırlısı.
5 vakit namazı vaktinde kılmak amellerin en hayırlısı. Neden? Namaz müminin miracıdır da ondan. Biz namaz kıldığımız zaman Allahu Teala Hazretlerinin huzur-u âlisine çıkıyoruz. Lalet dahil bir şey değil. Peygamber Efendimizin torunlarından böyle bazılarından rivayet ediliyor ki namaz vakti geldiği zaman İmam Cafer-i Sadık mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz'den naklediliyor. Sabah namaz vakti geldiği zaman sapsarı kesilirmiş. Hasta mı oldun? Hayrola? Neyin var diye sordukları zaman yapacağım iş çok mühim. Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağım. Nasıl heyecanlanmayayım? Nasıl telaşlanmayayım dermiş. Sapsarı olurmuş yani heyecanında. Demek ki namaz böyle müminin miracı olduğu için önemli. Sonra namazın en üstün zikir olduğu zikrediliyor. Hani zikir, elimize tesbih alıyoruz, Allah Allah diyoruz, La ilahe illallah diyoruz, Sübhanallah diyoruz, Elhamdülillah diyoruz. Hepsi var namazın içinde. Bütün gök ehlinin, meleklerin yaptıkları ibadetler namazın içinde topluluğu halde bulunuyor. Koleksiyon yani. İbadet koleksiyonu mübarek. Her çeşit hayır var. Onun için namazları bu gözle biraz daha itina ederek, dikkatle, itina ile kılalım. Çünkü amellerin en hayırlısıdır. Namaz hakkında da çok şey söylenebilir. Ramazan hakkında da çok söz söyleriz. Söylenecek şeyler vardır. Efendim Cuma hakkında da çok şeyler vardır ama bakalım şimdi bu ne olmuş? Semada ala zalike selasetü eyyam. İbn Abbas radıyallahu anh bu sözü söyleyince dinlemişler, hatırlarında tutmuşlar. 3 gün geçmiş aradan. 3 gün geçtikten sonra febelaga Aliyen radıyallahu anhu en ibne Abbas'ın radıyallahu anhu maşu ile anzalike fe ecabe bi keza. Bu İbn Abbas radıyallahu anhumaya böyle sual sorulduğu ve o suale de o mübarekin böyle cevap verdiği Hazreti Ali Efendimiz'e iletilmiş. Hazreti Ali Efendimiz kim? 4. halife, Müslümanların çocuklarından genç yaşta ilk Müslüman olan zat, Peygamber Efendimiz'in amcazadesi, Peygamber Efendimiz'in mübarek damadı, Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı Fatıma-tü Zehra'nın cennet kadınlarının efendisi, Hazreti Fatıma'nın kocası, Peygamber Efendimiz'in göz bebeği, Hayber'in kahramanı, Allah'ın aslanı Hazreti Ali. Ona sorulmuş. Bak ne kadar zarif insanlar. Ne kadar zarif, ne kadar hoş, ne kadar tatlı, edepli, terbiyeli, hoş insanlar. Allah bizi onların yolundan ayırmasın, şefaatlerine nail etsin. Ne kadar kibar söz söylüyor bakın. Fekale Aliyyur radıyallahu anhu. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki لَوْ سُئِلَ الْاُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ وَالْفُكَهَاءُ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ لَمَا اَجَابَ اَجَابُوا بِمِثْلِ مَا اَجَابَ بِهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ اِلَّا وَاَنِّي اَكُولُ İlk önce iltifat ediyor. İlk önce güzelce diyor ki eğer maşrıktan mağrıba kadar doğudan batıya kadar ne kadar alim varsa ne kadar hakim varsa, hikmet ehli varsa, ne kadar fakih varsa, din bilgini varsa, onların hepsine sual sorulmuş olsa, bu sual sorulmuş olsaydı, bu İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın verdiği cevap gibi güzel cevap veremezlerdi. Ona benzer, ona denk başka bir cevap veremezlerdi. Ya öyle söylerlerdi onlar da, ancak bu kadar söylenir yani çok güzel söylemiş diyor. Ne kadar güzel. İlk önce hakkını veriyor hak sahibinin. İbn Abbas'ı ilk önce met ediyor. Güzel söylemiş. Çok doğru. Mağrıptan maşrika cümle ulemaya, fukahaya, hükemaya sorulsa onlar daha güzelini söyleyemezlerdi. Aşk olsun, ağzı dert görmesin. Güzel söylemiş diyor ilk önce. Ondan sonra diyor ki illa enni ekulu. Fakat ben de derim ki demek kendisi de bir şeyler söyleyecek bize. Bakalım ne diyecek şimdi. İnne hayrel a'mali ma yakbalullahu teala minke. Amellerin en hayırlısı Allah'ın kabul etmiş olduğudur. Kabul etmemişse ne yapayım ben? Mühim olan kabul etmiş olmasıdır diyor. Bak ne kadar ince bir noktaya temas ediyor. Çünkü öyle kimseler var ki diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Bunu izah için söylüyorum yani bunun dışında olarak. Oruç tutar. Ama akşama kârı sadece ve sadece aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Neden? Neden hiçbir ecir alamaz?
Onun sebebi var. Oruç tutmak sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değil. Aynı zamanda ahlaken de oruç tutacak insan. Mesela gözüne oruç tutturacak

diline oruç tutturacak, kulağına oruç tutturacak, her azasına oruç tutturacak. Yani mesela ona gıybet etmiş, buna ağır söz söylemiş, ötekisinin kalbini kırmış, birikisine yalan söylemiş, ötekisini kırmış, kötü şeyler dinlemiş filan, o zaman tabii orucun sevabı kalmıyor. Akşama kârı ne oluyor? Elde bir şey yok, kâr filan yok, sadece aç ve susuz kalmış. Demek ki oruç tuttuğu halde kârı olmayabiliyor insanın. Allah kabul etmiyor. Sonra namaz da böyle. Kur'an-ı Kerim de böyle. Mesela yine hadis-i şeriflerden var ki, söz uzamasın diye kısa geçiyorum. Nice Kur'an okuyan kimse vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Boğazından aşağı geçmiyor ki Kur'an. Boğazı söylüyor. Gönül iştirak etmiyor. Halbuki gönül iştirak etmedi mi olmaz ki. Münafıkun suresinin başında diyor ki اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Münafıklar sana gelirler ya Resulüm derler ki şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ Allah-u Teala biliyor ki sen elbette onun Resulüsün. O gönderdi. Elbet biliyor. وَاللّٰهُ يَشَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Ama Allah şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyor diyor. Neden? Gönülden söylemiyor da ondan, dili sen Allah'ın Resulüsün diyor ama gene yalancı, gene yalancı. Neden? Gönülden söylemedi. İçinden iştirak etmiyor. Dili söyledi diye. Onun için Kur'an okuyan nice insanlarla vardır ki Kur'an ona lanet edecek. Davacı olacak. Yakasına yapışacak. Bazı kimselere. Namaz, nice namaz kılan kimse vardır ki kıldığı namaz onu ancak Allah'tan uzaklaştırmaya yarar. Allah'la arasındaki mesafeyi açmaya yarar diyor. Neden? Namaz kılar aklı başka yerdedir veyahut efendim bir günah üzerinde namaz kılmaktadır. Efendim mesela gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmaktadır. Zulüm vardır, başka şeyler vardır filan diye. Demek ki Hazreti Ali Efendimiz en hak doğru söylemiş. Amelin en hayırlısı Allah'ın kabul ettiğidir. Kabul etmedikten sonra mesela bir başka hadis-i şerif var ki uzun bir hadis-i şerif, onu ravi rivayet ederken soruyorlar kendisine, sende bir hadis-i şerif varmış, sen rivayet ediyormuşsun o hadis-i şerifi, onu bize söyle deyince o hadisi hatırlayınca düşüyor, bir bayılıyor ilk önce. Dehşetinden, hadis-i şerifin dehşetinden bir düşüyor, bayılıyor. Başında bekliyorlar. Neden sonra kendine geliyor, kalkıyor. Dur ben size o hadis-i şerifi söyleyeyim derken yine gözleri doluyor. Gene aklı gidiyor, küt bir daha düşüyor, bayılıyor. Öyle bir hadis-i şerif. Uzun bir hadis-i şerif. Orada diyor ki, mesela Allah-u Teala Hazretlerine ameller arz olunur. 7 kat sevayı geçer, arz olunur. Ama geçirmez ki melekler. Her semanın meleği bu amelleri götüren melekleri durdururlarmış. Dur, nereye gidiyorsun? Ne götürüyorsun? Kiminkini götürüyorsun? Filanca şahıs işte şu kadar namaz kıldı, bu kadar oruç tuttu, şu kadar Kur'an okudu, onun sevabını götürüyorum. Git, bu yaptığı ibadetleri onun yüzüne çarp. Çünkü o riyakar idi. Allah-u Teala Hazretleri bana emretti ki riya ehlinin amelini bu semadan öbür tarafa geçirme dedi bana. Ben onu geçirmem yukarıya. Git onun yüzüne çarp diyor. Bak ravinin bayılması kadar var yani. Bayıldığı kadar var. Ravinin bayıldığı kadar var. Müthiş bir hadis-i şerif. Demek ki Hazreti Ali Kerramallahu Vecihe Efendimiz el hak doğru söylemiş. Amellerin en hayırlısı Allah'ın kabul ettiği. Kabul etmezse ne olacak? Halimiz ne olacak yani? Gece gündüz ağlayalım, yalvaralım da bunun çaresini arayalım, bulalım. Nereden, hangi doktorlar bunun çaresini söylüyor ise, hangi profesör bu işin mütehassısı ise gidelim. Acaba bizim bu amelimizin böyle yüzümüze çarpılmaması için ne yapmamız lazım? Hangi ameli Allah-u Teala Hazretleri nasıl kabul eder diye bunun çaresine bakalım. Birazcık boğazın sıkıştığı zaman, kalbin fazla attığı zaman doktora gidiyorsun ya, gidiyoruz ya hepimiz. Bu ahiret işi için niye gitmezsin? El hak güzel söylemiş. Allah şefaatine nail etsin. Şimdi bakalım sonra ne demiş. Ve hayru şuhuri ma tetubu fihi ilallahi tevbeten nasuha. Ayların hayırlısı içinde tevbe-i nasuh ile Allah-u Teala Hazretlerine tevbe edip de yoluna girdiğin aydır. Sen nasıldın? Aman kardeşim sen benim eski halimi hiç sorma. Ben eski filanca, eskiden o meyhane senin, bu meyhane benim gezerdim. Mahallenin kabadayısıydım. Önümden geçeni yumruklardım, arkamdan geçeni tekmelerdim. Şu kadar insana şu zulmü ettim, bu kadar insana şu haksızlığı yaptım filan. Sonra ne oldu? İşte sonra şöyle hadise oldu, böyle hadise oldu.

da hatamı anladım, tevbe ettim, hak sahiplerinden helalleştim, bu yola girdim. Ha, işte bunun gibi, tevbe-i nasuh ile kötü yolu bırakıp da hak yola girdiğin ay, ayların hayırlısı o. Ramazan hayırlı dersin de Ramazan'dan istifade etmemiş isen o Ramazan'ın hayırından sana ne? Ramazan hayırlı bir aydır. Bak Ramazan'da amellerin kabul edilip edilmediğinin alameti diyor hadis-i şerifte. Ramazan'dan sonra insanın Ramazan içindeki güzel halinin devam etmesidir. Yani bir Ramazan içinde sen sabahları geliyordun camide mukabeleyi dinliyordun. Gündüzleri oruç tutuyordun. Sigarayı bırakmıştın. İçkiyi bırakmıştın. Melek gibi bir hale bürünmüştün. Akşamleyin gelip iftarını yapıyordun. Ondan sonra yatsıya geliyordun camiye. Hocanın konuşmasını dinliyordun. Namazı kılıyordun, melek gibi evine gidiyordun. Tamam. Bak bunların hepsi güzel. Ramazan'dan sonra ne oldu? Sen orasını söyle bana. Ramazan'da böyleydin de Ramazan'dan sonra ne yaptın? Hocam hiç orasını sorma. Gene içkiye başladık, gene sigaraya başladık, gene ibadetleri unuttuk, gene evde hanımı efendim bağırıp çağırıp üzmeye başladık, gene şöyle ettik, kabul olmamış. Etme hocam, hakikaten öyle mi? Ben söylemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Bir Ramazan içinde insanın ibadetleri kabul olmuşsa onun alameti Ramazan'dan sonra o insanın hak yolda devam etmesidir. Etmiyorsa olmamış. Tutmamış demek ki. Hani ağacı bazen dikiyoruz da şey yapmıyor ya, kuruyu veriyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, öyle anlıyoruz. Çamı mesela dikiyorsun, yemyeşil duruyor. Acaba tuttu mu, tutmadı mı filan derken iki ay, üç ay sonra bakıyorsun, yaprakları, iğneleri kurumaya başladı. Ha, bu çam tutmadı diyorsun. Onun gibi. O Ramazan senin için hayırlı değil. Çünkü istifade edemedin hayırından. Ramazanın kendisi hayırlı ama kafirlere, mücrimlere o Ramazan'ın hayırlı olmasının bir faydası olmadığı gibi sana da fayda etmemiş. O zaman ayların hayırlısı hangisi? Ayların hayırlısı içinde senin tevbe-i nasuh ettiğin, yolunu tam döndürüp de Allah adamı olduğun zaman, Allah'ın yoluna girdiğin aydır. Bu da güzel. Çok doğru söylemiş. Gelelim üçüncüsüne. Ve hayrul eyyami, günlerin en hayırlısı hangisidir? Ma tahrucu fihi mined dünya ilallahi teala müminen billahi. Günlerin en hayırlısı o gündür ki sen o gün dünyayı terk edersin, emaneti sahibine teslim edersin de imanı kamil ile Allahu Teala Hazretlerine kavuşursun. En hayırlı gün işte odur. Neden? El umuru bi havatimiha. İşler sonuna bakılarak bilinir. Yani bir ömürde insanın nasıl bir insan olduğu hatimesinden belli olur. Yani işin sonunda ne olacak? İnsan başında başka türlü olabilir de sonu iyi gelmesi lazım işin. Sonunun düzgün gitmesi lazım. Onun için sen mümini kamil olarak emaneti teslim edebiliyorsan efendim Allah'a, iman ile göçebiliyorsan ne mutlu sana. İman ile göçemezsen o zaman burada yaptığın şeylerin kıymeti yok. Çünkü öyle kimseler var ki Allah korusun, iman olmuş, iman etmiş, mümin olmuş. Ondan sonra bir şeye kızmış, çıkmış doğru yoldan, raydan çıkmış, haldır küldür gitmiş. Böylelerine mürted diyorlar, irtidat etmiş, dönmüş, hak yoldan dönmüş. Mesela Yemen'in kabilesinden bir kabile reisi, pazar yerinde bir adam kendi ayağına bastı kalabalıkta, yanlışlıkla. Kalabalıkta ayağına basıverdi. Sen misin adamın ayağına basan? Kaldırdı bir tokat çatlattı ayağına basan kimseye. Eski devir değil ki, İslam geldi. O eski Arapların cahiliye devri değil ki, İslam geldi, Hazreti Ömer'in çağı, adalet zamanı. Adam gitti şikayet etti tokadı yiyen. Dedi ki, ya emir el müminin, ben çarşıda yanlışlıkla, işte şöyle oldu da, böyle oldu da, böyle bir şey oldu. Bu adam beni dövdü. Çarşıda dövdü. Şikayet etti. Ne olacak? Döven kim? Filanca kabilenin reisi, başkan, itibarlı bir kimse. Ama hükmeden kim? Hazreti Ömer. Başkanlığı filan dinler mi? Dedi ki, o ona vurduysa bu sefer kısas lazım geldi. Kendisine sopa vurulan da aynı şekilde ötekisine vuracak. Kısas. Dişe diş, efendim göze göz, cana can. Kısas.
Hemen

0: vurmasaydın. Madem vurdun sen de yiyeceksin sopayı. Şimdi o kabile reisi onuruna yediremedi. Kibirli bir kimse demek ki. Sabırsız. Zaten tokadı vuruşundan da belli. Sabırsız oldu. Haydi kalktı İslam diyarından kaçtı. Dosdoğru Bizans'a gitti. Tanassur etti. Yani Hristiyan oldu. Bıraktı İslam dinini. Kafir olarak yuvarlandı gitti. İrtidat etti. Onun bir ara bir camide namaz kılması, şey yapması kıymeti var mı? Yok. İş sonu mühim. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hüsnü hatimeler nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri yolundan ayırmasın cümlemizi. Tabii zaman geçmiş olmasa daha söylenecek sözler de buluruz var şeyimizde ama fazla da uzatmak istemiyoruz. Yalnız şu var ki işin sonu şimdiden ayarlanıyor. Yani birdenbire olmuyor o iş. Bak mesela hakikaten Allah'tan korkan takva ehli insanlar en son zamana göre ayarlamışlar hayatı. Düşünmüşler, taşınmışlar mübarekler, kitaplarını okuyoruz. Acaba insan nasıl olur da ne yapar da en sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der de emanetini mümin olarak nasıl teslim eder diye çok düşünmüşler. Bakmışlar görmüşler ki en son devir, en son çağ, en son dem, en son zaman korkunç bir zaman. Azrail aleyhisselam insanın karşısına çıkıverdi mi? Ver bakalım emaneti diye. Öyle müthiş bir manzarası varmış ki mübarek melek tabii Allah'ın emriyle şey yapıyor. Ama öyle müthiş bir manzarası varmış ki o Azrail'i görmek 50 kılıç darbesi yemekten daha zormuş. Yani kılıç şöyle bir vursalar bir yerden bir yerini keser insanın vücudunu. Bir daha vurdular burasını keser. 50 yerden yani vücudu lime lime kesilse nasıl acı bir insanın her tarafı sızlar. Ondan daha zor diyorlar. Kitaplarda öyle okudum. O zaman akıl kalır mı insanda? Ya ben ne diyecektim? Hangi kelimeydi o? Akıl filan bir şeycik kalmaz. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hüsnü hatime nasip etsin. Onun hazırlığı şimdi bu zamandan başlıyor. Her zaman belli miktarda alacaksın eline tesbihi. Allah diyeceksin. La ilahe illallah diyeceksin. Allah'ın yolunda gideceksin. O hale getireceksin ki sen elinle iş yaparken bile Allah diyecek için. Der mi hocam? Der. Nereden söylüyorsun? Gördüm ve duydum, biliyorum, oradan söylüyorum. Birisini hatırlıyorum ki horul horul uyuyordu. Aynı yerde yatıyordu. Horul horul uyuyordu. Derin bir uykuda. Horluyor. Bir taraftan da horultusu içinde Allah Allah Allah Allah diye devam ediyor. Hem horluyor hem devam ediyor. Yani şu kulaklarımla duydum, biliyorum ki olur. Olduğunu da biliyorum, kitaplardan da biliyorum, bizzat da gördüm, biliyorum. Ha işte o hale gelirse o zaman ne mutlu. O hale getireceksin. Onun için de çalışacaksın, şimdiden çalışacaksın. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, temutun kema ta'işun. Ölürsünüz, nasıl ölürsünüz? Kema ta'işun. Nasıl yaşamışsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz. En son anda hep insan mesleğiyle ilgili sözleri söyler. Akıl gitti mi? Akıl gitti. Sekeratül mevt diyoruz. Ne demek? Sekeratül mevt, ölümün sarhoşlukları. Sekretül mevt. Veca'e sekretül mevtü bilhak. Ölüm sarhoşluğu. Ölümün sarhoşluğu geldi mi? Akıl gitti mi? O zaman zor olur iş. Nasıl ölürsün? Kema ta'işu. Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. İyi hal üzere yaşadıysan iyi hal üzere ölürsün. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi tevbe-i nasuh edip, hak, samimi, güzel bir tevbeyle tevbe edip yoluna dönenlerden eylesin. Yapmış olduğumuz günahları, kusurları, isyanları, hataları bağışlasın. Bundan sonraki ömrümüzde bizi hıfz-ı himaye eylesin, korusun. Çünkü şimdiye kadar yaptıklarımızdan bir korkuyoruz, bundan sonrasından bin korkuyoruz. Acaba halim ne olacak? Acaba dosdoğru durabilecek miyim yoksa ayağım takılıp düşecek miyim bilmiyoruz ki. Allah lütfederse dururuz tabii. Ondan sonra da cümlemize hüsnü hatime nasip etsin. Hakkı hak olarak görmek, hakka tabi olmak nasip etsin. Batılı batıl olarak görmek, batıldan kaçmak nasip etsin. Günahlardan uzaklaşmak nasip etsin. İman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetlidir. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker? Şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangster düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. İnne şeytane lekum aduvvun mubin demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra a'da acuvvüke nefsükelleti beyne cembeyke. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. O en büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş, yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur. Yani mümin olmak kolaydır. Nasıl kolaydır? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersin. Mümin olduğun. Mümin olmak kolaydır da imanı muhafaza etmek zordur. O cevheri sonuna kadar götürmek, emaneti sahibine teslim edinceye kadar muhafaza etmek zordur. Onun için kestirme yollardan birisi ilim sahibi olmaktır. İnsan ilim sahibi olursa, efendim ilmi ile hakkı batılı bilirse kendisini koruyabilir. Kestirme yollardan birisi salih kimselerle arkadaşlık etmektir. Ahbaplık etmektir. Onların yanından, izinden ayrılmamaktır. Eteğini bırakmamaktır. Çünkü bir insan ehli dünya değilse, bir insan onun bunun parasında, pulunda, malında, gözü olan bir kimse değilse, ahirete ait bilgisi de fazlaysa, yani kamil bir insansa, ondan sonra o insanın arayıp bulup eteğine sımsıkı yapışması lazım ki ondan öğrensin, tehlikeleri öğrensin. Sen şimdi hacca gitsen istemez misin? Daha önce hacca gitmiş bir iyi hoca olsa da onunla bir aynı kafilede gitsek, o bana ne yapmam gerektiğini söyleyiverse. Ya hata edersem haccı boşa giderse diye istemez misin? Onun için nasıl Kabe'ye delil gerekiyorsa, bu hak yolda da yürümek için salih insanlarla beraber olmak lazım. İlim erbabı olmak lazım. İlim öğrenmek lazım. Ondan sonra da her şeyin sahibi olan Allah-u Teala Hazretlerine çokça yalvarmak lazım. Öyle kenarda durmakla olmaz. Geceleri böyle seccadeyi ıslatmak lazım. Ağlaya ağlaya, kimsenin olmadığı bir yerde, başkasının yanında ağlama utanırsın biliyorum da, kimse yokken ağla ağlayabildiğin kadar hatalarını söyle, kusurlarını söyle, Allah-u Teala Hazretlerinden af dile ki ondan olacak zaten. Her iş oradan bitecek. Eğer lütfederse, kerem eylerse, bağışlarsa, kabul ederse kabul edecek. Eğer reddederse kapısından gidecek, başka hiç yerimiz yok. Onun için o kapıya sımsıkı yapışacağız. Öyle bir gayret içinde olacağız. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolunda daim etsin.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Değerli dinleyenler, cümlenize selamlar. Sükunetin Sesi Akra'da başlıyor. Saadettin Ökten hocamız da bugün inşallah Hacı Bayram Veli Hazretlerinden İtku Şerif'i alacağız, okuyacağız, dinleyeceğiz. Hocamız da şerh eyleyecekler. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Çok şükür. Elhamdülillah. İyidir. Hamd ederiz. Şükür ederiz efendim.
0: Daim olsun efendim.
1: Allah razı olsun.
0: Hacı Bayram Veli.
1: Eyvallah.
0: İtku Şerif.
1: Ankaravi. Evet.
0: Hocam müsaade olursa
1: buyurun efendim, tabii
0: aktaralım.
1: Dur bir okuyalım.
0: Çalabım bir şar yaratmış iki cihan arasında. Bakacak didar görünür ol şarın kanı arasında. Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında. Ol şardan oklar atılır, gelir ciğere batılır, arifler sözü satılır, ol şarın bazaresinde. Şakirtleri taş yonarlar, yonup üstada sunarlar, çalabın ismin anarlar, ol taşın her paresinde. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdir ne cahildir. Aşıklar kanı sebildir, ol şarın kanaresinde. Bu sözü arifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar, Hacı Bayram kendi banlar, ol şarın minaresinde.
1: Evet, bu da sevgisülük ifade eden çok veciz, çok mecazi, remzi bir nutku şerif. Çalap malum Allah eski Türk dilinde bir şarkı yaratmış iki cihan arasında. İnsan dediğimiz varlığın bir fizyolojisi var, bir aklı var, bir de gönlü ve vicdanı var. Ama sadece aklı ve fizyolojisi, fizyoloji derken içgüdüleri kastediyorum. İle yaşayan, yani içgüdü ve akıllı yaşayan insana biz pek insan diye bakamıyoruz. O bir başka mahluk. Ama insan esas gönlüyle, yani duygularıyla ve vicdanıyla var. Taş kalpli adam diyoruz. Kaba adam diyoruz. Neden? Çünkü duygularını ve vicdanını kullanmıyor. Hiç mi vicdanını sızlamak diyoruz merhametsiz insana? Şu halde işte burada çalabın bir şar yaratmış dediği, ben size aşağıda da söyleyecek, yani insan esas kalbiyle, gönlüyle vardır. İki can dediği bu alem ve öbür alem. Alemi nasut ve alemi lahut, iki alem arasında. Nereye meyledecek? Nutku Şerif aşağı doğru devam edecek şimdi. Bir gönül Karagöz'de vardır, hatırlarsınız. Bir gönülde iki sevda olamaz diyor Karagöz. Şimdi biz Karagöz'ü hep böyle mizah diye alırız. Ama orada çok derin bir mana vardır. Remzi bir mana, sembolik manalar vardır. Hayal alemi diyor bu alem için. Onun için işte perde kuruyor. Biz hepimiz hayaliz diyor. Gerçek nerede? Perdenin arkasında. Kim o? Karagöz'ü oynatan. Yani sembolik bir ifadeyle, yani Cenab-ı Hakk'a bir gönderme yapıyor. Kaderi kim yazdı? Bizleri kim yolladı? Biz buraya giderken sormadılar buyurdu Efendim Hazretleri. Giderken de sormayacaklar. Gelirken sormadı, giderken sormayacak. Kendi karar veriyor. Peki buradaki efalimiz, o da evet onu da yazdı. İyi doğruyu hakkı kaderci miyiz? Hayır değiliz. Kulluk o zaten. Sen ona yalvaracaksın ki ya Rabbi beni bana bırakma. Beni yalnız bırakma. Kendi zaten Kur'an'da buyuruyor. Ben onun yürüyen ayağı, gören gözü, atan eli olurum diyor yani. Ne zaman? Aman ya Rabbi dediğin zaman. İtaat ettin. Resulünü canı gönülden sevdin. Ona ittiba ettin. O zaman. Dolayısıyla gönül öyle bir noktada duruyor ki dünya

sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

dünyaya mı meyledecek, yoksa ukbayı mı hakiki aleme mi meyledecek? İki cihan arasında yarattı işte o. Bakacak didar görünür ol şarın, kenaresinde de kanaresinde de iki ayrı mana var. Siz okurken kanaresinde fakir öyle arzu ettim, öyle okudunuz. Burada şöyle bir şey, yani öyle bir yer, didar dediği Allah'ın muhabbeti, maneviyat, güzellik. Didar güzellik demek. Bakacak didar görünür. Gönül isterse, kısmet olmuşsa, yazılmışsa bakar ve güzelliği görür. Nereden? Ol şarın kanaresinden. Yani o gönül o kanareye gittiği zaman neresiyse o, daha aşağıda konuşacağız, didarı oradan görebilir. Onu daha biraz sonra söyleyeceğiz. Didar dediği güzellik. Bu dünyaya ait bir güzellik değil. Gönlün tatmin olduğu bir güzellik. Her peri simaya bakmaz, dide-i nadide bin diyor Ayşe Şakir Efendi. Her savadı zülfen meyletmez dili sevda karin. Afıtab-ı hüsnü uban, akıbet eyler uful, ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin. Yani ölümsüze olan meyil, uful etmeyene olan meyil. Muhibbi la yezal ölümsüz demek. Ölümsüzü severim. Uful edenleri sevmem. Burada bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerimeye telmih var. Yani gönül uful edenleri sevmeyecek. Uful etmeyeni sevecek. Yaratılışın hikmeti o çünkü. O da bir tane. Onun dışında herkes fani. Cenab-ı Allah. Halik-i Zülcelal. Nagehan ol şare vardım, ol şare yapılır gördüm. Şinazlı Pir diyor ki, ben ister bu kendi gönlü olabilir, kendi şare olabilir, ister bir başkasınınki yapılır gördüm. Ne demek? Ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında. Yani ben dahi bir Hazreti intisap ettim, onun elini tuttum, ona evet dedi, ikrar verdim diyor. Buradaki iman, amenlütteki imana benziyor. Yani ben bu adama inanıyorum, buna güveniyorum. Bu adam beni hak yola götürür. Bu. Taşı toprak arasında dediği, işte bu dünya. Bu dünyadan kopmuyoruz. Çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Uğraşıyoruz. Mesleğimiz neyse, işimiz neyse, kazancımız neyse, hizmetimiz neyse devam ediyoruz. Bir taraftan da gönül inşa ediliyor. Yani zahirden kopmadan zahirin içinde bir batına doğru yolculuk. Sekizlik bu. Ol şardan oklar atılır, gelir ciğere batılır. Nadan sözleri bitmez. İnsanlar mütecessüstür. Sizi boş bırakmazlar. Söz söylerler. Gönül kırıcıdırlar. Rencide ederler insanı. O oklar böyle bir şey. Sitem okları. Tiri sitemin açtı ciğergahıma yar ediyor şair. Yani sitem sözü, sitem oku ciğergahıma lokman bulamaz gerçi benim derdime çare. Öyle söz olur ki sitem sözü gelir sizin ciğerinize batar. Allah muhafaza buyursun. Öyle söz söylemekten hepimizi. Ama insan da söyler. Ol şardan oklar atılır, gelir ciğere batılır. Ha, ilacı ne? Arifler sözü satılır o şarın pazaresinde. Bunun ilacı da arifler sözü. Naz konuşur. İnsanı konuşmaktan men edemezsin. Eskiler derlerdi ki evladım, elin ağzı torba değil ki büzesin, konuş. Aldırmamak elde mi değil? Belli bir noktaya kadar insanlar o sözlere aldırırlar. Müspetine de aldırır, menfisine de aldırır. İkisine de aldırmayacak. Allah yolunun yolcusu muhabbet eyle. Eyvallah deyip geçecek. Kime aldıracak? Arifler sözü satılır. İrfan ehli ol şahın pazaresinde. Eski sohbetlerde de ifade etmeye çalıştık. Merhum peder buyururlardı. Rahmetullahi aleyh. Sokul arifin. Arifler çarşısı.

0: seher vakti kuruluyor. Bildiğimiz çarşı değil, gönülden gönüle yol var. Siz evdesiniz, seher vakti kalktınız, işte şöyle yaptınız, böyle yaptınız, baş başasınız, yalnızsınız vesaire, okudunuz, kıldınız, muhabbet ettiniz, teveccüh ettiniz, alışveriş başlar. Nasıl oluyor? Kalbe geliyor. Şimdi var ya şeysiz internet diyorlar. Neysiz?
1: Kablosuz.
0: Kablosuz. Ha, onun gibi. Tabii onun gibi değil. Onun gibi değil. Benziyor ama yani. Öyle anlatalım. Ve Arifler sözü. Hikmet. Şöyle ki siz o sözü duymuşsunuzdur yıllar önce. Anladım zannediyorsunuzdur. Bakarsanız bir çarşıda bir sabah çok başka bir mana daha çıkıyor. Aman yarabbi diyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Aradan geçiyor bir 18 sene. Bir başka manada. Aynı söz. Fark etmiyor. Neden? Onu şerh ediyorlar çünkü yani. Veya şerh ettiriyorlar. Ya bu sözden bu mana çıkar mı? Zahir ehli çıkaramaz. O size de gelen bir lütuftur. Kalbiniz ışıyor, zenginleşiyor, ısınıyor, güzelleşiyor. Muhabbet ehli oluyorsunuz. Ve renkleniyorsunuz. Arifler sözü satılır Ol Çağrın pazaresinde. Şakirtleri taş yonarlar. Yonup üstada sunarlar. Çalabın adın anarlar Ol Taşın her paresinde. Gönülde eğer bir takım mezmum ahval varsa, zemmedilmiş kibir varsa, taş kalple deriz değil mi? Adam acımasız, kendini beğenmiş. Onu yonmak lazım. Alıyor eline çekici murcu, yavaş yavaş, birdenbire atamaz, mümkün değil, ağır ağır. O onu yonuyor, onu adam etmeye çalışıyor. Yonarken de, burada çok güzel bir metafor var, yonarken de ne yapıyor? Çalabın esma okuyor. Çalabını. Çünkü her esmanın farklı bir tecelliyatı vardır. Farklı bir hastalığa şifadır her esma. Farklı farklı verirler. Durumuna göre, derecesine göre. Bu bir üçlü hadisedir. Demekim bu mürdedir, bundan nice derman ola diyor şair. Dü cihanda hem tasarruf ehlidir ruhi veli. Dü cihanda hem tasarruf ehlidir ruhi veli, dime kim bu mürdedir, bundan nice derman ola, ruh şemşiri hudadır, ten gılaf olmuş ana, dahi ala kâr eder, bir tığ kim üryan ola. Hazreti Pe göçmüş, fizik olarak bu dünyada değil, dücahında hem tasarruf ehlidir ruhi veli, teçhüzü tekvin etmişler, donatmışlar, yerine koymuşlar. Biliyoruz. Dücihanda hem tasarruf ehlidir ruhi veli. Ruhu tasarruf ehlidir yani hükmeder, iş yapar. Nerede? Hem burada hem öbür tarafta. Deme kim? Mürde ölü demek. Bu mürdedir. Bu öldü. Bundan bir fayda gelmez. Bundan nice derman ola? Ruh şemşiri hudadır. Ruh Allah'ın kılıcıdır. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah. O ölmüyor çünkü. Ten beden ona kılıf, kın olmuş. Şimdi metafor geliyor mecaz. Dahi alakar der, bir tığ kim üryan ola. Yani tenden çekilmiş, kılıç hazır. Fonksiyonunu ifade edecek. İşte böyle bir hadise. Arada hiçbir kopukluk olmaz. Hani elektrik akımı var ya, devre kesik diyorlar, mümkün değil. Bunun için mekan mühim değil, zaman da mühim değil. Ayrı bir dünya. Taş yonarlar, yanıp üstada sunarlar, anlatıyor halini. Yahut üstad onu biliyor zaten yani. Çalabın ismini anarlar Ol Taşın her paresindeki. Adam kendini güzelleştirirken, kalbini tasfiye ederken, nefsini tezkiye ederken esmayla adeta bir taş ustasının o kaba taşı bulup o kaba taştan güzel bir kemer elemanı çıkarması gibi veya bir kitabe hak etmesi gibi adam kalbini hak ediyor esma ile. Farklı esmalar. Efendinin verdiği esmaları okuyor. Ve halini efendiye arz ediyor. Efendi bakınca anlıyor. Rüyayla anlatıyorlar efendiye. Yahut efendi derini görür. Kim için? İnananlar için.

0: İnanmayanlar için mesele yok zaten. Şar dedikleri gönüldür. Şimdi açılıyor bak. Ne alimdir ne cahildir. Gönül orta yerde bir yerde duruyor. Nereye çekersen oraya gider. Dünyaya meyledecek yoksa muhabbete mi meyledecek? Dünyanın karşılığı muhabbettir. Bu mühim bir nokta. Dünyanın karşılığı muhabbettir. Dünyaya meylederseniz nefsi adam olursunuz. Kalbinizde muhabbet olmaz. Eğer bu dünyada yaşadığınız halde meyletmezseniz muhabbet ehli olursunuz. O bir başka halettir. Aşıklar kanı sebildir, ol şahin kanaresinde. Kanare mezbaha demek. Kurban dilen nedir? Nefistir. Koç kurban, teni kurban ediliyor koçun. Cenab-ı Allah diyor ki benim kanlarına, etlerine ihtiyacım yok. Maddi manada. Dolayısıyla bir insanın da nefsini kurban etmesi, öldürmüyor, kurban ediyor. Ne oluyor kurban edilince? O nefis artık kalbin, gönlün emrinde oluyor. Kanaat dediğimiz bahiste o dergah. Efendinin huzurunda tevbeten nasuha, tevbe ediyor. Neye? Mezmum hallerine. Neye sığınıyor? Aman ya Rabbi diyor. Nasıl silahlanıyor? Esma ile silahlanıyor. Nasıl kendine müdahale, hangi kaleye giriyor? İbadet kalesine giriyor. Riyazet kalesine sığınıyor. Arada sırada küçük kusurlar olur mu? Olur. Dervişliğin başlangıcında küçük kusurlar olur. İleri yaşta olmaması lazım. O zaman tard edilir. Nasıl insan küçükken babası, annesi kusur yapar, affeder filan ama ileri yaşta, yani 8 yaşında bir tabak kırarsın affeder ama 28 yaşında ciddi bir pot kırarsan onun affı zor olur. Aynı onun gibi. Neticede aşıklar kanı sebildir dediği, aşık her şeyini veriyor. Tenle alakalı her şeyini veriyor. Kanare mezbaha. Bu sözü arifler anlar. Anlattığı bu uzun nutku şerifi arifler anlar. Cahiller bilmeyip tanlar. Tanlar ayıplamak demek. Ne söylüyor bu adam? Saçma sapan konuşuyor. İşte aynı dediği yukarıda. Ol şardan oklar atılır, gelir ciğere batılır. İşte aynı şekilde aynı şeyler söylüyor. Hacı Bayram kendi banlar. Hacı Bayram'ı hiç aldırmıyor. Banlamak, bunu telal banlar diyor eskiler. Yani alenen ilan ediyor Hacı Bayram kendi banlar. Ol şarın minaresinde. Zirveye çıktı Hacı Bayram. Oradan çağırıyor en az. Eskiler, eski şöyle bir tabir var. Saydı şikar diyorlar. Bir hazret görüyor. O tabii hem bu nazarla bak hem de basiretle ve ferasetle bakıyor. Bu hazrette manevi kabiliyet görüyor. Onu kendine bendeder. O hazret bulamayabileceğin vazifesi onu bulup kendine bağlamaktır. O kabiliyeti gördü. Nasıl mesela bir marangoz bir ağaca baktığı zaman diyor ki bundan şöyle şöyle güzel bir şey olur. Ben öyle marangozlar gördüm. Biraz tekneyle, kayıkla merakım vardı, hala da var. Ahşap tekne. Adam baktığı zaman ağaca bundan güzel eğri döşek olur. Bundan baş bodosta ne olur? Bundan kıç ayna olur diyor. Ben kaba bir ağaç görüyorum. O ağacın özünü görüyor baktığı zaman. Hakikaten dediği çıkıyor. İnsana bakarlar. Bu hazretlerler burada olmaması lazım. Allah beni görevlendirdi, bana onu gösterdi. Saydı şikar, onu avlamam lazım. Avlayıncaya kadar bin türlü iltifat. Avlandı mı iş bitti. Hadi bakalım, taş yonacaksın. Ama bu öyle bir tatlı haldir ki, o efendi, o vakte kadar tatmadığı bir hazı tadar, buna muhabbet hazı diyoruz. Ve başlar taşı yonmaya. Hacı Bayram da diyor ki bu sözü arifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Ne söylüyor bu adam, saçma sapan konuşuyor derler. Ayıplamak demek tanlamak. Hacı Bayram kendi banlar. İlan eder yüksek sesle. Ol şahrin minaresinde ey müminler, muhabbet iklimi hazır. Talip olanlar, kısmet olanlar buyursun gelsin der diyor nutku şerif. Hala bugün Ankara'da bunu söylüyor. Bütün Ankara semalarında yankılandığı gibi bütün vatan satında bayrami neşe yankılamakta. Allah hepinizi nasip etsin inşallah.
1: Hocam teşekkür ederim.

0: ediyoruz.
1: Estağfurullah. Allah razı olsun.
0: Estağfurullah.
1: Muhterem dinleyenler, bu Saadettin Ökten hocamızla Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ilk kuş şerifini hocamız şerh eylediler. Bizler de dinledik. İnşallah Cenab-ı Hak istifade eden, feyiz alanlardan eyler. Kuş şerifin besteli haliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça bakınız saatinize.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip, terk-i dünya eyleyip, efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Sağduyunun sesi Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim?

ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek.

0: Allah'ın elçisi olduğu için sevmek, Allah sevmiş olduğu için sevmek, Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Akra

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dinimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımızda öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var, bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir durum.

0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
1: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
2: Tefsirlerimizde ihtisaslaşma dönemi dediğimiz artık Taberi'den sonra bir yeni dönem başlar. Bu süreç 4. asırdan günümüze kadar 14 asırlık bir süreçtir. Bu süreç içinde ortaya çıkan aşağı yukarı 5 okuldan söz edebiliriz. Bunların birincisi rivayet tefsir okulu ya da ekolü diyebiliriz. Rivayet tefsir ekolünde hadis, sahabe sözü önceki ulemanın, müfessirlerin görüşlerini aktaran bir ekoldür. İsrailiyata yer verir bu ekol. Zaman zaman rivayetlerin sıhhatine de pek önem vermedikleri izlenimi doğurabilirler. Hatta bu konuda eleştirildiği de olur bu ekolde yapılan rivayetlerde. En önemli örneklerini Suyuti Ed-Durrul Menthur adlı eseriyle verir. Ebu Leys Es-Semerkandi'nin Bahrul Ulum adlı eseri bu türdendir. Ebu İshak Es-Salebi El-Keşf Vel-Beyan adlı eseri aynı şekilde. Şevkani'nin Fethul Kadir adlı tefsir bu türlere örnektir. Bu rivayet tefsir dediğimiz ekoldür. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. İsrailiyat aslında sonradan gelişen bir birikim değildir. İsrailiyat Hazreti Peygamber döneminde Yahudi veya Hristiyan iken Müslüman olan sahabe ile birlikte ya da tabiinden aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanken Müslüman olan bazı isimlerin kendi kaynakları kanalıyla Kur'an tefsirine yaptıkları katkılarla gelmiştir. Şimdi rivayet tefsiri diyoruz. Bu rivayetler sadece Arap iken Müslüman olan insanlardan gelmiyor. Onlar aynı zamanda Yahudi iken, Hristiyan iken Müslüman olan sahabeden de geldiği için bir şekilde İsrailiyat karışıyor. Ama İsrailiyatı tabii ki biz sadece olumsuz anlamda değerlendirmememiz lazım. İsrailiyatı nötr bir şekilde, objektif bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Birinci grup rivayet tefsirleri ekolü. İkincisi ise lugavi dil tefsiri ekolüdür, okuludur. Bunlar da daha tedvin dönemindeyken biraz önce adını zikrettiğimiz bir kısım müfessirler Ebu Ubeyde, İbn-i Kuteybe gibi isimlerle birlikte zaten Ferra gibi isimlerle birlikte tefsir, Kur'an tefsirine girmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu işin öncülüğünü yapan en önemli isim ise Zemahşeri'dir. Zemahşeri'nin El-Keşşafı, Keşşaf adlı eseri lügat ve dil tartışmalarına giren, bunun yanında rivayetlere değer veren ama çok fazla ön plana çıkartmayan bir tefsirdir. Ebu Hayyan'ın El-Bahrul Muhit adlı eseri de yine lugavi dil tefsir ekolünü içinde değerlendirilebilir. Üçüncü tefsir ekolüne gelince bunlar da akli tefsir yapan rey tefsiri dediğimiz bir ekoldür. Bunun en önemli örneğini Razi Et-Tefsirul Kebir ya da bir diğer ismiyle Mefatihul Gayb adlı eseriyle verir. Razi'nin bu eseri çok kapsamlı bir eserdir. Kelami tartışmalara, akli konulara geniş yer verir. Hatta Razi'nin tefsiri o kadar geniş kapsamlıdır ki zaman zaman Razi'nin tefsirinde tefsir dışında her şey var şeklinde eleştirilere de rastlanmıştır. Ama Razi'nin tefsiri gerçekten güzel bir tefsirdir. Önemli bir tefsirdir. Ebu Suud Efendi, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin İrşad-ı Akli Selimi de yine bu kapsamdadır. Akli tefsir, rey tefsiri kapsamındadır. Şimdi akli tefsir, rey tefsiri deyince akla doğrudan mantık bilimi geliyor belki ama sadece kastımız o değil. Kastımız örneğin münasebet kurma. Sureler arasında münasebet ya da sure içinde münasebet ilgi kurma noktasında bazı mantıki yorumlar, akli yorumlar yapma. Onun dışında bilhassa kelami konularda Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili konularda yapılan yorumlar, tahliller, analizler bunlar da aynı şekilde akli tefsirin içinde olan konulardır. Bir dördüncü ekolümüz ise fıkhi tefsir ekolü diyebileceğimiz bir gruptur. Bu da fıkhi meseleler, şer'i ahkamları ele alır. Mezhep görüşlerine göre, bu Maliki mezhebi olabilir, Şafii, Hanefi mezhebi olabilir. Mezhep görüşlerine göre yorum yapan

tefsirlerdir. Bir kısım tefsirler tüm Kur'an'ı ele alır, Musaf sırasını takip eder, ahkam ayetlerine özel ilgi gösterir. Mesela Kurtubi'nin eseri bu kapsamdadır, bir fıkhi eserdir. Bir kısmı da sadece ahkam ayetlerini ele alırlar. Yani sadece ahkam ayetlerini ayıklayarak onlar üzerine tahlil yapan eserlerdir. İmam Şafii'nin, Cessas'ın eserleri de ve son zamanlarda Sabuni'nin eserleri de bu kapsamdadır. Sadece fıkhi konuları, ahkam ayetlerini değerlendiren tefsirlerdir. Efendim, beşinci ekolümüz ise işari tefsir ekolü olarak görebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in zahiri anlamının yanı sıra batıni ya da sufi anlamada yer verdiğini düşünen müfessirlerimiz vardır. Biz bunlara da sufi tefsirler diyoruz, işari tefsirler diyoruz. İlk örneklerini Tüsteri ya da Sülemi gibi müfessirlerde görüyoruz. Aynı zamanda bunlar sufi şahsiyetlerdir. Bizim kendi Kur'an kültürümüzde, Osmanlı toplumunun Kur'an kültüründe de Bursevi'nin Ruhul Beyanı buna tam bir tipik bir örnektir. İşari tefsir örneğidir. İşari tefsir yorum bağlayıcı değildir. Yani hüküm olarak bağlayıcı değildir. Daha çok tefsirlerimizde güzel bir nükte, güzel bir işaret olarak algılanır. Bağlayıcı olmadığında oradan çıkartabiliriz. İşari tefsirde bağlayıcılık fıkhi tefsirdeki gibi değil. Yani fıkhi tefsirde çıkan yorumu hayatınızda uygulamak durumundasınız bir mümin olarak. Yani nedir? Uygulamaya yöneliktir. Ama işari tefsirde bir nükte vardır, bir işaret vardır, hoş bir yorum vardır. İnsanın ruhuna hoş gelen bir anlam vardır. Ama bağlayıcılık noktasında onunla doğrudan amel edilmek şeklinde değil. O nükte. Tabii insanın kendi tasavvufi hayatında, bir sufinin tasavvufi hayatında onu düstur olarak alıp kendisine çeki düzen vermesine müsait bir yorum olabilir o. Burada cami metottan bahsettik Taberi'nin. Taberi'nin o kapsayıcı metoduna yakın olan bir kısım ekoller de söz konusu. Biz burada tabii gruplardan bahsettik ama yani Taberi'nin sistemini devam ettiren neydi Taberi'nin sistemi? Üçlü bir sistem demiştik. O üçlü sistemde rivayet vardı, dil vardı, bir de akıl vardı. Bu üçlü sistemi Taberi birlikte mezc etmişti. Bu şekilde yani bunlardan sadece birine, dile, akla ya da fıkha yönelmeden, hepsini birlikte mezciden tefsirlerimizin de devam ettiğini görüyoruz. Bunu da belki ek olarak ifade etmekte fayda var. Bu metodu devam ettirenler arasında İbn-i Atiye'nin El-Muharrarul Veciz adlı eserini görüyoruz. İbn-i Atiye, Endülüslü, İspanya'da yaşamış Endülüslü bir müfessirimizdir. El-Muharrarul Veciz adlı eseri, Taberi'nin çizgisinde üç boyutu da kapsayan tefsir olarak değerlendirilebilir. İbn Cevzi'nin Zadül Mesiri, bir de İbn Kesir'in Tefsiril Kur'anil Azimi aynı şekilde hem dil, hem akıl, hem de rivayeti birlikte mezceden ve Taberi'yle bu noktada aynı çizgide hareket eden bir başka tefsirimiz de. Bunu da belki bu şekilde açıklamak lazım. Taberi ile son halkada bulunan İbn Kesir arasında kıyaslama yapacak olursak, ilginç bir durumdur bu. İbn Kesir'in İsrailiyat'a karşı oldukça sert tavır sergilediğini, rivayetleri daha eleştirel şekilde aldığını görürüz. Yani İsrailiyat'a ilk önceleri tabii ki derleme noktasında çok fazla dikkat edilmeyebilir ama gelenek daha sonrasında özellikle İbn Kesir gibi çok müdakkik olan müfessirlerimiz İsrailiyat'ı biraz daha ayıklama noktasına gitmişler. Zayıf olan rivayetleri tefsirlerde mümkün mertebe eleme yoluna gitmişler. Bu da Taberi'den İbn Kesir'e kadar gelen süreç içinde İbn Kesir'in tefsiri olan en güzel katkılarından belki birisi olarak görülebilir. Efendim, şimdi bu son dönem olarak konulu tefsir dediğimiz tefsir bizim daha çok yeni dönemde gündemimize gelen bir tefsir çeşittir. Onun için son dönemde tecdit dönemini ve yenilenme döneminde izahta fayda var. Tecdit dönemi dediğimiz, yenilenme dönemi dediğimiz ki konulu tefsir konusunda kapsayan dönemde ilmi kaideler çerçevesinde yapılan yenilikler ile yapılan yorumlardır. İlmi kaide ve kuralların dışına çıkan yenilikler değildir bu kastettiğimiz. Heva ve hevese göre yapılan yorumda yenilikler değildir. Çünkü aksi halde bunları biz tahrif olarak değerlendiririz. Ama bilimsel kaidelere uyan, kuralları içinde yapılan tefsirde yenilikler, bunları kastediyoruz. Bu yeni dönem
Belki Muhammed Abduh Reşit Rıza Tefsirül Menar ile başlatılabilir. Bir kısım görüşlerinde hata etmiş olabilirler Muhammed Abduh.

0: ve Reşit Rıza, özellikle pozitivizmin ve modernizmin hakim olduğu bir dönemde çıktıklarını göz önüne alırsak, bir kısım hatalara da düşmüş olabilirler ama bir açılım getirdikleri de aşikardır. Tefsirine tebliğ ve davet temasını merkez almıştır Muhammed Abdu ve Reşit Rıza talebesidir. Arap dili tahlilleri, gramer bu tefsirlerde yer almaz. Daha önceden Taberi'de bahsettiğimiz ve diğerlerinde bahsettiğimiz Arap diline, şiire, belagata hemen hemen hiç girilmez. Ana amaç, hedef bu yeni dönemde, hedef Kur'an'ın mesajını ileterek, tebliğini ileterek, davetini ileterek Kur'an'ı yorumlamaktır. Ana hedef, kelami tartışmalara da girilmez bu yeni dönemde. Mezhep tartışmalarına hele hele hiç yer verilmez. Bu tür tefsirlerde, bu yenilenme döneminin bu tür tefsirlerinin başında Seyyid Kutub'un Fizilal-i Kur'an'ını da görüyoruz. Muhammed Abduh'un yanı sıra Şenkiti'nin Edva'ul Beyan, Tahir bin Aşur'un Et-Tahrir ve Tenvir adlı eseri ve bir de son zamanlarda Türkçemize de çevrilmiş olan Said Havva'nın El-Esas Fit-Tefsir adlı eserleri bu kapsamda olan eserlerdir. Şimdi usul ve uslub açısından şöyle tefsirleri genel bir sınıflandıralım. Şimdi tefsirler bir icmali yön tefsirlerdir. Bunlar özlü tefsirlerdir, veciz tefsirlerdir. Bu 14 asırlık zaman içinde yazılan tefsirleri özetleme anlamına diyorum. Bunlarda kelam, dil, fıkıh tartışmalarına girmeden konuya bütüncül bakan tefsirlerdir bunlar. Tamamıyla özet tefsirlerdir. Ebu Ubeyde'nin Mecazül Kur'an'ını bilirsiniz. Bu kapsamdadır. Bir de Celaleddin Mahalli ile Celaleddin Suyuti'nin Celaleyn adlı tefsirleri bu tür icmali tefsirlerdir. Sadece birebir tefsir etme çabasında olan tefsirlerdir. İcmalinin yanı sıra bir de tahlili tefsirler vardır. Yani aksine tahlil ederek, inceleyerek, tabir yerinde ise didik didik eden tefsirlerdir. Her ayeti ince ince tahlil eden kapsamlı tefsirlerdir bunlar. Akide, fıkıh, dil tahlilleri yapılır. Tam aksine, icmali tefsirin aksine bunlarda da bu tartışmalara yeterince girilir. Bunların da orta boyutta olanları vardır. Çok tafsilatlı olanları vardır ve çok geniş olanları vardır. Yani üç kapsamda değerlendirebiliriz bunu. Orta boyutta olanlar Zemahşeri ve Beydavi gibi tefsirlerdir. Orta boyutta, kapsam noktasında orta boyutta, ebat noktasında orta boyutta. Yani çok derin konular ya da çok fazla tahlil yapan tefsirler değil. Yani. Ama tahlili olma noktasında orta halli. Bunlar Zemahşeri ve Beydavi'dir. Bu her iki eser de başta Osmanlı medreseleri olmak üzere medreselerde de ders kitabı olarak okutulmuştur. Hem Zemahşeri hem de Beydavi. İkinci büyüklükte olanlar da İbn Kesir ve İbn Atiye'nin Ebu Suud'un tefsirleridir. Bunlar biraz daha tafsilatlıdır. Biraz daha büyük boyutta ebattadır. Daha geniş olan tefsirlerde Alusi, Razi, Taberi, İbn Aşur gibi, yani baskısına göre değişmekle beraber 10-12 cildi bulan tefsirlerdir. Bunların yöntem ve yaklaşımları tabii ki birbirinden farklılık arz eder. Hepsinin yöntemi aynı değildir, farklıdır. Fakat ebat noktasında, büyüklük noktasında bunlar birbirine bu şekilde farklılık gösterir. Karşılaştırmalı tefsirden bahsetmek lazım. Zaman zaman bunları makaleler halinde ya da risaleler halinde görebiliriz. Bunlar toplu bir tefsir değildir ama parçacı bir şekilde bir tefsirde işlenen bir konuyla bir diğer aynı konunun diğer tefsirde işlenişini mukayese eden yaklaşımlardır. Karşılaştırmalı olarak ele alırlar. Bunlar biraz daha akademik tefsir çalışmalarıdır. Makale boyutunda, risale boyutunda görülebilir. Usul ve uslub açısından tefsirleri tabii değerlendirirken icmali tefsir, tahlili tefsir dedik, karşılaştırmalı tefsir. Bunlar tefsirlerin, bu üçü de tefsirleri tamamıyla Fatiha'dan başlayıp Nas ile bitiren tefsir çeşitleridir. Şimdi bir dördüncü tefsirimizde konulu tefsirdir ve konulu tefsir ise konu temelli, konuyu merkeze alarak işleyen bir üslup ve usule sahiptir.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İstanbul'un tarihi, kültürü ve medeniyetine dair paylaştığımız bilgilerden oluşan Şehri İstanbul programlarımızın ardından bu kez Anadolu'nun kadim bir başka şehriyle yolculuğumuza devam ediyor ve programımızın ismini de bu şehre adıyoruz. Şehri Elazığ. Elazığ deyince Harput'tan, bu şehrin önceki isimlerinden biri olan Elaziz'den, tarihi ve kültürel dokusundan söz etmemek olmaz. Başlarken hatırlatalım, hocamız, mürebbimiz, gönül dostumuz, Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle doğuş işrak ibadeti buluşmasına ev sahipliği yapacak olan Elazığ bu vesileyle daha yakından tanıyacağız. Elbette önce tarihinden başlayalım. Elazığ, Doğu Anadolu'da tarihi Harput Kalesi'nin bulunduğu tepenin eteğinde kurulmuş bir şehir. Elazığ'ın yerleşim yeri olarak tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eski. Bu nedenle Elazığ'ın tarihi aslında Harput'a uzanıyor. Bugünkü şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle Elazığ'ın ilk yerleşim bölgesi. M.Ö. 9. yüzyılda Doğu Anadolu'da devlet kuran Urartuların Elazığ tarihindeki yeri ise Harput Kalesi'nin taşıdığı Urartu dönemi izlerinden gözlemlenebiliyor. Harput isminin ilk hecesi olan har, taş, kaya anlamına, son hecesi olan put, bert ise kale anlamına gelmekte. Günümüz Türkçesiyle taş kale anlamını taşımakta. Harput ve yöresi Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri. Nitekim Fırat Irmağı'nın çizdiği büyük yay içinde sulak ve verimli bir ova üzerinde bulunması, doğal kaya sığınakları, kara ve su hayvanlarının bolluğu nedeniyle yöre binlerce yıl öncesinden yerleşme alanı. Elazığ ve yöresinin yazılı tarihinin Hitit tabletlerindeki bilgilerle aydınlatıldığı görülmekte. Büyük Selçuklu hakimiyetinin Anadolu'ya kaymasıyla Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yok. Nitekim Harput ve çevresi 26 Ağustos 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra Türklerin eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Çubuk Bey'in idaresinde Çubukoğulları Beyliği kurulmuş 1085'te. Harput'un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer, Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiş. ...634-644 yılları arasında Hazreti Ömer döneminde yöreye İslam ordularının önderliğini yapan akınlar başlamış. Önceleri Romalılarla Partlar, sonra da Bizanslılarla Sasaniler arasındaki savaşlarda sınır durumunda olan Elazığ ve yöresi 7. yüzyılın ortalarından başlayarak bu kez de Bizans'la savaşlara sahne olmuş. İslam orduları Erzurum'dan Malatya'ya ve buradan da Tarsus'a kadar uzanan bir hat boyunca asker yerleştirerek üsler meydana getirmişler. Harput'ta bu dönemde söz konusu üslerden biri. Yörede türbesi bulunan Ankuzu Baba'yı bu dönemin önderleri arasında göstermek mümkün. Harput'un Bizansların hakimiyetine ikinci defa geçişi 10. yüzyılda olmuş. Bizans'ın İslam alemine karşı giriştiği seferlerde Harput ve yöresi daima ilk hedefleri arasında. Nitekim bu dönemde Bizanslılar Harput'u ele geçirmişler ve burada bir vilayet teşkilatı kurarak kaleleri tahkim etmişlerdi. Harput'ta Bizans hakimiyeti aşağı yukarı 11. yüzyılın sonuna kadar devam etti.
Harput'un Asya, Anadolu, Trakya, Mısır bağlantılı ticaret yollarının tam üzerinde yer alması, her dönemde önemli bir yerleşim merkezi olmasına ve çeşitli uygarlıkların fetihlerine uğramasına neden oluyor. 1085'te Çubuk Bey tarafından fethedilen yörede bu kez Artukoğulları hüküm sürüyor. Artuklu hükümdarlarından Fahrettin Kararslan'ın Harput tarihinde unutulmaz yeri ve eserleri var. Nitekim Fahrettin Kararslan 1148-1174 yılları arasında Harput'ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Cami'yi yaptırmıştır. Geçici bir süre Harizm Sultanı tarafından zapt edilen Harput 1230 yılında bu kez Moğolların eline geçiyor. 1234 yılında Artuk Hanedanı'na 1. Alaaddin Keykubat tarafından son verilmiş, bu yıldan itibaren Türkiye Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altına girmişti. Türkiye Selçukluları devrinde Harput bir subaşı tarafından idare edilmiş, bu devirde Arap Baba türbe ve mescidi hariç önemli bir eser günümüze kadar gelmemiştir. Köse Dağ Savaşı'ndan bir süre sonra da İlhanlılar tarafından zapt edilmiştir. Bölgede 1234'te Anadolu Selçuklularının, 1243'te İlhanlıların, 1363'te Dulkadiroğullarının, 1465'te Akkoyunların hüküm sürdüklerini görüyoruz. Gelelim Osmanlı dönemine. Harput son olarak 1516'da Çaldıran Zaferi sonrası Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılıyor ve 19. yüzyılın sonlarına kadar kültür, bayındırlık gibi konularda yurdun en gözde şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. 19. yüzyıl sonlarına doğru değişen toplum yapısı ve buna bağlı olarak değişen şehircilik anlayışının getirdiği şartlarla Harput, 1834 yılından itibaren ovada yer alan ve o zamanki adıyla Agavat mezrası olan bugünkü Elazığ'a taşınmaya başlıyor.

Osmanlı hakimiyeti döneminde Harput, Basra ve Bağdat'tan Diyarbakır'a gelip Malatya ve Sivas istikametinde devam eden ticaret yolunun üzerinde bulunuyordu. Bu yol aynı zamanda askeri amaçlarla

0: araçlarla da kullanılıyor. Ayrıca bir yolda Bingöl ve Muş üzerinden Van'a ulaşıyordu. Bu kervan yolları Harput için önemli gelir kaynağı durumundaydı. 16. ve 17. yüzyıllarda gelip geçen ticaret mallarından alınan vergiler mühim bir meblağ teşkil ediyordu. Harput aynı zamanda çevresinin sanayi merkezi durumundaydı. Dericilik, demircilik ve bakırcılık çok gelişmişti. 17. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi Harput'ta 600'den fazla dükkan bulunduğunu kaydediyor. Yerleşmeye elverişli olmayışı, tabiat şartlarının zorluğu, iaşe teminindeki güçlük Harput'un daha fazla gelişmesini önlemişti. 1834'te Doğu eyaletlerini ıslah etmek üzere görevlendirilen Reşit Mehmet Paşa, obada yer alan Agavat mezrasını merkez haline getirince, daha sonra teşkil eden Mamiretül Aziz, Elazığ vilayetinin merkezi Harput'tan buraya taşınmış, aynı yıl hastane, kışla ve cephane binaları yapılmış, vilayet merkezi Harput'tan buraya nakledilmişti. Bu nakilde Harput'un stratejik açıdan önemini kaybetmesi önemli bir rol oynadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında şehrin diğer milletleri başka yerlere nakledilirken Müslümanların birçoğu aşağıdaki Mamiretül Aziz'e göçmüş, böylece Harput bir harabe şehir haline dönüşmüştür.
1: Şehri Elazığ.

Elazığ'ın tarihinden böyle bahsedebiliriz. Peki şehrin adı nereden geliyor? Bu tarihi anlatırken aslında birkaç ipucunu da paylaştık. Aslında bugün Elazığ olarak isimlendirilen şehrin ismi bu haline gelene kadar telaffuz olarak pek çok kez değişmiş. Mamiretül Aziz'den Elazığ'a dönüşmüş diyebiliriz. Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail Paşa'nın teklifiyle 1867 yılında Mamiretül Aziz adı verilmişti. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El Aziz olarak söylene geldi. Daha sonra Azık ili anlamına gelen Elazık adı verilmiş. Bu isim daha sonra Elazığ'a dönüşmüştür. Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır vilayetine bağlı bir sancak haline gelmişti. 1875'te müstakil mutasarrıflık, 1879'da tekrar vilayet olmuştu. Osmanlı'nın son yıllarında Malatya ve Dersim sancakları da buraya bağlanmış. 1921'de bu iki sancak Elazığ'dan ayrılmıştır. Elazığ'ın tarihinden ve isminin hikayesinden söz ettik. Şimdi de coğrafi konumunu hatırlayalım. Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor Elazığ. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kolları. 86 km² yüz ölçümü olan Hazar Gölü il merkezine 30 km mesafede. Elazığ, Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özdüce gibi baraj gölleriyle çevrili. Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ, yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisiyle ılıman bir iklime geçiş yapmıştır diyebiliriz. Şehir merkezinin geçmişi yeni olmakla birlikte yerleşim olarak bölgenin tarihi aktardığımız üzere epeyce eski. Bu nedenle Elazığ'ın tarihinin devamı durumunda olduğu Harput'un tarihiyle birlikte ele alınması gerekiyor. Bu bilgilerden sonra yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken Elazığ'ın ilçelerini de sayalım. 2026 verilerine göre nüfusu 605 bin dolayında olan Elazığ'ın ilçeleri Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoşan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice. Değerli dinleyenlerimiz, pek çok şehirde öne çıkan önemli kavramlar var. Elazığ deyince de gakkoşlardan söz edebiliriz. Pekala gakkoş ne demek, ne anlama gelir? Bu bilgileri kaynağından öğrenmek istedik. Ve bize Akra'ya konuk olan Sayın Osman Gür anlatıyor. Gakkoş ne demek? Kelimenin kökeni, anlamı nedir? Kendisinden dinliyoruz.

0: ya da İç Anadolu'nun Yigidosu, Erzurum'un Dadaşı neyse Elazığ'ın da Gakkoş'u odur. Kısacası birine Gakkoş demek ona duyulan sevgiyi ve o kişinin mertliğini yüceltmek anlamına gelir. Bir de Gakkoş'un olmazsa olmaz olan Gakkoş şapkası vardır. Halk arasında Elazığ 8 köşe şapkası da denir buna. Bu şapka sıradan bir aksesuar olmanın ötesinde her bir köşesinde köklü ahlaki değerleri ve toplumsal mesajları barındıran bir gelenektir. Şapkanın üzerindeki 8 köşe Elazığ kültüründe her bir erkekte bulunması gereken 8 temel erdemi ve ahlaki değeri sembolize eder. Bu 8 köşenin anlamı şunlardır. 1. Yiğitlik, mertlik. 2. köşe cömertlik. 3. köşe doğruluk, dürüstlük. 4. köşe misafirperverlik. 5. köşe alçak gönüllülük, tevazu. 6. köşe şefkat ve merhamet. 7. köşe çalışkanlık. 8. köşe vatanseverlik. Bu kasketi takan kişinin bu 8 değere uygun bir yaşam sürmesi ve bu erdemleri toplum içinde taşıması gerektiğine inanılır. Elazığ'da Gakkoş kavramı bu şapkayla adeta bütünleşmiştir. Nerede bir Elazığlı varsa orada bir güven, dostluk, samimiyet, dayanışma ve yardımlaşma vardır. Elazığlı bulunduğu yerden tayini çıkması ya da başka sebeplerden dolayı ayrıldığında komşuları yas tutar, birebir olmasa da iletişimleri uzun süre devam eder.
1: Değerli Akre dinleyenleri, Şehri Elazığ program serimizin ilk bölümünü tamamlıyoruz bu bilgilerle. Gakkoş kelimesinin anlamını da Sayın Osman Gür aktardı bize. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir sonraki programımızda Elazığ kültürü ve geleneklerini paylaşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

Şehri Elazığ. Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici

0: çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Men kâle la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu alâ küllü şeyin kadirun fî yevmin miyete merretin kânet lehu idlü aşri rikâbin ve kütübet lehu miyetü hasenetin ve muhiyet anhu miyetü seyyiyetin ve kânet lehu hirzen mineşşeytan yevmehu zâlike hatta yümsiye ve lem ye'ti ahadun bi afdale mimma ca'e bihi illa ahadun amile amelen eksere min zalik." Bu da Ahmed İbn Hanbel'de, Müslim'de, Buhari'de, Tirmizi'de sahih hadis kitaplarında olan bir hadis-i şerif. Buyur işte, burada da bak Allah ne kadar küçük şeylere, çalışmalara ne kadar büyük sevaplar veriyor, gör. "Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerikele." Bu sözü kim söylerse. Bildiğimiz söz. "La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve hala küllü şeyin kadir." Bildiğimiz şey. Hani tesbihleri çektikten sonra dua etmeden önce söylediğimiz söz. Bir günde bunu her kim 100 defa söylerse, bu sözü 100 defa, eline tesbihi, 99'luk tesbihi aldı, 100 defa bunu bir insan bir günde söylerse ne olur? Bu söyleyen şahsa 100 hasene sevap miktarı, sevap birimi bu. Her şeyin bir miktarı var, bir birimi var, sevap birimi. 100 hasene yazılır. Hasene ne kadar? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Uhud Dağı kadardır. Medine'de nasıl anlatsın? Bak işte ovanın ortasında koskocaman Uhud Dağı altın gibi duruyor karşında. Bir ucu şu tarafta, bir ucu şu tarafta. İşte o kadar büyük. Öğretme o kadar büyük. 100 hasene yazılır ve mühiyet anhı miyetü seyyiyetin, onun defterinden 100 tane günah seyyiye silinir bu diyen insanın. Ve kânet levû hirzen mineşşeytâni yevmehû, o günü için şeytandan korunmasına vesile olur. "Hocam istiyorum istiyorum bir türlü tesbih çekemiyorum," diyor. Şeytan baskı yapıyor, yaptırtmıyor. Çünkü zikirde çok sevap var, onu yaptırtmıyor şeytan. Bak o gün şeytandan kendisi mahfuz olur, bunu söyleyen insan. Şeytan dolaşsın dursun kalenin etrafında, kurtun uluyarak dolaştığı gibi kalenin içinde şimdi 100 tane "La ilahe illallah ve la şerike leh" dedi. Kalenin içinde şeytan artık dışarıda ulusun dursun. Musallat olamıyor, zarar veremiyor. Sonra hatta yümsiye, akşamlayıncaya kadar böyle bu mahfaza içinde olur. Hıfz-ı himayede olur. "Ve lem ye'ti ahadun bi afdale mimma ca'e bihi." Onun getirdiğinden daha fazlasını bir kimse getiremez. Yani daha büyük bir sevabı başka bir kimse kazanamaz. "İlla ahadun," ancak şu var ki, "amile eksere min zalike." Bunun çektiğinden daha fazla çekmiş olan. Eğer bir insan 150

0: tane çekmişse, o tabii 100 tane çekmişten daha fazla sevap alır. Ama başka türlü bunun sevabını elde etmek mümkün değil.
1: Dostça bir tavsiye. Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Akra. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: evde huzurumuzun olması için öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor elbette ki değerli dinleyenler. Bu anlamda da kişisel gelişim bize yardımcı olacaktır. Kişisel gelişim deyince bizim ne anlamamız gerekiyor, ne demektir ve hangi kaynaklardan beslenirsek doğru şekilde yol almış olabiliriz? Bütün bunları öğrenebileceğimiz değerli bir misafirimiz var. Davranış bilimci Semiha Bahadır bizimle birlikte stüdyomuzda. Semiha Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı
1: hoş
0: günler
1: bulduk.
0: Diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz sizlere de.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet, son zamanlarda daha çok gündemde olan, bu konuyla ilgili pek çok yazılar, makaleler ve söyleşiler yapılan bir konu kişisel gelişim. Tüm bunlara rağmen çok da anlaşılan bir konu değil aslında. Peki biz kişisel gelişim deyince ne anlamamız gerekiyor? Bizdeki karşılığı nedir? Hangi kaynaklardan beslenmemiz gerekiyor? İsterseniz buradan başlayalım. Önce bir tanımını yapalım. Nedir, ne değildir sizden öğrenelim. Semiha Hanım, söz sizde, buyurun.
1: Şimdi kişisel gelişim özellikle son 30 yılın dünya çapında insanın geldiği zihinsel seviyenin etkisiyle de ciddi manada popülerlik kazandı. Bizim ülkemizde de özellikle son 10 yıldır çok ciddi manada bir yaygınlık kazandı.
0: Evet.
1: Herkesin dilinde bir kişisel gelişim kavramı var. Önce kişisel gelişim nedir? Bunu biraz daha izah etmek gerekiyor. Kişisel gelişim, insanın kendi dünyasında kendisini, bir varoluşunu fark etmesi ve varoluşuna uyumlu bir hayatın içerisine yönelmesi. İki, biyolojik olarak, fıtrat olarak kendisini anlaması ve çevresiyle uyumlu bir fert haline gelmesi için motivasyonudur. Yani bir anlamda kendini bilme sanatıdır kişisel gelişim.
0: Çok güzel. Kendini bilme sanatıdır dediniz, kişisel gelişim. Peki nereden başlar? İsterseniz buradan devam edelim.
1: Kişisel gelişim nereden başlar? Genel olarak burada yapılan çalışmalara baktığımızda kişisel gelişimin kişinin kendisiyle ilgili bir takım sorulara cevap vermesi şeklinde yönlendirme var. Biz açıkçası bunu bir dağılma, bir kaybolma kaynağı olarak görebiliyoruz. Bunun yerine kişisel gelişimin fıtratı bilmekle başladığını bilmemiz ve insan olarak, fıtrat olarak nasıl bir yaratılışa sahip olduğumuzu, bize yüklenilen sorumluluklara uyumlu, aynı zamanda yetenek ve beceri eğilimimizin varlığını bilmemiz, bu gelişim sürecinde kaybolmadan, istikrarlı bir şekilde ve uyum içerisinde bir yolculuk yapabileceğimizi gösteriyor.
0: Evet, fıtratı bilmekle başlar dediniz. Peki biz fıtratımızı bilmek için bir ayna modeliyle başkalarını gözlemleyerek mi algılarız, yoksa kendimize mi dönüp bakmamız gerekiyor?
1: Şimdi bilgi kaynakları, önce kavramsal bilgi dediğimiz bilgi kaynaklarına ihtiyacımız var. Bu bilginin nasıl göründüğüne dair anlamak adına muhakkak aynalara ihtiyacımız var. Ki kişi istemese de toplum içerisinde sürekli bir aynalı çarşıdadır aslında. Yani karşılaştığımız ve iletişime bir şekilde geçtiğimiz ya da geçemediğimiz her insanda kendimizle ilgili bir parçanın fotoğrafını çekmiş oluruz. Bütün bunları derlediğimizde aslında benlik bütünlüğümüzün de fotoğrafını ortaya koymuş oluruz. Yani bir insan bir puzzle'sa her bir parçası karşılaştığı her insandadır. Onları derleyip toplamayı becerdiğimizde o benlik algısı, kendini bilme ve toplum içerisindeki yerini fark edebilme becerimizi de açığa çıkarmış oluruz.
0: Evet, fıtratımızı bilmekle başlar dediniz. Peki fıtratımızı bilmek için neye ihtiyacımız var? Bu gelişim nasıl ve nereden başlıyor?
1: Şimdi insan biyopsikososyal bir varlıktır dedik ya, biyolojik boyutunu bilmek, psikoloji derinliğini bilmek ve sosyal ilişkilerde sınırlarını bilmekle başlar aslında bu gelişim. Yani haddini bilmek dediğimiz bir durum söz konusu. Fıtrat olarak, biyolojik olarak sınırlarımızı bilmek ve buna uyumlu bir hayat planı içerisinde olmak önce kişinin kendini koruması anlamına gelir. Onun dışında gelişim içerisinde ya da sosyal ilişkilerde insanı ayakta tutan, bir anlamda dünya bir kuyudur.
0: Evet.
1: Ve bu kuyuya girdiğimizde kendimizi korumak adına, gelişimimizi görmek adına sıkı tutacağımız bir ipe ihtiyacımız vardır.
0: Peki bu sıkı ipten kastımız nedir? O bize ne sağlayacaktır?
1: Bu ip Cenab-ı Hakk'ın ipi olursa, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, hükmüne de uymak adına bizim sürecimizi hem daha cesurca, atıl kalmak ya da bir takım engellenmeler, bir takım dirençlerin olmaması adına hem işimizi kolaylaştıracak, hem cesaretimizi arttıracak, hem de daha kısa zamanda, daha az emekle daha büyük kazançlar elde etmemizi sağlayacaktır. Nedir bunlar? İlkelerimizi bilmek. Dünya çok boyutlu bir yer ve bizi içine çeken hipnotik bir etkisi var. Bütün bu etkinin içerisinde, bu süreçte kaybolmadan, kendimizi bilerek, kendi ilişkilerimizi düzenleyerek, akıl ve beden sağlığını muhafaza ederek ve bütün bunları yaparken de bir sonraki dünyaya, ahirete yatırım yapmak adına ilkelere sımsıkı bağlılığına ihtiyacımız var.
0: Bu sımsıkı bağlanmamız gereken ilkelerin nasıl olması gerekiyor ve bunların belirlenmesindeki bizim kriterlerimiz ne olmalı?
1: Bu ilkeler aslında değerler dediğimiz, hayatımızı bu anlamda doğruyu yanlışı ayırt etmemizi ya da doğruya ve yanlışa yakınlığımızı ölçen sistem olan değerler dediğimiz o sistemi hem insani adına, bütünlük adına, bütün evrensel ilkeler olarak hem de bireysel ilkeler olarak belirlenmesi çok önemli. Ergenlikte aslında çekilen sancılar daha çok bireysel ilkelerin oluşturulmasıyla ve bu ilkelerin aile bütünlüğünde varlığını devam ettirmesiyle ilgilidir. Eğer ergenliğe gelen genç aile bütünlüğünü iyi tanırsa, aile ilkelerini iyi tanırsa kendi ilkelerini belirlemesi de daha kolay olur. Çünkü biliyoruz biz iki tane temel duyguyla var oluyoruz. Daha ana rahminde başlayan. Nedir bunlar? Aidiyet duygusu ve birey olma duygusu. Ve ömrümüz boyunca devam eden ikilemlerin aynı zamanda kaynağıdır bu. Aidiyet ve birey olma duygusu. Şimdi ilkeler ortak ilkeler haline geldiğinde hem aidiyetimizi güçlü bir şekilde yaşıyoruz ama bağımlı hale gelmiyoruz. Yani bireyselliğimizden vazgeçmiyoruz. Hem bireyselliğimizi güçlü bir şekilde yaşıyoruz. Asrın vebası olan narsizme düşmüyoruz ve aidiyetimizle de uyum içerisinde oluyoruz.
0: Biz aileler olarak en çok yaptığımız yanlış galiba çocuğun birey olmasını engelleyecek davranışlar sergiliyoruz. Zira onu sadece ego, enaniyet ve benlik varmış gibi görüyoruz. Oysa sizin dediğiniz gibi birey olma duygusunu gerçekleştirdiği zaman, bu konuda tatmin olduğu zaman aidiyet duygusu daha sağlıklı işleyecektir.
1: Şimdi bireyselliğini ortaya koyması konusunda yüreklendirmediğimizde aslında ortada bir bağlılık yoktur, bağımlılık vardır. Ve nitelikli beraberlik olmaz. Yani delikanlı ya da genç kız ailenin içerisinde fiziksel olarak vardır ama duygusal olarak hep özgürleşmenin hayallerini kurar. Bu da kendi içinde aslında çelişkilere sebep olur. Dolayısıyla 3 yaşından başlayan otonomi sürecinde, çünkü 3 yaşında çocuk o dönemde hayır demeyi öğrenir. Eğer aile çocuğa hayır demeyi öğretirse bireysel ilkelerini belirlemesi için de zemin hazırlar. Bu ergenliğe geldiğinde kendi tercih seçme ve bunun bedelini ödeme, karşılığı neyse, ödülse ödül, telafi ise telafi, onarmaksa onarmak konusunda rehberlik yaptığında hem gerçekten bir birey ortaya çıkıyor hem de aidiyeti güçlü bir şekilde devam ediyor.
0: Biz genellikle sadece itaat duygusu gelişsin diye uğraşıyoruz sanki. Biz anne babayız, en doğruyu biz biliriz. Biz ne dersek onu yapsın mantığıyla gidiyoruz sanki çocuklarımıza.
1: Şimdi genelde daha önceki dönemde tutum buydu. %100 bir itaat söz konusuydu. Fakat itaati de belki açmak gerekiyor. Evet. Şimdi itaatten kastımız ilkeler içerisinde uyum olmaktır. Onun dışındaki biraz daha bağımlılığı çağrıştıran söylem ve eylemler anlamına gelebilir. Nihayetinde %100 itaat otonomisini elinden almak demektir. Burada ilkelere uyum ve itaat beklenirse hem otonomisini kazanma hem de o ailenin koruyuculuk etkisiyle güven alanını devam ettirme sürecini de beslemiş oluruz. Sadece kontrol bizde olursa otonomisini engelleriz ve bilinçaltına şu mesajı veririz. Sen yetersizsin, ben seni korumazsam, ben seni yönetmezsem, ben seni kontrol etmezsem sen yanlış yaparsın, hata yaparsın. Bir taraftan böyle bir tutumumuz var. Diğer taraftan da irade zayıflığından dolayı bizde başka kaygılar oluşuyor. Halbuki irade ancak seçim ve sonuçlarla güçlenen bir tutumdur. Yani eğer çocuğumuzda irade gücü, şahsiyet gücü istiyorsak ona seçim hakkını daha fazla vermeliyiz. Peki nasıl olacak bu seçim hakkı? Bu seçim hakkı aslında çocuğun kendi yeteneklerini, kendi beceri eğilimlerini, kendi tercihlerini ve tercihleri için yaptığı, gösterdiği çabaları onaylamak gerekiyor. O çaba çocuğun seçim yapma ve seçimleriyle ilgili sorumluluk üstlenme gücünü de artıracaktır. İrade gücü olan bir insanda ilkeler de verilmişse artık onunla ilgili kaygı, kendimizle ilgili kaygının ötesine geçmez.
0: Evet, acele ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Biz onun o gelişim sürecine imkan tanımak yerine sürekli olumsuzluklarla beslendiğimiz için, olumsuz haberlerle sözde korumak adına çocuğumuzu bunu yapıyoruz ama korumuş olmuyoruz aslında sizin dediğiniz gibi.
1: Yani korumadığımız gibi onun gücünü de zayıflatmış oluyoruz. Son dönemde tabii istatistiklere genel olarak bakmak gerekiyor ama en azından bizim karşılaştığımız kadarıyla ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu bize şu sorunla geliyor. Özellikle ergenlerde. Çünkü ergenlik kendini yeniden bağımsız bir birey olarak inşa etme süreci. Bu süreçte çocukların genellikle tembellikle, atıl olmakla, motivasyon düşüklüğüyle ilgili şikayetlerle geliyorlar. Fakat bunun altına baktığımızda bir çocuğun gireceği dünyaya güvenmesi gerekiyor. İki, kendine güvenmesi gerekiyor. Üç, rehberliğine güvenmesi gerekiyor. Bu üç güven duygusu verilmişse çocuktan hareket beklememiz aslında ona bir anlamda zulmetmemiz anlamına gelir. Onun için sürekli dış dünyanın güvensizliğinden bahsettiğimizde sadece çocuğun girişimciliğini engellemiş oluruz. Evet. Kendisiyle ilgili biz aşırı kontrolcü ve aşırı koruyucu davranırsak kendisine karşı güvensizliğini ortaya koymuş oluruz. Adil olmadığımız için de bizim rehberliğimize karşı da güvensizliğini ortaya koymuş oluruz.
0: Peki çözüm nedir? Aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı ki bu güven ortamını sağlamış olsunlar?
1: Çözüm nedir? Tabii ki toplumda güvensiz birçok şey vardır. Tabii ki insanın hata yapma eğilimi ve potansiyeli vardır. Ama bunları ayırt edebilmek, insanın davranışları vardır ama insan davranışları değildir. Hani inanç bunu çok güzel çözmüş ve çok güzel rehberlik yapıyor. Günahtan bahsediyor, günahkardan değil. Dolayısıyla günahı tanımlarsan, yani fıtratı bozucu o sınırları aşma durumunu tanımlarsan, kim giyerse oradaki sonuçlarına o katlanır. Oradaki tutum kişiyle alakalı, topluma karşı yaptığı durumu da bozucu etkiyi de görmesine yardımcı olmuş oluruz. Ama sürekli kişiye yönelik, sürekli topluma yönelik negatif vurgular yaptığımızda sadece yaşam cesaretini kırarız. Genel olarak entelektüel anlamda ciddi manada gelişen gençlerin yanında sosyal cesaretinde ciddi kırılmalar da görüyoruz. Ve bunu başka yerlere taşıma eğilimleri de var. Bu da dünya güvenilmez mesajını vermemizle alakalıdır. Evet, dünyanın güvenilmez tarafları vardır ama bununla bu tehditlere karşı tedbirler de vardır.
0: Evet, o tedbirler nelerdir? Onlar da bizim için çok önemli. Ama tedbirlere geçmeden önce müzik için bir ara verelim. Sonrasında devam edelim inşallah. Bu arada da hatırlatalım değerli dinleyenler, Akra'da Evdeki Huzur programındasınız. evdekihuzur@akradyo.net adresinden bizlere ulaşıp her türlü görüş, öneri ve fikirlerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi eserimizi dinliyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz değerli dinleyenler. Akra'da Evdeki Huzur programındasınız ve stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır. Bir kez daha hatırlatalım, evdekihuzur@akradyo.net adresinden mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün kişisel gelişimi konuşuyoruz değerli dinleyenler. Programımızın birinci bölümünde Semiha Hanım kendini bilme sanatıdır dedi kişisel gelişim için ve fıtratı bilmekle başlar dedi. Buradan devam ediyoruz. Yine son olarak Semiha Hanım, siz dünyanın güvenilmezliğine karşı, tehditlerine karşı tedbirler de vardır dediniz. Peki biz bu tedbirler nelerdir, bunu da sormak istiyoruz. Zira insan ancak sağlam bir zeminde, güvenilir bir zeminde kendini tanıma yolculuğuna başlayacaktır. Bu anlamda da bizi motive eden inançlarımızdır diyebilir miyiz? İnancımızın kuvveti kadar ilkelerimizi hayata geçirebiliriz diyebilir miyiz Semiha Hanım?
2: Tabii ki inanç bizim bir anlamda motivasyon kaynağımızdır. Niyetimizin niyetlerinin kaynağıdır. Kişi inançla ilişkisini düzenlemeden bir davranışa dönüştüremiyor. Ya da davranışa dönüştürse bile bunda sebat etme konusunda yeterlilik göstermiyor. İnanç ne kadar güçlüyse, evet, davranışın ortaya çıkması ve yerleşmesi de o kadar kolay oluyor. Peki inancın kaynağı nedir? İnanç kaynağı ne kadar insan üstüyse o kadar güçlü bir kaynaktır ve bize o kadar da yansır. İnancın insan üzerindeki etkisi, en önemli etkisi, akıl ve ruh sağlığını koruması adına güçlü bir kaynaktır.
1: Bu anlamda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası da bize bir fikir veriyor. Zira ayı gördü, yıldızları gördü, güneşi gördü. Onların da üstünde bir ilaha inanma ihtiyacı duydu.
2: Evet.
1: Bizim neye ne kadar inandığımız da bizim hayatımıza yön veriyor, şekillendiriyor ve sağlam bir zeminde olduğumuz zaman da güvenilirliği artıyor ve hayata geçirmemiz kolaylaşıyor.
2: Evet, ve ne kadar üst boyutsa o kadar bütün evrenle bütünlük oluşturmamızın ve inancı genişliği ölçüsünde, koruyuculuğu ölçüsünde de daha geniş bir evrenin bir parçası olma, aidiyetimizi daha geniş bir evrende hissetme, bu aidiyet genişliği de bizim aynı zamanda kendimizi geliştirme adına bir motivasyon olması adına önemli.
1: Evet, aidiyetimizi daha geniş bir evrende hissetmek bizi motive ediyor. Aynı zamanda şöyle düşünmek mümkün olabilir mi? Bizim varlığımız da bir sebebe bağlı. Dolayısıyla var edilmişsek biz de bir kıymet arz ediyoruz. Boşuna yaratılmadık düşüncesi.
2: Evet.
1: O bireyselliğimizin daha sağlıklı bir şekilde açığa çıkmasına katkıda bulunmuş olur.
2: Şimdi vizyon oluşuyor ya. Vizyon da bizim hareket motivasyonumuzu sağlıyor. Şimdi insanoğlu belli bir yaşa kadar kendini eşyalarla, nesnelerle oyalayabiliyor. Ama orta yaş dönemi, bunalımı dediğimiz şey artık varoluşunu bastıramadığı bir dönem. Hepsini deneyimliyor ve en sonunda evet, bütün bunlar anlamlı ve önemli, eşyada önemli, kariyerde önemli, bilgide önemli. Fakat ben niçin varım sorusunu sorduğunda, hani ruhsal ergenlik bu soruyla başlıyor dedik ya. Ergenliklerin uyum içerisinde olması kişinin daha nitelikli bir hayata sahiplenmesi anlamına geliyor. Bu nedir bu uyum? Fiziksel ergenlik, sosyal ergenlik, psikolojik ergenlik boyutları. Bu ergenliğe girdiğimizde, varoluşumuzu sorguladığımızda, o zaman hayatı anlamlandırma konusunda daha büyük bir telaşımız, çabamız olabiliyor. Normalde ergenlikte bekliyoruz. Yani 15 yaş döneminde bu soruyu güçlü sormaya başlıyoruz. Ve kavramsal becerimiz, yaşadığımız sosyal çevre, mizaç etkimiz, bütün bunların hepsiyle ya hemen cevabı bulunma yolunda bir motivasyon oluyor ya da bastırılıyor, erteleniyor. Bunu farklı yerlerde yaşama adına başka şeylerle meşgul olabiliyoruz. Şimdi yine bu varoluşumuzun içerisinde aidiyet dedik ya, aidiyet bu dönemde aile ilişkilerinde, birey ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde önemli bir konu. Birçok insan orta yaşa geldiğinde neden varım sorusunu sorduğunda bir taraftan da sosyal iflaslarından bahsediyor. Yani yatırım yaptığı ama yeterince doymadığı, yeterince almadığını düşündüğü ilişkilerden bahseder hale geliyor ve buna karşı bir öfke oluşuyor. Bu eşin olabilir, ebeveynin olabilir, sosyal ilişkilerde bir şekilde kendini engellediğini düşündüğü bütün alanlara yönelik bir öfke oluşuyor. Bu öfke de çok yıkıcı bir öfke, örseleyici bir öfke, hem birey üzerinde hem toplum üzerinde. Bunun üzerinde de durulması gerektiğini düşünüyorum. Burada da insanın kendini tanımamasıyla ilgili, plan ve programının olmamasıyla ilgili, yaşam dediğimiz önemli bir alanda kendimize ait bir pusulamızın olmaması, kendimize ait bir plan ve programının olmaması da kendini tanıma motivasyonunu engellemekte. Bunlar paradoks aslında.
1: Evet, ergenlikteki öfkemiz ya da o çıkışlarımız kendimizi gerçekleştirmek için, ama orta yaşlarda, 40'lı yaşlarda da yaşadığımız tecrübelerin sonunda bir tatmin olmamamızdan mı kaynaklanıyor?
2: Doğru bir rotada olmamakla alakalı. Çünkü orta yaş sonrası en büyük ihtiyacımız bir enerji kaynağı. Yani bu hayatı doğru yaşadım onayını isteriz ve bu onayı ancak vicdan verebiliyor. Ancak kendi iç dünyamız verebiliyor. Dışarıdan gelen onaylar geçici oluyor. Şimdi kişinin kendi programı, kendi hayatı olmadığında gerçek aidiyetleri olmuyor. Gerçek aidiyetli olmadığında da kendi hayatını kurmak yerine başkalarının hayatına eklemlenme, yani bağımlı ilişkiler oluşturuyor. Durma eğilimi olabiliyor. Bu da hem sosyal ilişkilerini bozuyor, hem benlik algısında bozulmalara sebep oluyor ve ebeveyn olup başkasına rehberlik yapacağı döneme geriye dönüp baktığında birikimleri içerisinde aslında rehberlik yapabileceği altyapısının olmadığını, o gelişim döneminde çok hazırlıklı olmadığını görüyor ve o orta yaş krizin etkisi hem bireysel anlamda hem sosyal anlamda olduğu için daha büyük tepkiler verebiliyor.
1: Evet, peki çözüm nerede? Evet, bir uyanış yaşı diyebiliriz aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi. Peki geç kalınmış olunur mu 40'lı yaşlarda, orta yaşlarda uyan

0: fark etti. Kendisinin o vicdani olarak sorgulamaya başladı.
1: Şimdi geç kalınmışlık insanı çözümsüz ve çaresiz bırakan bir kavram ve biz açıkçası çalışmalarımızda hiç böyle bir şeye rastlamadık. Geç kalanı görmedik. Sadece yakaladığı anda farkındalık geriye doğru çalışmaz. Artık farkına vardığımız bir şeyi farkına varmamış gibi yapamayız. Evet. Bastırabilirse o farklı bir yerden bizi kontrol altına alır. Önemli olan bunu fark ettiğimiz anda bir yaşamımız olduğunu, bir birey olduğumuzu ve bu yaşamla ilgili sorumluluğun sadece ve sadece bizde olduğunu bilmek, bu bilince vardığımızda aslında gerçek uyanış başlar, o psikolojik doğum başlar. Bunu fark ettiğimizde kendimizi doğru planlamak ve programlamak. Tek başımıza olmayabilir çünkü çok büyük bir kaos. Çocuğun dünyaya gelmesi gibi bir şey. Ana rahmi gibi güvenilir bir alandan dünya gibi kaotik bir alana gelmek tabii ki zor bir süreçten bahsediyoruz ama çok güçlü kaynaklar var ve çok güçlü rehberler var. Doğru rehberlere ve doğru kaynaklara ulaştığımızda süreci minimum emekle maksimum kazanca dönüştürme şansımız var.
0: O zaman doğru kaynaklardan bahsedelim isterseniz. Genelde de sosyal medyada ya da bazı yazılarda görüyorum ki pek çok insan büyümüş olmanın mutsuzluğunu hissediyor, yaşıyor. O ara süreçte dünya gailesi, dünya telaşı içerisinde unutuyoruz kendimizi.
1: Evet.
0: Fark ettiğimizde de dediğiniz gibi aslında hiç geç olmuş sayılmıyor. Yeter ki doğru kaynaklara ulaşalım. Peki doğru kaynaklardan kastımız nedir?
1: Şimdi doğru kaynaklar bir kere fıtrat bilgisini bize çok açık ve net vermesi gerekiyor. Fıtrat bilgisindeki sapmalar, nasıl ki çocuğun biliş öncesi dönem dediğimiz hani kavramları toplar, kelimeleri toplar dışarıdan ve bunlar doğru bilgileri topladığında ve bilgi verme usulü doğru olduğunda çocuğun hem bilgiye ilgisini hem de kavramları gerçekleştirme motivasyonunu sağlarsa biz de o ilk uyanış dediğimiz o süreçten sonra doğru kavramları ve doğru usullerle karşılaştığımızda bu süreci daha sağlıklı yaşarız.
0: Burada aklımıza gelecek soru da doğru kavram ve usulleri nereden öğrenebiliriz? Kaynağımız ne olmalı? Ve asıl bu kaynağımızı değerlendirirken bizim neye ihtiyacımız vardır?
1: Şimdi ne kadar ilahi kaynakta olursa, ne kadar daha merkeze yakınsa, suyun en güzel yeri kaynağa en yakın olan yanıdır. Ne kadar kaynak yakın olursa o kadar nezih, o kadar temiz ve o kadar lezzetli olur. Bilgi de aynı bu şekilde. Şimdi bilgi çağında yaşıyoruz ve kontrolsüz bir bilgi alanı var. Bu bir taraftan evet pozitif, diğer taraftan da dağılmalara ve kaybolmalara sebep olacak boyutta. Biz bu bilgileri gözden geçirirken eleştirel bakabilme ve analitik bakabilme becerisine ihtiyacımız olacak. Analitik bakabilmek için de analiz becerisi için de kavramlara ihtiyacımız var. Bunun için Kur'ani bilgiyi çok iyi bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü Kur'an'dan daha güzel insanı anlatan başka kaynak yoktur. Peki güncel hali nedir? Tasavvufların eserleri bize bu konuda hem usul olarak güçlü bir rehberlik yapacaktır hem kaynak olarak da en sağlam kaynağa en yakın oldukları için de en güzel kaynak olarak bize hizmet verecektir.
0: Evet. Kişisel gelişim kitapları çok soruluyor. Hangi, nereden beslenelim, kim doğrudur diye. Dolayısıyla denilebilir mi? Tasavvuf kitapları bizim için en iyi kişisel gelişim kitaplarıdır, yol göstericidir diye.
1: Şimdi tasavvuf kitapları dedik ya, kişisel gelişim için önce fıtratı çok çok iyi bilmek lazım. Fıtratı en güzel anlatan kitaplar da Kur'an'ı en güzel anlatan kitaplardır. Evet. Tasavvuf kitapları asırlarca bize hizmet verdi. Son dönem kişisel gelişim kitaplarına baktığımızda daha çok bireysel tecrübeleri ortaya koyuyor. Fakat her insanın kendi gelişim süreci, kendi seyri sülüğü kendine hastır. Dolayısıyla birisinin gelişimini okumak bizi belki tetikleyebilir. Ama asıl olan kendimizi tanıyabileceğimiz o gerçek kaynaklardan beslenmektir. Psikoloji dediğimiz son 100 yıl ilmidir. Halbuki tasavvuf asırlarca vardır. Hatta mistizm dediğimizde Hazreti Adem'den bu yana devam eden bir gelişim birikiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla kendimize ait daha bireysel bir yol çizebilmek adına tasavvufi kaynaklar her zaman daha güçlü eserler olacaktır.
0: Nitekim onları okuduğumuzda da farkındalık oluşturuyor ve uzaklaştırıyor eğer kötü ahlaksa. Güzel ahlakı da sevdiriyor. O değerlerin yerleşmesine vesile oluyor.
1: Yardımcı bize oluyor. Bir Bosna atasözünde şöyle bir şey var. Hani Rabbani insanların kaynakları okumak gönlü hayra ve güzel ahlaka motive eder diye. mealen böyle. Şimdi bilgi dönemi dedik ya, üç boyutlu bilgi aktarılabiliyor, aktarılamayabiliyordu. Ama tasavvufu biliyoruz ki o bilgiler üç boyutlu. Bilinen, yaşanan ve anlatılabilecek düzeye gelen bilgilerdir. Dolayısıyla üç boyutlu olunca hem zihnimizi, hem gönlümüzü, hem bedenimizi doyurduğu için kişinin hareket etme becerisini de harekete geçiriyor, motive edebiliyor. Onun için ne kadar sağlam kaynak olursa, ne kadar çok boyutlu olursa o kadar etkili de olacaktır.
0: Evet, bizim de farkındalığımız oluşuyor, yeni ufuklar açılıyor. Burada yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyor. İsterseniz bir toparlayalım, kişisel gelişim dediğimizde bizim ne anlamamız gerekiyor? Bu serüvende, bu yolculukta asıl bizim hedeflerimiz ne olmalı? Bakış açımız nasıl olmalı?
1: Şimdi kişisel gelişim, kişinin kendini tanıma sürecine girmesi dedik. Nasıl başlıyor? Fıtratını çok iyi bilmekle başlıyordu. Önce insan olmanın fıtratını, kainatın içerisindeki yerini ve varoluşunu çok iyi bilmekle başlıyordu. Kişisel gelişimin en büyük engelleyicisi neydi? Kişisel gelişimin en büyük engelleyicisi yanlış kaynaklardan beslenmek ve sadece kendini tanımakla meşgul olmak. Kendini tanımak içerisinde nihai hedefini çok iyi bilmek, bu da fıtratın içerisinde vardır. Hazreti insanın potansiyelini bildiğimizde, nihai hedefimizi bildiğimizde, gelişim becerimizde ilkeler, fıtrat ve Hazreti insan son nokta, gelebileceğimiz son nokta. Bu üç boyutu bildiğimizde kişisel gelişimimizi aslında kaybolmadan, yıpranmadan en güzel şekilde yönetebilme becerisine de ulaşmış oluruz.
0: Evet, inşallah diyelim. Tekrar ayağınıza sağlık Semiha Hanım. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yeniden Akra'da Evdeki Huzur programında birlikte olmak dileğiyle evdeki huzurunuz daim olsun efendim. Selametle kalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Evdeki Huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını çapırlatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz elinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdik.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim onların melek olduklarını bildi ve "Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?" dedi. Onlar, "Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik," dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya "Ya sihirbazdır veya mecnundur," demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O, bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ağat kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara "Bir zamana kadar faydalanıp eğlenin," denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Her türlü şeyden çift çift, erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur, dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlara aldırış etme. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur Suresi Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı'na yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama, yükseltilmiş tavan gibi göğe, dolu ve coşkun yahut kaynatılmış olan denize ki, Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi, şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Ona göre muamele görür. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh tokuştururlar. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler: hakikaten biz bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin sam yeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kâhin de değilsin, mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar? De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenlerseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kesin inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa onlara ait bir merdiven var da onunla göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler açık bir delil getirsin. Yoksa hoşlanmadığınız için

Kızlar onun da, oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar. Allah onların kendisinden başkasına bağlılık göstererek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et, namaz kıl, Sübhaneke oku. Necm Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnen yıldıza, peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O hevasına, arzusuna göre konuşmaz. Onun dini konulardaki sözleri vahiy ile bildirilenden başkası değildir. Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. Sonra Cebrail ona yaklaştı, aşağı doğru sarktı. Aradaki mesafe üst üste getirilen iki yay kadar, hatta daha yakın oldu da o sırada Allah'ın vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Peygamberin gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte Sidre-i Müntehan'ın 7. semanın yanında gördü. O Cennetül Meva, takva sahiplerinin ve şehitlerin ruhlarının barındığı cennet de onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi, onu bürümekte olan bürüyordu. Peygamberin gözü gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden, delillerinden bir kısmını gördü. Bana haber verin, o Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı, onlarda güç ve ilahlık alameti var, öyle mi? Demek erkekler sizin de hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? Bu insafsızca bir taksim. Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah, onlara ait hiçbir delil, yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır?
İşte sonrası da

öncesi de, ahiret de, dünya da ancak Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ancak şefaat Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere izin vermesinden sonradır. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıyorlar. Halbuki kendilerinin ona dair hiçbir bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına uymazlar. Şüphesiz ki kuruntu gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez. Zan ile kesin bilgi elde edilmez. Onun için bizi anmaktan ve Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşacakları nokta işte bu dünya hayatını elde etmektir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir. Doğru yolu bulan kimseleri de çok iyi bilendir. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Bu da kötülük yapanları aynen yaptıklarıyla cezalandırması, güzel hareket edenlere de daha güzeliyle, cennet ve cemaliyle karşılık vermesi içindir. Güzel davranışta bulunanlar, küçük kusurlar hariç, günahların büyüğünden ve hayasızlık sayılan bütün çirkin işlerden kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin, şirk hariç, bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanda, siz annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de, ne olduğunuzu çok iyi bilendir. O halde kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O Allah, takvalı olan, emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanı çok iyi bilendir. Gördün mü, imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler yoksa kendisine haber verilmedi mi? Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günahına sebep olmadığı şeyi yüklenmez. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Şüphesiz güldüren de O'dur, ağlatan da. Şüphesiz yaşatıp öldüren de O'dur, sonra dirilten de. Hiç şüphesiz ki atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti O yarattı. Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz Ad kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. Lut kavminin alt üst olan Sodom ve çevresindeki kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran O'dur. Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? İşte bu peygamber de evvelki uyarıcı resuller gibi bir uyarıcıdır. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz. Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Hadi şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin. Kamer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu, devam ede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi. O halde onlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. O davet edicinin benzeri görülmemiş ve tanınmamış bir şeye davet edeceği gün halleri nicedir bir görsen. Gözleri korkudan yere eğik bir halde kabirlerden çıkarlar. Onlar tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibidirler. O çağrıcıya boyunlarını uzatıp koşarlarken kafirler o zaman içlerinden "Bu çok çetin bir gündür" derler. Resulüm, bunlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalancı saydılar ve mecnun dediler. O, yapılan eziyetle davetten alıkonulmuştu. Bunun üzerine Rabbine, "Ya Rab, doğrusu ben yenildim, bana yardım et" diye yalvardı. Biz de şarıl şarıl dökülen bir suyla semanın kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki su, helakleri takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşiverdi. Onu, kulumuz Nuh'u da tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemi üzerinde taşıdık. O gemi, kendisine nankörlük edilmiş bulunan kulumuza bir mükafat olarak gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir işaret ve ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapıklık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih'e dedik ki, yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet Kudar bin Salif adındaki arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcı aldı ve o deveyi ayağından biçerek devirip öldürdü. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu, düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu?
Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik. Helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Andolsun ki Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? Andolsun ki Firavun'un kavmine yani Kıptilere de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Biz de onları güçlü ve mutlak galip olan zatımızın yakalayışıyla yakaladık. Ey Allah'tan başkasına kulluk edenler! Sizin kafirleriniz bu isimleri geçenlerden daha mı hayırlı ya da üstün? Yoksa ilahi kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Resulüm, yoksa onlar korunan, dayanışma içinde olan bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap vakti o kıyamet saatidir. O saatin azabı daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler ve kendilerine tadın cehennemin dokunuşunu denilecektir. Şüphesiz biz her şeyi bir kader, hikmetli bir ölçüyle yarattık. Bir şeyin olması için bizim emrimiz bir göz kırpması gibi ancak bir tek ol sözünü söylemekten ibarettir. Andolsun ki inkarcılıkta, isyanda sizin gibi olanları helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük hepsi defterlerde yazılmıştır. Şüphesiz takva sahipleri Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde hem de doğruluk meclisinde hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı, onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ilk insanı son aşamasında ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası iblisi ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.
O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün, her an hikmetine uygun bir işte, bir yaratıştadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Siz o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, kurtulmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin. Ama bizden bir yetki, kudret olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İnkar ve isyanınızdan dolayı üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl, zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök cisimleriyle yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap varken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennette yemyeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Vaka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81 ila 82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vaka Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün üç sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları, Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah'ın katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada birbirinden boş ve günah içeren bir laf işitmezler. Ancak işittikleri söz selam, selamdır. Sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar
ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar, elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi siz mi onu yerden bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız, daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine, Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli bir Kur'an'dır ki ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz o Kur'an'dan faydalanmak yerine ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini Azim ismiyle tesbih et. Hadid Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir.
Hadid, demir demektir. Sure adını, demirin

önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar, böylelikle gündüzler uzar. Gündüzden de gecenin içerisine katar, böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın, sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara bugün sizin müjdeniz içlerinde ebedi kalacağınız alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman etmişlere, ne olur bize bakın, bizi bekleyin de nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım derler. Onlara dönün arkanıza, tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de, evet, görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi, Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan, Allah'a karşı bile

inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış, fasık olmuşlardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dosdoğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ekincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da, sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tevbe ve salih amellerle Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu
yoldan çıktı.

0: Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki, rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler Yahudi, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 27'yi dinlediniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.